0: varsa
1: Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde salavat nurları, fazılları taşırlar. O fazıllar kesintisiz bir şekilde nefsimizin kalbine ulaşır. Hep yenileri gelir. Devamlı yenilenir, tazelenir. Ve bu tazelik hiç bitmez. Fikir yaptığınız zaman kendinizi mutlu hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü zikir Allah ile olan irtibatınızda oradan size kadar ulaşan nurlar dizisinin yağmur damlalarına inanılmaz derecede benzer Allah'ın fazıllarının taşıdığı, Allah'ın salavatlarının, salavat nurlarının taşıdığı fazıllar yağmur damlalarına inanılmaz bir şekilde benzer. Kalp gözünüz açıldığı zaman gerçekten yağmur mu yağıyor yoksa fazıllar mı iniyor? Ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte bu güzelliği yaratan Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça, yaşadıkça, özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra mümkün değildir. Ona aşık olmak, daha ötesinde hayran olmak. Ondan sonra da her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Biz öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki hepiniz sevilirsiniz. Allah Teala en azdan en çoka bütün insanları sever. Herkesi ayrı ayrı sever. İnsan olarak yaratmıştır. Ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Onu o üfürdüğü ruhla kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkarmıştır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Tüm kainat içerisinde sadece insan adı verilen bu mahluka Allah Teala ruhundan üfürmüş. Şeytanın insanı çekememesinin, ondan nefret etmesinin, ondan intikam almak istemesinin arkasında bu gerçek yatar. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratan Allah Teala ona hayat verdiği zaman bu hayatı ruhundan üfürmek suretiyle verdi. Ama bu hayatın verilmesi, ruh üflendiği an hayatın verilmesi, ruh üfürüldüğü için mi bir başka ifadeyle ruh mu hayat verir? Hayır, ruh hayat vermez. Allah hayat verir. Hayatta olmak başka şeydir. Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmek başka şeydir. Allah bütün insanlara ruhundan yürüdü. Hiç kimse ruh üfürülmeden insan hüviyetinde olamaz. Ve insandan başka hiçbir mahlukada Allah Teala ruhundan üfürmez. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne kuşlarda, ne balıklarda, denizde, karada, havada yaşayan hiçbir canlıda, zahiri alemde de Berzah aleminde de, gayb aleminde de ruh yoktur. Ruh sadece insan adlı bu yaratığa aittir. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukat, mahluk kelimesinin yani yaratılan kelimesinin çoğulu. Yaratılanların en şereflisidir Allah'ın katında. İşte eşrefi mahlukat olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği gördüğünüz zaman onu yaratanı düşünürseniz ona hayran olmamanız mümkün değildir. Şu iki tane gözü yaratan Allah Teala gözler arasında iki bir çift göz arasında öyle bir irtibat kurmuş ki derinliği iki tane gözden birden baktığınız zaman yakalayabilirsiniz. Tek gözünüze baktığınız zaman derinlik müessesesi kaybolmuştur. İki gözünüze baktığınız zaman odak noktası gözün iki tanesinin birden bakışıyla devreye genişlik, uzunluk ve derinlik vasıflarını verir. Yükseklik de bunun içinde tabii. Ama tek gözle baktığınız zaman derinliği hissedemezsiniz. Derinlik iki gözün odak noktasıyla diğer görüntünün ayrıcalıkları birbirini tamamlarlar. Uzaklığı, mesafeyi iki gözle tayin etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkinizde sevgi adı verilen faktör başrolü oynar. Bir taraftan da insanların şeytanla ilişkileri söz konusudur. Şeytan herkese musallat olur. Herkesi yanlış hareketler yapmaya, ikna etmeye çalışır. Yani Allah'ın emrettiği fiilleri engellemeye çalışır iblis. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise o kişinin gerçekleştirmesi için her şeyi yapar. O kişinin işlemesi için. Çünkü iblisin istediği şey bütün insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek derecat kaybetmeleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek yine derecat kaybetmeleridir. Neden öyle olmasını istiyor? Çünkü o zaman insanlar da iblisle beraber cehenneme gidecekler. Öyleyse Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki sizler cennete gidecek olanlarsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz, birinci kat cennet. Bir insan düşünün, aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ertesi gün ölmüş. O kişi kıyametten sonra mutlaka cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş fakat mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş, arkasından ölmüş. Onun makamı ikinci kat cennettedir. Bir üçüncü kişi Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişinin ruhu kendisinden ayrılıp Allah'a doğru seyrisülük yapan kafilenin içine geleceği cihetle o kişinin yeterli ömrü varsa, yani 7-8 aylık bir ömür, Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetine sahip olur. Böyle olan bir kişi öldü. Kıyametten sonra gideceği yer 3. kat cennettir. Nasıl 7 kat gökler varsa, 7 kat yerler varsa, nasıl dünyanın da 7 tane katmanı varsa, bütün sistemler 7'li bir dizayn gösterir. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn. İşte öyle bir şey. Allah Teala en üstün varlık olarak, en şerefli mahluk olarak insanı yaratmıştır. En şerefli olmasının sebebi Allah'ın kendisine üflediği ruhtur. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhuna meskendir. Sevgili kardeşlerim, başka bir mahlukta Allah'ın ruhu yok. وَنَفَاهَا بِهِ مِنْ رُوحِهِ diyor Allah-u Teala. Ben ona ruhumdan üfürdüm. İşte üfürülen bir ruhla güçlü oluşmuş. Bir nefsi var kişinin, %100 afetlerden oluşan. Bir ruhu var, o üfürülen ruh Allah'tan geldiği cihetle %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere dizayn edilmiş. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere dizayn edilmiştir. Dengenin kurulması için ne lazım? Bunun tam zıttı bir şey lazım. İşte Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan bir de azgın nefsiniz var. Herkesin nefsi başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Sonra onu mürşidinize tabi olmak suretiyle nefs teskiyesi adı verilen bir sistemle terbiye edeceksiniz. Nefsinizin afetlerinin yerini Allah'ın gönderdiği baştan %2 rahmet nuru, bunlar öncü kuvvetler, mürşide tabiyeti de oluşturmadan evvelki bir olgu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman Allah'ın göğsünü mutlaka yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve %2 rahmet nurunu o kişinin kalbine mutlaka gönderir. Bu bir açılış merasimidir. Geri kalan nurlar bundan sonra kalbe girecektir. Bundan sonra o kalp yeni bir hüviyet kazanacaktır. İşte o hüviyet sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla aydınlanmasıdır, ferahlanmasıdır. Allah Teala diyor, Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla huşuya ulaşmak zamanı daha gelmedi mi? İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse Allah'ın yardımını mutlak surette alır. Allah bu kişiyi mürşit sevgisi vererek hacet namazı kılmak ihtiyacına ulaştırır. Bu kişi öyle bir gün gelir ki mürşit sevgisiyle yanar, hasretiyle yanar. Mutlaka mürşidini görmek isteyerek boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Hacet namazı biliyorsunuz en güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Ama her gece kılınır. Kılınma zamanı ise gece yarısından sonraki devredir. Şafağa kadar geçen devrede kılınır. Gece yarısından sonra şafak dökene kadar geçen devrede kılınır. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç defa ayetel kürsi okunur. Ondan sonra Fatiha'dan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda İhlas, Felak, Nas okunur. Sonuç mu? Sonuç mutlaka Allah'ın o kişiye ben yaşat makamını görmek istiyorum diye duada bulunan bu kişiye Allah Teala belki o gece değil ama kişi eğer cevap alamasa devam edecektir. Allah Teala mutlaka o kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa mürşidini gösterecektir. Tabiiyet, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesini ve yere paralel olarak o kişinin başının üzerinde yer almasını temin eder. O kişinin ömrü boyunca o ruh onu terk etmeyecektir. Başının üzerinde hep bulunacaktır. Sonra Allah Teala aynı anda o kişinin kalbine iman kelimesini yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıları kendisine çeker. Bir manyetik alan vücuda getirir. Baştan nefsin kalbine giren %2 rahmet nurunun öncü kuvvetin arkasından gelen fazıllar ancak mürşide tabiiyetten sonra kalbe ulaşabilir. Kalbe yazılan iman kelimesi çekim gücünü oluşturur ve o iman kelimesinin çekimi sebebiyle fazılara karşı duyarlıdır. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaşıp iman kelimesine yapışmaya başlarlar. Bu rakam yüzde itibariyle %7'yi bulunca ruh birinci gök katına ulaşır. %7'lik fasılalarla gök katlarının birbiri ardından gerçekleşmesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Her gök katında nefsin kalbine %7 fazıl nuru yerleşecektir. Neticede yedinci gök katının yedi tane aleme geçildikten sonra nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi yani %49 fazıl birikimi gerçekleşir.

Sevgili kardeşlerim, %2 rahmet nuru, %49 fazla birikimi o kişinin nefsinin kalbine, %51 yani yarıdan biraz daha fazla nurla doldurur. Bu Allah'ın hediyesidir. Herkes bu noktaya Allah Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak ulaştırılır. Yani bir insanın nefsinin kalbinde %51 nura ulaşma işlemi o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz. Düşünün ki mutluluk %100 mutluluk, nefsin kalbinin %100 nurlarla dolmasına bağımlıdır. Bunun yarısını, hatta yarıdan biraz fazlasını, %51'ini Allah Teala bizlere o kadar çok bizleri seviyor ki bedava vermektedir. Yani sadece bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Eğer kalbimden değilse bu talep, bu talebimi kalbimden yap. Kalpten bir taleple sana ulaşayım. Kalbimden eğer talepte bulunuyorsam, ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Benim de kalbimi %51 nurlarla doldur. Yarıdan daha fazla nurlarla doldur. İşte bu talebi kalpten söyleyen hiç kimsenin geri çevirmesi mümkün değildir. Neden kalpten olmasını istiyor? Allah Teala bunun bir oyun ve eğlence olmasını istemez. Eğer talep varsa bunun ciddi bir şekilde Allah Teala'dan istenmesi söz konusudur. Allah Teala talebin kalpten olup olmadığını bir anda elbette anlar ve de ona göre davranır. Kalptense talep mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet nuru arkasından da %49, 7 defa %7 fazlalık göndererek kişinin her %7'de bir gök katı yükselen ruhunu 7. katta 7 tane alemden geçirerek 7. katın 7. aleminde zikirlerini tamamlatarak onlara o ruhların zikirlerini tamamlamasını sağlayarak Zetel-i Müta'dan dikey bir yolculukla kendi zatına ulaştırır Allah-u Teala. Ve o ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. Nereden gelmişti ruh? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? İfna oldu. Allah'ın zatında. İşte bu ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması birbirini takip eder. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın zatı sonsuz bir ruh alışverişi içindedir. Günde kim bilir kaç bin kişi bu dünyada verilen gezegende sadece ölür. Hepsinin ruhu. Eğer o kişinin ruhu daha evvel Allah'a gitmediyse, hepsinin ruhu aynı anda Azrail Aleyhisselam'ın melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Sonsuz sayıda insan, sonsuz sayıda melek. Ve tek bir Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi seviyor. Sevmeseydi, İnsan olarak yaratılmazdınız. İşte insan olarak yaratılmak öylesine muhteşem bir olay ki sadece insan adı verilen bu mahlukunun bir tek dileğiyle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırdım.

yoldur. Affetlerse Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla onları gerçekleştirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse ne yapmıştır Allah Teala? Başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasındaki denge nasıl? Nefsimiz %100 afetlerle dolu, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaştı, Allah'ın ruhunu Allah'a iade ettik, gönderdik. Geriye nefsimiz kaldı. Nefsimizin kalbinde Allah Teala aynı dengeyi sağlıyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken nefs tezkiyesi yoluyla nefsin kalbine Allah Teala %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nuru gönderiyor. Yaklaşık yarı yarıya bir denge. Biraz daha fazla insanın lehine hareket etmiş, azıcık torpil geçmiş. Ve insan bir hiç karşılığı sadece bir dilekle yarı yarıya mutluluğu elde ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu nefs tezkiyesinden sonra insanlar mutluluğu daha üst boyutta yaşamak isteyebilirler veya şeytan devreye girip onları zikirlerinden yavaş yavaş men etmeye başlar. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardır. Herkesin etrafında birkaç şeytan her zaman vardır. Ve devamlı olarak insana fısıldarlar. Hem de kendi düşüncelerinin tesiri zannettirecek bir özellikle fısıldarlar. İnsanlar onları kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki onlar şeytanların o insanın iç dünyasına ulaştırdığı yanlış hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten o kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen 7-8 aylık devrede şeytanla ilişkinizi Allah-u Teala kesin olarak önlüyor. Önlediği için kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer gerçekten dilemişse mutlaka bu paratonerin arkasına saklanır ve mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Peki ulaşırsa ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ölse kıyametten sonra ruhu birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olunca Allah'tan sormak kaydıyla. Buna dikkat edinler. Allah'tan mürşidini sorar da onun emrettiği mürşide ulaşırsa tabiyetiyle birlikte ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bu noktadan sonra ölen bir kişi için ikinci kat cennet garantidir. Ve eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah ona zikir sevgisini verecektir. Allah ona Allah sevgisini arttıracaktır. O kişi zevk ve zikrini yapacak. Ve bu zikir boyunca Allah'ın katından gelen fazıllar %2 rahmet nurundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %49 dolduracaktır. İki de fazılı beraber nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen kesim %51'e ulaşacaktır. Burada bir mutluluk görünüyor sevgili kardeşlerim. Yarı yarıya bir mutluluk. İşte bu yarı mutluluk o kişiye dünyadaki en güzel 7-8 ay yaşatılarak Allah Teala tarafından temin edilir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu konunun bütün dünyaca öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olacak.

İnsanlar öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Yaşamaya başladıkları zamansa bu dünyada sulh ve sükun kurulacak. İşte biz hayattayken bu dünya üzerinde böyle bir dünya sulhunun kurulması mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredelim, Allah'a çok hamd edelim. Bizleri insan olarak yani kainatın en üstün mahluklar olarak yarattığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Anacım Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İnni iyâke na'udu ve iyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Te'aleyhim gâilül magdûbi aleyhim ve lallîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Suresinin 7. ayet-i kerimesiyle inşallah Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimize başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz teezzene rabbukum le in şekertum le ezidennekum ve le in kefertum inne azabi le şedid. Cümle kelimeler ve isteezzene bildirmişti, duyurmuştu. Ezan kelimesi de aynı kökten gelir. Duyuru, duyurma, bildirme. Rabbukum sizin Rabbiniz le'in eğer gerçekten şekertüm şükrettiniz. Le ezidenne kum ziyade ederim mutlaka elbette size arttırırım, ziyade ederim. Ve le'in ve eğer kefertüm inkar ettiniz, inne muhakkak ki azabı benim azabım leşedidin mutlaka çok şiddetlidir. Birinci cümleciklere geliyoruz. Ve isteezzene rabbukum. Ve Rabbiniz size bildirmişti. Le in şekertüm. Eğer gerçekten şükrederseniz. Le ezidenneküm. Mutlaka size arttırırım. Aslında nimetimi de arttırırım. Lütfumu da arttırırım. Hüviyetinde onun için parantez içinde bunları da yazmakta fayda var. Ve le in kefertüm ve eğer inkar ederseniz inne azabi leşedidün mutlaka benim azabım çok şiddetlidir. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve Rabbiniz size bildirmişti. Eğer gerçekten şükrederseniz mutlaka size nimetimi, lütfumu arttırırım. Mutlaka size arttırırım. Arttırdığı şeyler Allah-u Teala'nın nimeti, lütufları. Ve eğer inkar ederseniz mutlaka benim azabım çok şiddetlidir. Muhakkak ki benim azabım çok şiddetlidir diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ile kullar arasındaki ilişkiler şükre ve küfre dayalı. Ve eğer inkar ederseniz, küfürde olursanız muhakkak ki benim azabım çok şiddetlidir diyor Allah-u Teala. Burada ve le in kefertüm diyor Allah-u Teala. Eğer inkar ederseniz anlamı da var. Kafir olursanız da anlamı var. Şimdi burada inkar edersenizden çok küfürde olursanız manasını yerleştirmemiz lazım. Dehir suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala küfürde olanlardan ve şükürde olanlardan bahsediyor. Biz insanları hidayete erdiririz. Ama dileyen
şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükür müessesesi ve küfür müessesesi birbirinin zıttı olarak görünüyor. Dehir suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı böylece şöyle bir neticeye ulaşıyoruz. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki eğer şükrederseniz arttırırız, nimetlerimizi arttırırız. Eğer kafir olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesiyle bağdaştırdığımız zaman olayı, Allah'ın hidayeti söz konusu. Biz onları hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. O ayetin bir devamı bu, ondan sonraki safha. Eğer şükrederseniz diyor Allah-u Teala, yani küfürde olmanın ötesine geçerseniz, hidayete ermek üzere irşat makamına ulaşmışsanız, hidayete doğru yoldaysanız o zaman şükredenlerden olacaksınız diyor Allah-u Teala. O zaman şükrederseniz nimetlerimizi arttırırız. Ne yapıyordu Allah-u Teala? Bire 10 verirken bire 100 vermeye başlıyor nimetlerini. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesiyle de alakalı. Diyor ki Allah-u Teala, kim Allah'ın yolundaysa ve kim helal rızıklarından başkasını infak ediyorsa Allah onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar arttırır diyor. İşte burada nimetin arttırılması söz konusu. Kim bu insanlar? Bu insanlar şükredenler. Kim Allah'ın yoluna girmezse o kişinin kalbinde her zaman küfür yazar. O kişi küfreder ve şükredenlerden olmaz. Şükretse de şükrü kabul edilmez. Kim şükre layıktır? Ne zaman ki Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır ve arkadan nefs tezkiyesine başlamıştır, buna paralel olarak fizik vücudu şeytana kullanmaktan kurtulmaya başlamıştır, buna paralel olarak ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Yani kişi artık hidayette adım atmıştır. Başlangıçta hidayet üzeredir. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren o kişi şükür müessesesinde vardır ama hedefe ulaşamamıştır. Kalbine iman yazılıp mümin olmadığı için henüz. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediğine göre küfürde de olan birisi aslında değildir ama henüz kalbinde küfür yazıyor. Ama eğer o kişi mürşidine ulaşmışsa, 10 tane ihsanla tabiyetini tamamlamışsa, hidayete adım atmıştır. Artık kesinlikle şükredenlerdendir. Öyleyse Allah-u Teala küfredenler olarak kimi kastediyor? Eğer küfreder, küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir diyor Allah-u Teala. İşte şükretmek ve küfretmek ikisi de fiil. Kafir ve mümin ikisi de isim. Öyleyse Allah-u Teala burada ayet-i kerimenin birinci safhasında şükretmekten bahsediyorsa,
İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinin bir devamı olan bu ayette ikinci kesimde küfretmek olmak durumunda. Kefertüm burada bu istikamette kullanılmış. Allah razı olsun. Ve 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve kâle Musa in tekfuru entüm ve men fil ardı cemian fe innallâhe le ganiyyun hamid. Ve kâle ve dedi ki Musa aleyhisselam in tekfuru eğer inkar ederseniz entüm siz ve men ve kimse fil ardı yeryüzünde cemian tümü hepsi fe o zaman innallâhe muhakkak ki Allah le ganiyyun ganidir, ihtiyacı yoktur, muhtaç değildir. Hamidun kendisine hamd edilendir. Ve bu kelimeleri cümleciklere çevirelim. Ve kâle Musa ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. İn tekfuru entüm eğer siz inkar ederseniz ve men fil ardı cemiyan ve yeryüzünde bulunanların hepsi fe innallâhe le ganiyyun hamidun muhakkak ki Allah gani şükrünüze muhtaç değildir hamiddir. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah gani şükrünüze muhtaç değildir. Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamiddir. Burada Allah-u Teala'nın kullandığı ifade tekfir. Şu İnsan suresinin, Deyr suresinin 3. ayet-i kerimesine beraberce bakalım.

Allah Teala bakalım Deyn Suresi'nde ne diyor? İnna hedeynâhü sebîlâ immâ şâkiren ve immâ kefûrâ. Burada da Allah Teala tekfiri kullanmış. Allah Teala insanlardan bahsediyor. Biz hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, şükretmek de küfretmek de fiildir. Mümin de kafir de isimdir. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın söylediği bu husus çok açıkça ortadadır. Siz hepiniz inkar etseniz bile, hepiniz kafir olsanız bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir diyor. Ve 9. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala 9. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor: Elem yetikum nebeul lezine min kablikum kavmi Nuhin ve Adin ve Semud ve lezine min badihim la yalemuhum illallahu caethum rusuluhum bil beyyinati fe reddu eydiyehum fi efvahihim ve kalu inna keferna bima ursiltum bihi ve inna lefî şekkin mimma ted'ûnena ileyhi murîb. Allah Teala kelimeler olarak şunları demiş oluyor: Elem ye'tiküm, size gelmedi mi? Nebeul lezîne, o kimselerin haberi, min kablüküm, sizden önceki kavmi Nuh'un, Nuh'un kavmi ve Adn ve Ad ve Semud ve Semud ve lezine ve o kimseler min badihim, onlardan sonra la yalemuhum, onları bilmez illallahü, Allah'tan başkası cayetüm, onlara geldi resulühüm, resulleri bil beyinati, beyinelerle, delillerle feruddü, döndürdüler, götürdüler eydihüm, ellerini fi ev vahihim, ağızlarına ve dediler ve kalu inna, muhakkak ki biz keferna, inkar ettik bima ursültüm, gönderildiğiniz şeyi bihi, onunla ve inna, ve muhakkak ki biz lefî şekkin, mutlaka şüphe içindeyiz mimma, şeyden ted'ûnena, bizi davet ettiğin İlehi, ona muribin, tatmin etmeyen, şüpheli olan, tereddüt edilen. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Elem yetiküm, size gelmedi mi? Nebeül lezine min kablüküm, sizden öncekilerin haberi. Kavmi Nuhin ve Adin. Nuh kavmi ve Semude, Nuh kavmi, Adin kavmi ve Semud kavmi. Ve lezine min badihim, ve onlardan sonra olanların. La ya'lemuhum illallahi, onları Allah'tan başkası bilemez. Câethum rusuluhum bil beyinati, onların resulleri onlara beyinelerle geldiler. Fereddü eydiyehum fi efvahihim, fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler. Ekkalu inna keferna, ve şöyle dediler: gerçekten biz inkar ettik.
Bima ursiltum bihi, onunla gönderildiğiniz şeyi, sizinle gönderilen şeyi ve inna fi şekkin, ve muhakkak ki biz şüphe içindeyiz. Mimma ted'unena, bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeyden. İleyhi muribin, ona karşı tereddüt ediyoruz. Şimdi cümlecikleri toparlıyoruz. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Adın kavminin ve Semud kavminin, Ad kavmi, Semud kavmi. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra olanların haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler. Ve şöyle dediler, gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi, yani sizinle gönderilen şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz, bizi kendisine davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz. Şüphe içindeyiz. Burada her peygamberin, her nebinin, her resulün kavmine açıkladıklarına karşılık kavimlerin onları inkar edişlerini görüyoruz. Müminin 44'te de Allah-u Teala bu konuda en güzelini açıklıyor. Diyor ki biz bütün kavimlere resuller gönderdik. Ard arda gönderdik. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Hiçbir kavim Resulünü kabul etmemiş. Bu da isimleri veriliyor. Ad kavmi, Semud kavmi, hepsi Resullerini reddetmişler, inkar etmişler. Allah razı olsun. Ve 10. ayet-i kerime. Kâlet rusûluhum e fillâhi şekkun fâtiris semâvâti vel ardı yed'ûkum li yâfire lekum min zunubikum ve yuah hirekum illa ila ecelin müsemma kalu in entum illa beşerün mis luna turidune en tesudune amma kâne ya budu abauna. Fetuna bi sultanin mübin. Ve kelimeler. Kalet dedi ki Resulüm, onların Resulleri, efi Allah'ı, Allah hakkında mı şekkün, bir şüphe, fatırı semavati, semaları yaratan, vel ardı ve arzı, yed'ukum, sizi davet ediyor, liyafire, mağfiret etmek için, lekum, sizi, min zunubikum, günahlarınızdan, ve yuahhirekum, ve sizi tehir ediyor, erteliyor, mühlet veriyor, ila ecenin, bir vakte kadar, müsemmen, belirli. Galu dediler ki in entüm, siz eğer iseniz,
İlla ancak sadece beşerin bir beşer, misluna bizim gibi. Turidune istiyorsunuz, en tesudduna bizi men etmek, alıkoymak. Amma, yani anma şeylerden, kâne olduğu idi. Ya abidi, ibadet ediyorlar. Abauna, babalarımız. Fetuna, öyleyse bize getirin. Bir sultanın, bir delil. Bir sultan, bir mucize mübinin beyan olunan apaçık. Kale Resulüyüm, cümleciklere geçiyoruz. Onların Resulleri şöyle dedi. E fillahi şekkun, Allah hakkında mı şüphedesiniz? Fatırı semavati vel ardı, semaları ve arzı yaratan, yed'ukum liyafire lekum min zunubikum, sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor. Ve yuahirikum ila ecelin müsemma, sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Kalu in entum illa beşerun misluna, siz ancak bizim gibi bir beşersiniz dediler.

Turidune en tesudduna, bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Ama kâne ya'budu âbâvine, babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden. Fetûna bi sultanin mübinin. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Onların resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Resulleri böyle söylüyor onlara. Şimdi iki taraf var. Allah Teala kaç ayetinde söylüyor: resullerimizi göndeririz. Ama onlar hep yalanlarlar, inkar edenler diyor. Mümin 44'te hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. Ve burada da açıkça görüldüğü gibi kavim putlara tapıyor. Ve atalarını putlara tapar bulmuşlar. Onlar da putlara tapıyorlar. Ve atalarının yaptıkları şeyi, babalarının yaptıkları şeyi öylesine benimsemişler ki Resulü onları babalarının taptıkları şeylerden doğru olduğuna eminler, o tapmanın ayırmak için yalan söylediği iddiasında bulunuyorlar. Ve on birinci ayete giriyoruz. Kalet lehum rusuluhum in nahnu illa beşerun mislukum velakin Allah'a yemunnu ala men yeşâ'ı min ibadihi ve ma kâne lena en ne'tiyekum bi sultanin illa bi iznillah ve alallahu fel yetevekkilil mü'minun. Kelimelere bakıyoruz. Kâlet dedi ki lehum onlara, rusuluhum onların resulleri, innahnu biz sadece illa ancak beşerin beşeriz, insanız. Mislukum sizin gibi. Elakinne Allah'a fakat Allah yemunnu lütufta bulunur, nimetlendirir ala üzerine men yeşâ'ı dilediği kimse. Üzerine lütufta bulunur. Kulları min ibadihi kullarından ve makane ve olmaz lina bizim için en ne'tiyeküm size bizim getirmemiz bir sultanın bir delil bir mucize illa ancak den başka olmaksızın bi iznillah Allah'ın izni olmaksızın ve alallahu ve Allah'a fel yetevekkeli felli yetevekkeli artık tevekkül etsinler el müminin müminler. Kâlet lehum rusuluhum.
Onlara Resulleri şöyle dedi. İnnahnu illa beşerun mislukum. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Velakin Allah'a yemunnu, fakat Allah nimetlendirir. Ala men yeşayu min ibadihi, kullarından dilediğini. Ve ma kâne lena, ve bizim için olamaz. Ennetiyekum bi sultanin, bir sultan mucize, delil getirmemiz illa bi iznillahi, Allah'ın izni olmaksızın. Ve alallahi fel yetevekkelil müminun, artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Onlara Resulleri şöyle dedi, cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim bir sultan, bir mucize, bir delil getirmemiz Allah'ın izni olmaksızın olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, bir mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a güvensinler. Burada Resuller açıkça söylüyorlar. Biz size bir delil, bir mucize getirmek yetkisinin sahibi değiliz. Biz de sizin gibi bir insanız. Ama Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Ama böyle bir durumda Resuller sadece Allah'ın nimetlendirdikleridir. Ve diğerleri de Allah'ın emirlerine karşı geldikçe hiçbir zaman nimet alamayacaklar. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe ihsan da almaları mümkün değil. Ayrıca eğer Resuller onlara Allah-u Teala'nın müsaade vermesiyle, gerçekleştirmesiyle sultan getirselerdi, delil getirselerdi, diyeceklerdi ki bu apaçık bir sihirdir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayı ikiye bölersen sana tabi oluruz diyenlere diyor ki ben ayı bölemem ama Allah'tan bunu dilerim. Eğer o gün görürse o böler. Ama eğer bölerse tabi olacak mısınız? Hepsi diyorlar ki tabi olacağız. Ve Allah-u Teala ayı fekhediyor, biliyor. Ama hiç kimse tabi olmuyor. Bu apaçık bir sihirdir diyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İbrahim suresinin 12. ayet-i kerimesine ulaştık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma lena ella ne tevekkele alallahi ve kat hedana sübülena ve le nes birenne ala ma azeytuhuma azeytumuna ve alallahi fel yetevekkel
yetevekkelil mütevekkilin. Mütevekkilun. Ve ma lena, ve niçin, neden biz ella netevekkile, tevekkül etmeyelim alallahi, Allah'a, ve kat hedana, bizi hidayet etmiştir, ulaştırmıştır sübülena, yollarımıza, ve le nasbirenne, ve elbette sabredeceğiz alama, şeylere, azeytumuna, bize sizin yaptığınız eziyetlere, ve alallahi, ve Allah'a, fel yetevekkilil, artık tevekkül etsinler, el mütevekkilun, tevekkül edenler. Ve malena, ve biz niçin ella netevekkile alallahi, Allah'a tevekkül etmeyelim, ve kat hedana sübülena, bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Ve le nasbirenne alama azeytumuna, sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Ve alallahi fel yetevekkilil mütevekkilun, artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Burada kavimleri Resullere karşı açıkça cephe alıyor ve onlara kötü davranacaklarını da söylüyorlar. Resuller de diyor ki, siz bize kötü davranabilirsiniz ama biz bunlara sabrederiz. Biz Allah'a niçin güvenmeyelim ki, tevekkül etmeyelim ki? O bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Hangi yollara? Evvela hidayet yolu, ruhun Allah'a ulaşması konusundaki birinci sıratımızdaki. Aynı anda başlayan, fizik vücudu Allah'a kul edecek olan ikinci sıratımızdaki. Birincisi 14. basamakta başlıyor, 21. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor, ruhun sıratı müstakimi tamamlanıyor. İkincisi, o da 14. basamakta başlıyor, fakat 25. basamakta bitiyor. Fizik vücut ahsen oluyor, Allah'a teslim oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok olarak teslim oluyor. Fizik vücut Allah'a teslim oluyor, ahsen olarak. Sırat-ı müstakimi tamamlanıyor 25. basamak. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamaktan başlıyor, 27. basamakta tamamlanıyor. Nefs de daimi zikirle ahsen oluyor, hiç afet kalmıyor ve Allah'a teslim oluyor. İradenin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlıyor, 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanıyor. Kişi iradesini de Allah'a teslim ediyor. Böylece Allah'ın Resullerini ulaştırdığı, hidayet ettiği 4 tane teslim, 4 tane hidayetin gerçekleşmesi. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Ayet-i kerime sebil demiyor, sübül diyor, çoğul kullanıyor. Bizi yollarımıza, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hidayet yollarına ulaştıran
ve bizi böylece hidayete erdiren Allah, dört hidayete birden erdiren Allah demiş oluyorlar. Ve Allah'a tevekkül ediyorlar. Ne diyordu Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız, bana güveniyorsanız bilin ki en kuvvetlisisiniz. Bir başka ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Öyleyse tevekkül ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Ve 13. ayet-i kerime ve kâlellezîne keferû li resûlihim le nuhricennekum min ardina ev te'udunne fî milletina fe evhâ ileyhim rabbuhum le nuhlikenne zâlimîn. Kelimeler ve kâle ve dedi. Ellezîne keferû, inkar eden kimseler. Le resûlihim, resullerini. Le nuhricennekum, biz muhakkak sizi çıkaracağız. Min ardina, bizim arzımızdan, ülkemizden. Ev veya ve le te'udunne, mutlaka döneceksiniz, dönersiniz. Fî milletina, bizim dinimize. Ve evha, bunun üzerine vahyetti. İleyhim, onlara, Rabbihim, Rableri. Le nuhlikenne, mutlaka helak edeceğiz. Ez zalimin, zalimleri. Cümlecikler. Ve kâlellezîne keferû li resûlihim, kafirler resullerine şöyle dedi. Le nuhricenneküm min ardina, sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız. Evle ev le teuddûne fî milletina, veya mutlaka bizim dinimize dönersiniz, döneceksiniz. Ve evhâ ileyhim rabbühüm, bunun üzerine onlara Rableri vahyetti. Le nuhlikenne zalimin, mutlaka zalimleri helak edeceğiz. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Kafirler resullerine şöyle dedi. Dediler ki, sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız. Veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Görülüyor ki her kavimde her zaman zulüm var. Ve ya bizim dinimize girersiniz ya da sizi bu ülkeden çıkartırız, kovarız diyor putlara tapan insanlar. Atalarını üzerinde buldukları, tapar buldukları putlara tapmakta devam etmek iştiyakine. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde resullerle onlara inanmayanlar arasında hep bu anlaşmazlıklar olmuştur. Bugün de olmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahman Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namte aleyhim gâlel maktubi aleyhim ve lebdâlelim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah Teala bizleri birleştirdi. Bir gönül sohbeti. Sevmek. Hayatınızın en büyük hedefi bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın en büyük hedefi bir ikincisi olmalı. Nefreti hayatınızdan çıkarmalısınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Siz de sevin. Eğer sizler etrafınızdakileri severseniz, onlardan da sevgi görürsünüz. Sevgi, sevginin aynasıdır. Sevenler sevilirler. Nefret edilenleri, nefret edilenler sevemez. O zaman bütün insanlar için sevmeyi usul haline getirmek bir hedef olmalı. Her seven mutlaka sevilir. Ama nefret eden sevilmeyebilir. Kendisinden nefrete kadar uzanan bir dizaynın içinde yaşar. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde eğer o etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa genel olarak etrafındaki insanlar da ondan nefret edeceklerdir. Peki onun nefret etmesine rağmen onu sevenler olurlar mı? Olabilir mi? Evet, olabilir. İşte siz o nadir insanlardan biri olmalısınız. O hiç kimseyi sevmeyen, etrafındaki insanlar tarafından da sevilmeyen insanları sevmeyi siz öğreneceksiniz. Siz insanlara mihmandar olacaksınız bu konuda. Yol gösteren olacaksınız. Onları sevmeyi öğretin. Mutluluklarının sevgiye bağlı olduğunu anlatın. Severlerse sevileceklerini, sevilmenin ise bir insanın mutluluğunda en büyük rolü oynadığını onları anlatmaya çalışın. İnsan kendisini seveni severse bu normal bir olaydır. Sevenler sevilir. Ama siz ne zaman sizi sevmeyeni de sevebilirseniz o zaman sevginin gerçek boyutunu yaşayan biri olursunuz. Sevmenin gerçek boyutu bütün insanları kapsadığı noktadır. Onlar sizi sevmeyebilirler. İşte marifet oradadır ki siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, dünya bir arenadır. Burada insanlar hep nefslerine kurban olurlar. Biliyorsunuz ki nefs eğer terbiye edilmemiş bir nefse, normal standartlarında yaratıldığı standartlarda kaldıysa, o nefs
kine sahiptir, nefrete sahiptir, öfkeye sahiptir. 19 ayrı negatif faktör onun bütününü oluşturur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Sevgili kardeşlerim, neden onlardan birisi olacaksınız? Sevmeyenlerden, nefret edenlerden, bu sebeple hayatı kendilerine zindan edenlerden olmayın. Neden nefret edenlere hayat zindan olur? Nefret eden kişi mutsuzdur da ondan. Nefret devam ettiği sürece bu kişi hep nefret ettiği insandan intikam almayı ister. İntikam alma talebi varsa o kişi Allah'a yakın olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ayrı davranış biçimi koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kısas, kötülüğe karşı karşılık vermemek. İki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Üç, işte Allah'ın katında en kıymetli olan üçüncüsüdür. Kim size bir kötülük etmişse ona iyilik etmeye çalışın. Bu hayatı boyunca ona insanların verebileceği en büyük derstir. Kendisine kötülük yaptığı bir kişiden bir ihtiyacının karşılanması anında o ihtiyacın karşılandığını gören, kötülük yapan kişi bundan büyük hüzün duyar. Benim dar zamanımda bana yardım eden bu kişiye ben kötülük yapmıştım diye üzülerek

Sevgili kardeşlerim, alay edenlere onların lisanlarıyla alay ederek karşılık vermek, Allah Teala'nın kanununda geçerli olan hüviyetlerden biridir. Ama bu orta seviyede bir insan için geçerlidir. Eğer Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, Allah sizi sevsin istiyorsanız, siz insanları sizi sevmeyenler de dahil olmak üzere seveceksiniz. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz sevgili kardeşlerim, işte o zaman sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah-u Teala'ya karşı kalbinizin onun istediği hedeflere yönelik olduğunu ispat edersiniz. Şimdi bir düşünün. Sizi birisi sevmiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama siz onu seviyorsunuz. Ve sevdiğinizi ona belli etmeyi hedef haline getirmişsiniz. Her fırsatta onu sevdiğinizi, ona yardım ederek, onun problemlerine çözüm getirerek, şu veya bu şekilde onun kalbini kazandıracak, sizi onun indinde yüceltecek olan güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. O size kızıyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz de ona kızsanız ne kazanırsınız? Kazanmazsınız. İlk fırsatta ondan intikam almayı gerçekleştireceğiniz için kaybedenlerden de olursunuz. İntikamın derecesine göre intikam da insana derece kaybettirebilir. Eğer size birisi bir kötülük yapmışsa, ondan intikam almak, aynı seviyede bir davranışla ona mukabele etmek, onun kaybettiği dereceyi ona kazandırmak, sizin kazandığınız dereceyi de size kaybettirmek anlamına gelir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. O size bir kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir. Siz kendisine kötülük yapan kişi olarak onun kaybettiği dereceyi kazanmışsınızdır. Öyleyse siz kazançlısınız size kötülük yapıldığı zaman. Ama Allah-u Teala nefslerine tabi olanlar için bir kapı açmış. Sen de ona aynı seviyede bir kötülüğü yapabilirsin, kötü davranabilirsin diye bir kapı açmış. Kimler için bu? Nefslerine hakim olamayanlar için. Böyle yaptığı zaman kişi ne olur? Böyle yaptığı zaman o nefsine hakim olamayan kişi intikam aldı diye nefsinde bir farklılık hisseder. Aslında kazandığı derece kadar derecat kaybeder. Başkasının kendisine yaptığı aynı kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. Kötülüğü yapan derecat kaybetmiştir. Ama ona aynı şekilde mukabele ettiği zaman kaybettiği bu derecatla kazandığı derecelerin aynını kaybetmiş olur. Sonuç mu? Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kazandığı derecat, kendisine kötülük yapıldığı için kazandığı derecat, o da başkasına aynı seviyede bir kötülükle cevap verdiği için aynı miktarda derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Bu ise neticeyi verir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa ki bir kişi bir başkasından kötülük görürse kötülüğü yapan derecat kaybeder ama kötülüğe muhatap olan kişi derecat kazanır.

Delalet kazanmak önemli midir? Elbette. Bir insanın cennete girebilmesi bir tek şarta bağlıdır. O kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani pozitif kutupta bulunması kişinin. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa böyle bir insanın gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ya kaybettiği dereceler fazlaysa netice sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girmektir. Sevgili kardeşlerim, sonsuza kadar cehennemde kalmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşlerin içinde yanmak, deri yanıp kavruldukça yeniden deri giydirilmek, onunla bir defa daha yanmak, bir defa daha yanmak, yeniden deri giydirilmek, yeniden yanmak. Sonsuza kadar alevlerin içinde fizik vücudunun yanmasına tahammül etmek. Sevgili kardeşlerim, bu işkencelerin en büyüklerindendir. Ama cehenneme girenler için yanmak kesin bir olgudur. Ukalara bağlanmak, kamçılanmak, o kişiye midesini ve bağırsaklarını yakacak, delecek kadar acı veren nesnelerin onlar tarafından içilmesi, cehennemde suyacaklar su bulunmadığı için onlara ikram edileni içmek sonunda bir mecburiyet olacak. Çok susadıkları için. Ama bağırsakları, mideleri parçalanacak. Tekrar yerine getirilecek bağırsaklar, mideler. Sonra tekrar içilecek o asit hüviyetindeki sıvı kişinin gene bağırsaklarını, midesini parçalayacak. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennet varsa ve sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle Allah'tan bir dilekte bulunmak. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. Kalpten söylemediysem yeniden söylüyorum Yüce Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kişi birçok defa Allah-u Teala'ya söylemelidir. Sizin kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı hangi ölçüde dost kabul ediyorsanız, Allah size o ölçüde dosttur. O size her türlü güzelliği sunmakla kendisini vazifeli sayar. Allah Teala size bire yaptığınız her güzel davranış için bire on değil, bire yüz değil, bire 700 kazandırmaya hazırdır. Sadece siz mürşidinize tabi olup da ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren. Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Sonra bu dileğiniz üzerine Allah Teala size mutlaka mürşit sevgisi verecek. Mürşit de ulaşma şevki verecek. Hevesi verecek.
mürşide ulaşma hedefini mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir yapıya kavuşturacak sizi ve hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi? Hayatınızın en kıymetli dostu mürşidinizdir. Neden? Çünkü o Allah'la sizin aranızda, sizin Allah'a bağlanmanızı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı sağlayan bir vasıtadır. Mürşid irşad edendir. Yani rüşte ulaştırandır. Raşid, reşid, mürşid, irşad hep aynı kökten gelen kelimelerdir. İrşadın birinci devresinde 7 kademede bir güzellik yaşanır. 7 tane gök katı aşılır. Ve kişinin ruhu 7 tane gök katının 7.sinde 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu irşad olmanın birincil sonucudur. İrşad olma müessesesi teslimleri içerir. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman ancak irşada memur ve mezun kılınırsınız. İlahi irade size hükmetmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bunları öğrenen, yaşayan, Allah tarafından bu güzellikler yaşatılan kişi için Rabbine karşı sonsuz bir minnettarlık oluşur. Ona minnet duyarsınız. Siz ona irşat makamına tayin edildiğiniz zaman ona hayran olanlardan birisi olursunuz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sevmenin ötesi bir şeydir aşık olmak. Sonra da Allah'a hayran olursunuz. İşte Allah'a hayran olanlardan birisi var. Şu anda sizinle konuşuyor. Hayran olmak mutluluğun üst boyutudur. Allah'tan hoşlanmakla başlayan mutluluğunuz, severek, aşık olarak ve hayran olarak adım adım en üst seviyede mutluluğa götürür sizi. Bunların her birinde mutluluğun kademesi, sevgi kademelerinin artışına paralel olarak artar. Mutlu olanlar sevenlerdir. Mutlu olanlar sevdikleri için sevilenlerdir. Evet, Allah Teala herkesi sever. Ama bu sevgisinde Allah'ın size karşı vereceği mükafat sistemi içindeki tavrı sizin yaptıklarınıza bağlıdır.
Başlangıçta birebir olan yaptığınız şeylere karşı Allah'tan aldığınız mükafatlar, mürşidinize tabi olduğunuz zaman bire yüze çıkar. Sonra bu muhtevada ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştığınız zaman bu muhtevada kazancınız artacaktır. Allah için kazandığınız dereceler fena, feka, züht, muhsinler, ulelbab, ihlas ve salah kademelerinde 7 kademede artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve 7 kademede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çoğalan bir dizaynı yaşayacaksınız.

Bir insan günah işlediği zaman bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazılır. Tüm günahlar için bu böyledir. Kaç derecelik günah işlemişse o kadar yazılır. Ama bir sevap işlerseniz size onun 10 katını verir Allah Teala. Normal standartlarda herkes için ölçü budur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen 100 katını almaya başlar. Mürşide tabiyet bunun 200 katı çıkmasını ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması 300 katı çıkmasını ifade eder. Fizik vücudun teslimi 400, nefsinizin teslimi 500, irşad olmak 600, salâm makamına gelmek 1'e 700 derecat kazanmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler sizin için Allah Teala tarafından gerçekleştirilmiş. Allah Teala her şeyi en güzel ölçülerde dizayn etmiş. Sadece size olan o eşsiz sevgisi sebebiyle sizi korur. Sizi mutlu eder. Liyakatle mutluluk arasında son derece kesin bir ilişki vardır. Bir başka ifadeyle neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Gene neye layıksanız onun mücazatıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir insan başkasına bir kötülük ettiği zaman derecat kaybedici bir olay yaşamıştır. Suçunun mahiyetine göre derecat kaybedecektir. Eğer devreye kul hakkı girmişse daha ağır bir derecat kaybı söz konusudur. Başkalarına yaptığınız her iyi davranış, Allah'a yaptığınız her ibadet sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Derecat kazanan insan, derecat kazandığı sürece mutludur. Kaldı ki size üçüncü kat cenneti sağlayacak olan ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim diyor? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu istikamette geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece bir dilek, dilemek. Neyi dilersek onu sağlıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala. Her şeyin en güzel ölçülerde tahakkuk etmesi söz konusu. Allah Teala sizleri
insan olarak yaratmış. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sizler insan olarak, yani kainatın en üstün varlıkları olarak, Allah'a en yakın mahlukatı olarak halkedildiniz, yaratıldınız. Ve Allah Teala size bu Allah'a en yakın olan olmak vasfını size ruhundan üfürmekle sağladı. Sadece insan, sadece siz bu vasfa, bu şerefe layık kılındınız. İnsandan başka hiçbir varlığa Allah Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Biz diyor onun içine onu topraktan halk ettik. Salsaline de verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan onu halk ettik, yarattık. Ona şekil verdik. Ona hayat verdik. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha ve ona üfürdüm. Fihi, onun içine. Fi, içine. Hi, onun. Onun içine üfürdüm. Min, denden eki. Ruhihi, benim ruhum. Ona benim kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir Allah'a yaklaşsanız, bir ona dost olsanız, dünyada verilen bu gezegendeki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. 7-8 aylık bir süre bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olursunuz. Bu güzellikleri yaşamaktan büyük bir huzur, büyük bir saadet sizin yaşayacağınız şeydir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için yaşamak varken, Allah için olmak varken ve bu mutluluğu gönül dolusu yaşamak söz konusuyken, neden insanlar acaba Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü iblis evvela Musevilere unutturmuş Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiiyeti, böylece ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ve irşada memur ve mezun kılınmayı hepsini unutturmuş. Bunlar her ne kadar İslam'ın 7 safhası diye geçerse de terminolojide, aslında Tevrat'ta da 7 safha ve 4 teslim var. Ve Hazreti Musa'ya tabi olanların hepsinin bu 7 safha ve 4 teslimi yaşadıkları kesinlikle yer almış. İncil'de de 7 safha 4 teslim var. Hazreti İsa'ya tabi olanların bu hedeflere ulaştığını yazıyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safha ve 4 teslim var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ifadesiyle Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için bir şeye tabiyeti ve o kişinin ruhunu
Allah'ın kendi zatını ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Bundan sonraki dik yokuş, gene Allah'ın yardımı gelecektir kişinin yardım talebi üzerine. Ama kişinin kendi gayretiyle tahakkuk eder. Kişi Allah'a dua ederse, Ya Rabbi, bana yardım ettin, ben sana ulaşmayı diledim, zikrimi arttırdım ve hamdolsun ki ruhum sana ulaştı. Şimdi bu dik yokuş olan fizik vücudun teslimini aşmayı da nasip kıl bana. Biliyorum ki bugün de 18 saatlik zikri gerektiriyor. Dik yokuş bu demek. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer sen dilersen benim de fizik vücudumu sana teslim etmemi uygun görürsen mutlaka bana yardım edersin. Onu çok kesin olarak biliyorum Yüce Allah'ım. Öyleyse bak bütün kalbimle ben sana fizik vücudumu teslim etmeyi diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, eğer gerçekten diliyorsam, ben öyle olduğunu düşünüyorum, dilediğimi düşünüyorum, ne olur eğer bu sadece bir zan sayesinde ulaşmayı dilemediysem, bana evvela senin sana gerçekten ulaşmayı dilememi temin et. Sen benim sahibimsin. Dilersen bunu yaparsın. Ne olur beni layık kıl Yüce Allah'ım. Bu naciz kuluna yardım et. Bunca ermiş evliyan bir tek dilekle sana ulaşmışlar. Sen bunu üzerime farz kılmışsın. Allah'a ulaşmayı dile diyorsun. Bir farz emir. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimû lehû. Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Bu teslim, ruhuna teslim et, 22. basamak. Fizik vücudunu teslim et, 25. basamak. Nefsini teslim et, 27. basamak. İradeni teslim et, 28. basamak, 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bunca insan yeryüzünde yaşıyor, bu güzelliklerin hiçbir açıdan farkına bile varamadan bir ömür tüketiyorlar, bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayarak bir gün ölüp gidiyorlar. Ancak öldükleri zaman hakikati öğreniyorlar. Ne kadar büyük hata işlediklerinin farkına varıyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya yalvarmanın bini bir para. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak senin için neler yaptığımızı gör. Ey Allah'ım, ne olur bizi tekrar geri gönder. Böyle söyleyecek hepsi Allah-u Teala'ya. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman böyle söylemeleri bir fayda ifade etmez onlara. Hayattayken bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması temel dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İhtina sıratel müstakim. Sıratel lezzine enhamte aleyhim. Gayrıl mağdubi aleyhim ve lel-alim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha sizlerle beraberiz. Bir defa daha İslam'ı, İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramlarını anlatmak üzere. Bugünkü konumuz rüşt ve gay yolları. Sevgili kardeşlerim, irşat yolu ve gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Allah-u Teala

yollar konusunda Allah'ın sebilini kullanıyor en çok. Ve Ankebut suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Bizim içimizde cihad edenler var ya, onları yollarımıza hidayet ederiz, ulaştırırız. Allah muhsinlerle beraberdir. Onları mutlaka yollarımıza ulaştırırız. Allah muhsinlerle beraberdir.

Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, eğer annem baban bilmediğim bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Kim bana dönmüşse sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra hepiniz bana döneceksiniz. Yani ölümden sonra hepiniz bana döneceksiniz diyor Allah-u Teala. Size yaptıklarınızı haber vereceğim.

Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn." Ey aminu olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona, Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin ve Allah yolunda cihad edin. Ve böylece felaha ermeniz umulur. Ve böylece felaha erersiniz. Görülüyor ki Allah-u Teala'nın yolları var. Sebil kelimesi yol demek, subul de yollar. Burada Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yollardan bahsediyor. Allah ile olan ilişkilerinizde bir, Allah'a ulaştıran yollar var. İki, cehenneme ulaştıran yollar var. Allah'a ulaştıran yol kişinin cennete girmesine sebebiyet verir. Ama bir başka yolda şeytanın tesiri altında geçilen yollardır. O yollardan geçense cehenneme girer. İki tarafa da meyleden insanlar var. Ne yazık ki şeytana meyledenler diğerlerinden en az 10 kat fazla Allah'ın yolunda olanlardan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İki yol birbirinden tamamen ayrılıyor. Yollardan biri yukarı doğru Allah'a ulaştırıyor. Yollardan ikincisi aşağı doğru şeytana ve cehenneme ulaştırıyor. Şimdi bu şeytanın yolu konusunda da Allah-u Teala bir şeyler söylüyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki: وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمْ بُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Onlar ki tağuta tabi olmaktan kaçınıp Allah'a kul olurlar. Allah'a kul olurlar. Ve Allah'a ulaşırlar.

Lehumül büşra fe beşir ibadî. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Öyleyse Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi şeytanın gay yolundan kaçınan ve Allah'a ulaşan insanlardan bahsediyor. İrşat yolunu seçen, rüşt yolunu seçen, Allah'a ulaştıran yolunu seçen ve böylece Allah'a ulaşan insanlardan. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ve alallahu kastu sebili ve minha cair ve levşaye fe leheda kum ecmain. Sebillerin kastedilmesi, tayin edilmesi Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir. Ama ondan cayanlar da, yollarını değiştirenler de var. Yani irşat yoluna girmişken Allah'a ulaştıktan sonra yollarını değiştirenler var. Veya irşat yoluna hiç girmeyerek irşat yolundan cayan ve hep gay yolunda kalanlar var. Eğer Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Yani sırat-ı müstakim üzerinden, rüşt yolu üzerinden bir hidayete erdirme olayı. Şimdi burada Allah-u Teala'nın iki yolu olduğu neticesi çıkıyor ortaya. Evvela şunu bileceğiz ki bütün insanlar başlangıçta sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yolun dışındadır. Yani insanlar bir seçim yaparak gay yolunu üstlenseler de, gay yoluna, cehennem yoluna kendilerini seferber etseler de, irşat yolu veya gay yolu konusunda bir seçim yapmasalar da, başlangıçta herkes gay yolu üzerindedir. Başlangıçta herkes sırat-ı müstakimin dışındadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar gay yolu üzerindedir. Yani insanlar doğuşlarından beri kalplerinde küfür yazan insanlardır. Bütün insanlar için geçerli sözlerimiz, dalalette olan insanlardır ve bir tercih yapmasalar da gene gay yolu üzerindedirler. Tercih, bir insanın gay yolundan kurtulup hidayet yoluna ulaşmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün insanların başlangıçta Allah'ın yolunun dışında olması söz konusudur. Bu gay yoludur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o gay yolundan otomatik olarak ayrılmıştır. Rüşt yolu üzerindedir artık. Konu burada ikiye ayrılıyor. Kişinin tercihi yoksa o gay yolu üzerindedir. Gay yolunu tercih etmişse gene gay yolu üzerindedir. Gay yolu insanları şeytana ve cehenneme kavuşturan yoldur. Şimdi bu gay yolları ve irşat yolları üzerine Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım.
Allah Teala Araf 146 ve 147'de buyuruyor ki Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebilen rüşdi la yettehuzu sebilâ ve in yerev sebilen gayyi yettehuzu sebilâ zâlike biyennehüm kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilîn vellezine kezebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amalihüm. Allah Teala diyor ki o insanlar var ya yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarına ulaşmaktan çevireceğim. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Gay yolunu yol olarak görüp de kabul etmelerinden önce de bunun bilincinde olmayarak ama gay yolundadırlar. Hiç kimse kendi iradesiyle irşat yoluna girmek istemedikçe irşat yolunun üzerinde olamaz. İrşat yolunun üzerinde olmayan bütün insanlar da gay yolunun üzerindedirler. Ve Allah Teala devam ediyor. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olması ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Allah'ın ayetlerini naksetmeleri, yalanlamalarıdır. Ve Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde buyuruyor. La ikrahe fi'd-dini kat tebeyyene rüştü minel gay femen yekfir bit-tağuti ve yu'min billahi fekad istemseke bil-urvetil vuska. Diyor ki Allah Teala dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirlerinden ayrılmışlardır. Kim tağutu inkar eder de insan ve cin şeytanları inkar eder de irşat yolunu seçerse, rüşt yolunu seçerse onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, mürşidin eline sımsıkı yapışırlar buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse kim tağutu inkar edip devre dışı bırakıp amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar diyor Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. Yani Allah'ın bir mürşidine tabi olurlar. Ve artık onlar da irşat ve rüşt yolundan rüşt yolunu seçmişlerdir.
görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın iki tane yolu var. Rüşt yolu, gay yolu. Allah'a ulaştıran ve cehenneme ulaştıran yollar. Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o aminu olan kişi dedi ki ey kavmim bana tabi olun ki sizi sebiler reşada irşat yoluna ulaştırayım. Rüşt yolunun

ifade edilmesi söz konusu. Sebiler Reşat, rüşt yolu, irşada ulaştıran yol. İrşat kelimesi, rüşt kelimesi, Reşat kelimesi, Raşit kelimesi, Mürşit kelimesi hep aynı kökten geliyor. Maide suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve men yetevallaha ve resuluhu vellezina amenu fe inne hizballahi humul galibun." Kim Allah'a ve onun Resulüne ve aminu olanlara dönerse. Onlar muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır. Galip gelecek olanlar da onlardır. Öyleyse Allah'a ve Resulüne dönme söz konusu. O da Allah'a dönüş elbette bir yol üzerinden tahakkuk edecektir.

Allah Teala hem Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde hem de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde 2 yoldan birden bahsediyor. Rüşt yolu, gay yolu. Söylediğimiz gibi birinde Allah'a ulaşmak söz konusu, ikincisinde şeytana, birincisinde cennete ulaşmak söz konusu, Rabbani yolda, rüşt yolunda, ikincisinde cehenneme ulaşmak söz konusu. İşte cehenneme ulaşmak istikametinde Allah Teala bir muhteva veriyor. Kişinin cennet saadetini elde edebilmesi sadece bir dilekle mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluşa mutlaka ulaşmıştır. Kendisini otomatik olarak rüşt yolunun içinde bulur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır. Dilediği anda Allah onun içindeki bu talebi görecektir. Allah'a ulaşma talebini işitecektir. Kalbindeki sesi ve kalbinde ne olduğunu bilecektir. Ve bunun üzerine Allah Teala harekete geçecek. O kişiye, o kişi üzerinde tesirler vücuda getirecektir. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alacak. Ekinnetin yerine ihbat koyacaktır. Yani idraki önleyen müesseseyi alacak, idraki sağlayan yeni bir dizayn getirecektir. Ve bu muhtevada iken kişi Allah Teala kalbine ulaşacak ve kalbinin mührünü, şeytana dönük konumda olan kalbin mührünü, kalbin kapısını Allah'a çevirecektir. Şeytana dönük kapı Allah'a dönmüş oluyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal edildiği için. Ondan sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kişiyi bundan sonra zikir yapan kişinin kalbine nur sızıyor, rahmet sızıyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Ve Allah ona mürşidini gösteriyor. Kişi irşat makamına ulaşıp tabi oluyor. İşte ard arda Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanı ve tabiiyet. Yani Rabbani yola, yani rüşt yoluna fizikal standartlarda giriş. Kişi tabiiyeti gerçekleştiriyor. Bu tabiiyetin sonunda da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse şimdi muhtevaya baktığımız zaman insan için söz konusu olan şey mutlaka bir tercih yapmasıdır. Yaptığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman görüyoruz ki Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala Ankebut 5. Yani ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor.
Öyleyse Allah'ın kişinin tercihi üzerine oluşturduğu sistem garantili bir sistem. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı kişi yapmayacak, Allah yapacak. Ama kişi bir tercihte bulunmuyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama gay yoluna girmek, şeytana kul olmak falan gibi bir niyeti yok. Buna rağmen bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar mutlaka bir tercih yapmak mecburiyetindedirler. Bu tercih ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak istikametindeki bir tercihtir. Varsa kişi Allah-u Teala tarafından irşat yoluna, rüşt yoluna ulaştırılır. Sebil-i Reşad'a ulaştırılır. Yani buna kişisel gayretler değil, Allah'ın o kişiye verdiği meziyetler sebep olur. Bir başka ifadeyle onu Allah'a ulaştıran biz.

Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyen kulları dalalettedirler. İşte o insanlar Allah'ın rüşt yoluna giremezler. Öyleyse kimler dalalettedir? Beraberce bakalım. Tabiyetini gerçekleştirmemiş olanlar dalalettedir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka Allah Teala onları irşat makamına ulaştıracak, tabiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Öyleyse tabiyetini gerçekleştirmemiş, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş, bu sebeple tabiyetini gerçekleştirememiş bir insan dalalet üzere bir insandır. Mürşide ulaşmak Allah Teala tarafından otomatik olarak sağlanır kişiye. Kişiye mürşid sevgisini veren Allah'tır. Mürşidine ulaştıran da Allah'tır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşitlere karşı bir sevgi duymaz. Sevginin duyulması, Allah'ın irşat makamını sevdirmesi bu talebin varlığını ifade eder. Yani mürşid sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemenin bir delilidir. Kendi kendine oluşmaz. Allah oluşturur. Öyleyse kimler dalalettedir? 10 ayet-i kerime bize dalalette olanların standartlarını veriyor. Birinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah Teala buyuruyor, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani tabi olma davetine, gelin bana tabi olun ki sizi sebil-i reşada ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerine, afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Onlar şaki de olmazlar diyor Allah Teala. İşte içinde bulunduğumuz çağda hidayet çağıdır. Hidayetçi gelmiştir. Tabiyet asıldır. Sadece tabi olanlar dalaletten kurtulurlar. Sadece tabi olanlar hidayete erebilirler. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel mühted ve men yudlil felen tecidelil lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur. Onlar için bir veli, mürşit bulunmaz şeklinde ifade etmiş Allah Teala. Hidayetçi yoktur manasına gelen ifade, onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi.

kimse Allah ona bir mürşit tayin etmez. Çünkü sebillerin kastedilmesi Allah'a aittir ve kişinin Allah'a ulaşması mürşidine ulaşmayacağı cihetle mümkün olmaz. Allah Teala'nın 4. ayet-i kerimesi Câsiye 23. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlim üzere dalalette bırakır demiş. Bu Allah'ın ilmi olsaydı zaten hidayete ereceklerdi. Mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onların faydasız ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onlar için bir onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarının da üzerinde müşavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Dalalette olan insanlarmış. Niçin? Hevalarını kendilerine ilah edindikleri için, yani hevalarına tabi oldukları için, başka bir ifadeyle Kasas 50'ye göre mürşitlerine tabi olmadıkları için. Hevasına tabi olmak demek, kişinin irşat yolunu hiç seçmemesi demek, Allah'a ulaşmayı dilememesi demek. Beşinci ayet-i kerime, Cuma 2, biz bütün kavimlerde ümmilerin arasından Resul beyaz ederiz. Onların içinde görev yapmak üzere Resul beyaz ederiz. O Resul onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Âl-i İmrân 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz diyor Allah Teala, bu devrin imamı. Ama her kavimdeki resullerden de bahsediyor. O resuller ki diyor, onlara Allah'ın ayetlerini okurlar, onların nefslerini tezkiye ederler, onlara kitap öğretirler, onlara hikmet öğretirler. Bu resule tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Görülüyor ki resule tabiyet asıldır. Ve aslında tabiyetin mutlaka resul olması gerekmez. Devrin imamı olması gerekmez. Kişiye en yakın bir yerde bir mürşit, kendisine tabi olunacak olan birisi, mürşit veya mürşit vekili mutlaka vardır. Ona Allah-u Teala ulaştırır. Ve Allah-u Teala'nın 7. ayet-i kerimesi Ahkaf 32. Allah-u Teala buyuruyor ki o Ahkaf 32'de Allah'a davet edene icabet etmeyen, tabi olmayan kişi dünya üzerinde Allah'ı aciz bırakacak değildir ve onun Allah'tan başka dostu da yoktur. Onlar, yani Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar açık bir dalalet içindedirler.
8. ayet-i kerime, Nahl 36. Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlerde andolsun ki biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resuller bi'as ettik. Yani vazifeli kıldık. Tağuttan, insan ve cin şeytanlardan kaçınsınlar, kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdi. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Diyor Allah Teala. Tabi olanların hidayete erdiği, tabi olmayanların tabiyet konusunda, irşat yolu konusunda bir tercihleri olmadığı için dalaletin üzerlerine hak olduğu söyleniyor, ifade ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kesin bir standart içinde dalalettedir. Allah'ın yolunu tercih etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilese mutlaka Allah Teala onu dalaletten kurtaracak. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala buyuruyor. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeyru münhü cülüdüllezine yahşemne rabbühüm summetel inü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrillah zalike hüdallahü yehdi men yeşayü yehdi bihi. Ve men yuddil fema lehu min hadim. Allah Teala diyor ki kitaba ve içindeki ayetlere benzer şekilde müteşabih olarak biz ikişer ikişer indiririz diyor Allah Teala dizayn ettiklerimizi.

Allah Teala'nın vücuda getirdiği Kur'an-ı Kerim ve sözler nasıl bir zarfla içindeki mazruf gibi ise bunlar da öyle. Allah'tan inen rahmet ve faz, rahmetle silavat, ikişer ikişer inen nurlar. Biz nurlarımızı demiş oluyor Allah Teala, ikişer ikişer indiririz. Onlar diyor insanları huşu sahibi yapar. Onların kalplerine ulaşır, kalplerini temizler, aydınlatır. Kim de dalaletteyse onlar için bir işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediğini bununla hidayet erdirir. Zalike hüdallahü yehdi men yeşayı. Bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayet erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet Araf 186 Allah Teala diyor ki men yudlillahi fela hadiye leh ve yezeruhum fi tuyanihim yamihum. Allah kimi dalalette bırakırsa onun için hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları, azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Allah kimi dalalette bırakır? İsyan edenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Görülüyor ki bu 10 ayet-i kerime bize şunu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman irşat makamına ulaşmayacaktır. Ulaşması söz konusu değildir. Kaldı ki bir irşat makamına ulaşsa da tabi olsa da tabiyeti geçerli değildir. İhsanla tabiyet olmadığı için Allah onu mürşidine ulaştırmadığı için irşat makamına ulaşmaya ehil olmadığı için söylediğimiz standartlar o kişide 10 tane ihsanın karşılığı olan şartlar kişide mevcut olmadığı için.

Şimdi Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyoruz ki Allah Teala'ya her gün 5 vakit namaz kılan, sünnetleri de kılan herkes en az 40 defa okur. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velen. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerinde nur bulunanların yoludur. Nimet verdiklerinin yoludur. Nimetse devrin imamının ruhu. Âl-i İmran 164'te ifade edildiği gibi üzerlerine gadab duyulmuş olanların yani kafirlerin ve dalalette kalmışların mürşitlerine ulaşamayanların yolu değil. Dalalette kalmış olanlar hem mürşitlerine ulaşamayanlar hem de ondan evvelki devrede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ya kendilerine gay yolunu seçmişlerdir ya da böyle bir niyetleri yoktur ama gene dalalettedirler. İrşat yolunu seçmedikleri için. Deyr suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İnna hedeynâhü sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûra. Muhakkak ki biz onu insanı hidayete sebile ulaştırırız. Ama dileyen bu sebile ulaşır. Onun için dileyen şükredenlerden olur. Sebile ulaşmayı dileyenler, dileyen küfredenlerden olur. O da ikincisi de dilemiyor Allah'a ulaşmayı. O zaman küfredenlerden oluyor. Allah'ın yoluna ulaşamıyor. Gay yolu onun yolu oluyor. Acaba gay yoluyla rüşt yolunun yani Rabbani yolla zulmani yolun irşat yoluyla hidayet yoluyla dalalet yolunun farklılıkları neler? Temeldeki farklılık rüşat yolu, rüşt yolu Allah'a ulaştırır. Ve ruhun tesliminden sonra fizik vücudunda, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimi söz konusudur. Gay yolu ise onun dışında kalan bütün insanları kaplar. Herkes gay yolundadır. Rüşt yolunu kendisine yol ittihaz edinceye kadar, yani Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar gay yolundadır. Bütün insanlar dalalet yolundadır. Şeytanın yolundadır. Allah Teala evvela Rabbani yolun bir çizelgesini yapmış. Bu yol 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Allahüllezî halaka sebâ semâvâtin ve minel ardı mislehunne. Tenezzülül emri beynehunne litta'lemû ennallâhe alâ külli şeyin kadîr ve ennallâhe kad ehâta bi külli şeyin ilmâ." O öyle bir Allah'tır ki 7 kat göğü ve onların misli olan 7 kat yeri yaratmıştır. Allah'ın emri bunların arasında iniyor. Bilmiş olunuz ki Allah her şeye kadirdir. Her şeyi ilmiyle kuşatmıştır, sarmıştır. Öyleyse 7 tane gök katı, 7 tane yer katı.
yedi gök katı Allah'a, yedi yer katı şeytana ulaştıran bir dizaynı ifade ediyor. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Andolsun ki biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Velakat halakna fi kavmim sabba taraika. Müminin 17. Ve ma künne anil hakkı gafilin. Biz onu yaratmaktan gafil değiliz. Yedi tane gök katı ve yedi tane tarik. Bu tarika Allah Teala Nisa suresinin 168 ve 169. ayetlerinde de giriyor. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَا مَكُنُوا اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا. اِلَّا طَر۪يكَ cehenneme هَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Diyor ki Allah-u Teala, onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları asla tarika, yani tarik-i müstakime hidayet etmez. Onları sadece cehennem yoluna iletir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Nebi 39'da Allah-u Teala'nın söylediği ifadede ise zalikel yevmül hakkı diyor. İşte o gün hak günüdür. فَمَنْ شَاءَ اِتَّهَازَ اِلَى رَبِّهِ مَعَبًا. O gün, hak günü olan o gün, kişi Rabbine giden, Rabbine ulaşan bir yolu kendisine yol ittihaz eder ve kimin ruhu ulaşırsa o meaba, Allah'ın zatı o meaba ulaşır, yani Allah'ın zatı ona meab olur. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, yani sığınak olur. Melce olur. Necm suresinin 42. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki ve enne ile rabbikel münteha, muhakkak ki senin Rabbin olan Allah yolun sonudur. Yani sırat-ı müstakimin sonunda Allah vardır. Sırat-ı müstakimi bitirdiğiniz zaman Allah'a ulaşırsınız. Allah'a varan bir yol, Rabbani yol var. Adı sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakim ve yol Allah'ın yolu. Ama diğer taraftan zulmani yolların varlığını görüyoruz.

Allah Teala hem Rabbani yollardan bahsetmiş, hem zulmani yollardan bahsetmiş.

Nasıl Allah Teala'nın yoluna biz davet ediyorsak, insanları hidayete çağırıyorsak, şeytanın yoluna çağıranlar da var. Bu okült kültürün, şeytani kültürün sahipleri, şeytanla işbirliği yapanlar, başlarında Maharishi'nin bulunduğu büyük bir grup oluşturuyor. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Hamdolsun ki hidayete çağrılarında bir uydudan bizlerin yayını da hamdolsun ki mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, yollardan birisi yukarı gidiyor, Allah'a ulaşıyor. Birisi şeytana ulaşıyor, aşağı iniyor. Belki bundan 10 yıl evvel, belki de daha eski, 11-12 yıl evvel olabilir. Bu Zülmani gruptan bir, onların başkanı durumunda olan kişi gelip, Ankara'dakilerin başkanı olan kişi gelip bizim dergahımıza da konferans vermek istediğini söyledi. Derhal kabul ettik. Geldi ve konferansını verdi. Biz de konferansında tam 21 tane hata tespit ettik. Allah'ın söylediklerine aykırı olan şey. Ama bunların arasında son derece önemli olan iki husus vardı. Birisi, o kardeşimize konferans bittikten sonra sorduk, sizin yolunuz yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Çünkü yolun aşağı doğru olduğunu söylemişti konferansında. Gayet net olarak aşağı doğru dedi. Peki dedik ki yolunuz aşağı doğru indikçe aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene net olarak dedi ki kararıyor. Ve üçüncü yanlıştan Allah kendisine ulaşılmasını emrediyor. Siz de o yolu takip ederek Allah'a mı ulaşıyorsunuz? Cevap çok ilgi çekiciydi. Maharishi'nin bu konudaki temasını ortaya koyuyor. Ana tema şöyle: denizlerin dibine girildiği gibi karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa girilir. Bu sondaki karanlık sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz karanlıkların en karanlığına ulaşarak Allah'a vasıl oluruz. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın bu söylediklerimi. Bunlar Zülmani kültürün temel faktörleri. Ve bu insanlar bütün dünyaya meditasyonu bir kurtarıcı gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Meditasyon bir zulmani ilimdir. Şeytanın zikre karşı ortaya çıkardığı bir sahtekarlıktır. Meditasyon size verecekleri bir mantra diyorlar adına, herhangi bir kelimeyi, genellikle Sanskritçe kelimelerden seçiliyor bu kelimeler. O kelimelerden birini size verecekler, siz onu devamlı tekrarlayacaksınız. Beraber oldukları zaman genellikle Om kelimesini kullanıyorlar. Ve insanın tüylerini diken diken eden, sinirsel bir strese sokan bir standart içinde bu kelimeyi tekrarlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikir nedir? Zikir, insanı feraha ulaştıran, içini ferahlatan, sonra da felaha ulaştıran
yani kurtuluşa, Allah'a ulaşarak üçüncü kat cennete ulaştıran, daha sonra fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimiyle beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere ulaştıran bir muhteva taşır. Ne olur zikir yaparsak, eğer gerekli şartların sahibi isek, zikir yaptığımızda Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin üstünde bulunan, hareketli hale gelmiş olan mühürü rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli dört grup enerji bastırarak aşağı iterler, nefsimizin kalbinin alt tarafındaki zülmani kapıya. Ve mühür zülmani kapıya ulaşınca orada rahmetin, fazlın, salavatın baskısı mühürün üzerine devam ettiği sürece mühürlü kapıyı, zülmani kapıyı mühürler bu mühür ve şeytanın karanlıkları zikir boyunca kalbimize giremez. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları, yani faziletleri sonunda nefsimizin kalbine yerleşen bu fazıllar fazileti, erdemi oluşturur. Bu faziletler nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılları manyetik alanı iki zıt kutup oluşturduğu için birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İşte bu toplanma süreci içerisinde ilk %7 fazilet toplamı nefsimizin kalbindeki nefsi emmare kademesini tamamlamış olduğumuzu gösterir. Ruhumuz bizden ayrılarak birinci gök katına ulaşır. Bizden ayrılmış olan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameyi ifade eder. Ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeyi ifade eder. Ruhumuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainnedir. Tatmin oluruz, doyuma ulaşırız. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle doyuma ulaşan biz, eğer beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştirirsek Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz bir evvelkinde dördüncü katta, burada ise beşinci kattadır. Altıncı katta Allah da bizden razı olur. Nefsi mardiye. Allah'ın razı olduğu kademe ise nefsi radiyedir. Ve yedinci defa 107 nur birikimiyle ruhumuz yedinci gök katına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşır. Yedi tane alemi geçtikten sonra ve Allah'ın zatında yok olur. Nefsi teskiye. Nefsimizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sığınağa sığınmıştır. 22. basamaktayız. Öyleyse zikir nedir? Eğer zikir olmazsa, Allah'ın ismi Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmezse, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolması mümkün değildir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesinin yegane muhtevası, yegane tesiri, yegane ilacı Allah'ı zikretmektir. Zikir bu sebeple farz kılınmıştır. Görüyorsunuz ki evvela kalp şartlarının sahibi olacaksınız. Kalbinizin içinden Allah ekinliğini almış olacak, yerine ifat koymuş olacak. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmiş olacak. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmış olacak. Dört, ve
huşuya ulaşmış olacaksınız. Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alacak. 6. Kalbinizin içine imanı yazacak. 7. Yedi tane kalp şartının sahibi olan bir insan zikir yaptığı zaman mutlaka ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. İşte şeytanın en çok istemediği şey budur. Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'ın evliyası olur ve şeytan onu yeniden elde etmekte zorlanır. İnsanların kurtuluşunu istemez evvela. Bu kurtuluş o kadar kolaydır ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ın evliyası olacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinin yarısının sahibi olacaktır. Şeytan bunların hiçbirisini istemez. Şiddetle karşıdır. Bunun için bütün insanların zikir yapmasına mani olmak istiyor. Peki ne yapabilir, nasıl yapabilir bunu? İşte bu transandantal meditasyonu, meditasyon müessesesini ortaya sürerek. Meditasyon insanların toplu halde bir kelimeyi tekrar etmeleri halidir. Tek başına da yapılabilir. Bir Sanskritçe kelime. Şimdi düşünün. Kalp şartlarının hiçbiri yok adamlarda. Ne kalbe, ne kalpteki ekinet alınmış, ne ihbat konulmuş, ne göğsünden kalbinin yol açılmış, ne kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş, ne kalbin mührü açılmış, ne küfür kelimesi alınmış, ne de iman kelimesi kalbe yazılmış. Hiçbirisi yok. O zaman bu insanlar hangi kelimeyi söylerlerse söylesinler, üzerlerine sadece zulmani bir karanlık çöker. Hepsi bu kadar. Hiç kimse meditasyonla nefsinin kalbinin nurlanmasını sağlayamaz. Hiç kimsenin ruhu meditasyonla Allah'a ulaşamaz. Hiç kimse meditasyondan mutluluk çıkartamaz. Meditasyonla mutlu bir devre geçiremez. Zikrin insana verdiği rahatlık ve iç huzuru meditasyonda hiçbir zaman tahakkuk etmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meditasyon sadece stresi arttıran bir zikir sahtekarlığıdır. İblisin sahtekarlığıdır, insanların değil. İblis o insanlara zikri elbette öğretmeyecektir ki imparatorluğu hasar görmesin. İnsanların zaten çoğunu muhtevasında bulunduruyor iblis. Kendi saflarında bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası hep iblisin tarafında olmuşlardır. Bütün peygamberlerin devrinde de öyledir. Peygamber olmayan devirlerde de öyledir. Şimdi de ne yazık ki öyle.
bir son devir gelecek. Onların bu çoğunluğuna rağmen mağlup oldukları ve yeryüzünü sulh ve sükunun kavrayacağı bir son devir. Hidayet çağının hidayeti. O zaman dünyada adalet, sulh ve sükun oluşacak. Sevgili kardeşlerim. İşte iblis her halükarda insanların zikirden vazgeçmeleri için bir alternatif vücuda getirmek mecburiyetindeydi. Vücuda getirmiş. Adı meditasyon. Meditasyonu hala birçok insan kendilerine faydalı bir davranış biçimi ya da uygulama zannederler. Ama söylediğimiz gibi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşmesi hiçbir şekilde meditasyonla mümkün değil. Çünkü kalpte iman yazmıyor, küfür yazıyor. Kalbin mühürü kapalı. Rabbani kapının mühürü kapalı, zulmani kapı hep açık. Ve meditasyon boyunca şeytanın karanlıkları ayaklardan yukarıya doğru çıkarak vücudun içerisinde nefsin zulmani kapısından içeriye dolup nefsin kalbindeki afetlerin konsantrasyonunu daha da konsantre kılıyor. Daha karanlık bir kalp oluşturuyor. Ve tabiatıyla kalbin karanlığına paralel bir mutsuzluk her zaman hükümran öyle bir insandı. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Bu şeytanın kalpazanlığı olan, taklitçiliği olan zikir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde en büyük ibadet olarak görünüyor. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki utlu uhiye minel kitabi utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Ve zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara tilavet et. Oku, anlat. Sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, Allah'ın zikri en büyüktür. Sevgili kardeşlerim, burada üç ibadetten bahsediliyor. Üç zikirden bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini zikretmek de, ard arda söylemek de bir zikirdir. Bunlardan zikrullahın namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha ötede olduğu söyleniyor, emrolunuyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı zikirle insanları yedi tane nefs tezkiye kademesinden geçirip ruhunu Allah'a teslim ettiriyor. Ondan sonra da daha ötede, üç basamak ötede fizik vücudunu
Allah'a teslim ettiriyor. Beş vasımeti de nefsini de Allah'a teslim ettiriyor. Daha sonra 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim ettiriyor. Bunların hepsini yaptıran şey Allah'ın zikridir. Öyleyse Allah'ın yoluyla zikir arasında muhteşem bir ilişki var. Her nefs kademesinde bir gök katı yükselmek mümkün. Şimdi şeytana bir göz atalım. Maide 91'de ne diyor Allah Teala? Şeytan şüphesiz ki içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizden bize işaretler geliyor. Eşleri içki içiyor, kumar oynuyor ve Allah'ın yolundan da uzaklar. Dikkat edin, içki ve kumar insanları Allah'ın yolundan uzaklaştıran birer meşgaledir. Zamanın bütün boyutları israf edildiği ve şeytanın tam olarak hüküm ferma olduğu iki meclis. Birisi kumar meclisi, birisi içki meclisi. Sizlerse sevgili kardeşlerim, hidayet meclisinin müntesiplerisiniz. Hidayet meclisine intisap edenlersiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayetle bizi vazifeli kıldı. Öyleyse bütün insanları davet ederiz. Hidayete gelin. Gelin ki sizi Allah'a ulaştıralım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse içki ve kumar insanları neden engelliyor? İnsanların nesine mani oluyor? Zikrine mani oluyor. Zikir yoksa ruhun yükselmesi, gök katlarını aşması ve Allah'ın zatına ulaşması mümkün değildir. Kaldı ki zikrin faydalı olabilmesi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır ki Allah Teala sizi mürşidinize ulaşsın, ulaştırsın. O zamana kadar da 7 tane kalp şartınızı zikrin nefsinizin kalbine yerleşebileceği bir hüviyete taşısın. Sevgili kardeşlerim, her şey birbirine bağlı bir sıra dahilinde oluşuyor. Şimdi zikir öyle bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor ki bir farz ibadet. Meditasyonun insanlar üzerinde vücuda getirdiği stresi zikir vücuda getirmiyor. Tam tersine bir huzur, bir mutluluk veriyor insana. Öyleyse Nisa 103'e bakıyoruz. Daimi zikir. Ahzab 41'e bakıyoruz. Günün yarısından daha fazla zikir. Ve bir başka ayete bakıyoruz. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah Teala zikri farz kılmış. Peki çok zikir farz mı? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ.
Ey amel olanlar, Allah'ı çok zikirler zikredin. Burada hangi kademede bir ameni oluş var? Çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. Yani fizik vücudun tesliminden bir evvelki sahadayız. Kişinin çok zikre ulaştığı nokta, onun zahit olduğu nokta. Dünyayı ikinci sınıfa aldığı, Allah'ın güzelliklerini birinci devreye soktuğu, tercihinin Allah olduğu, dünya olmadığı, uhrevi alem olduğu bir özellik. Çok zikir. Peki daimi zikir de farz mı? İşte Nisa 103. Allah Teala diyor ki, namaz kıldıktan sonra otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ve izâ kadaytümüz salâte feskürullâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Yetmez. Fe'i zâtinen tüm fe akîmüs salâh innes salâte kânet alel müminîne kitâben mevkûta. Emniyete kavuşunca namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ne diyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Namaz bir zikirdir. Allah-u Teala namaz kıldığınız zaman sizi zikirde kabul eder. Zikrin bir çeşididir namaz kılmak. Ama namaz kılarken Allah-u Teala'yı düşünmek ama Allah'ın adını ard arda tekrarlamamak söz konusudur. Ama namaz da bir ibadettir ki Allah'ın katında ikinci büyük ibadettir. Zikirden sonra namaz gelir. Namaz dinin direğidir denir. Ama görüyorsunuz ki önde zikir var. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsin kalbinin hidayetle, nurla dolduğunu görürüz. Kişi böylece hidayete adım atar. Ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala ne diyordu? Allah'a ulaşma sadedinde Şura 13'te diyordu ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yuniyip. Allah kullarından dilediğini seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Ve nefs tezkiyesinin ulaşmaya sebebiyet verdiğini görüyoruz. Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a doğru yol alır. Fatır 18.
فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Ruhu Allah'a ulaşır. Bir başka ifadeyle Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Şimdi bunun muhtevasını gördük. Bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavatın ikişerli iki sistemin kalbimize ulaşması söz konusu. Ve Allah Teala Nur 21'de diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ ebeden ebeda. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içiniz yani kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiri ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefsin tezkiyesinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu gördük. Fatır 18'de ve bu nefs tezkiyesinin de bir hidayet olduğunu görüyoruz Zümer 23'te. Ne diyor Allah Teala? Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye تَكْشَئِرُّ مِنْهُ جُلُدُ الَّذ۪ينَ يَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ سُمَّ تَلْئِينِ جُلُدُهُمْ وَكُلُوبِهُمْ اِلَى ذِكْرُ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Ne diyor Allah Teala? Allah ihtas ettiği, yani ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer rahmetle faz ve rahmetle salavat. Kitaba müteşabih, benzer olarak indirir. Bu, bunlardan, yani bu nurlardan insanların derileri, yani tüyleri ürperir ve Rablerine karşı huşu sahibi olurlar. Sonra Allah'ın zikriyle bu nurlar kişinin derilerini, vücudunu ve nefsinin kalbini ve kalbini, nefsinin kalbini yumuşatır, titretir, yani titretir, aydınlatır, tezkiye eder. Böylece kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır ve onu hidayete erdirir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediği kişiyi, yani nefsini Allah'ın nurları tezkiye ederek, böylece Allah'ın zatına ulaştırarak hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. İşte şimdi burada Allah Teala nefs tezkiyesinin hidayet olduğunu söylüyor. Yedi kademede kim nefsini tezkiye ederse, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye, bu yedi kademede nefsin tezkiye olması, nefsin hidayete ermesidir. Nefsin hidayeti, birinci hidayeti tezkiyedir. Ama sonuçta nefsin hidayeti 27. basamakta tamamlanır. Nefsin yarısının temizlenerek değil, %51'inin temizlenerek değil, %100'ünün temizlenerek bir hedefe ulaşması. Öyleyse zikir nefsimizin Allah'a ezelde verdiği yemini gerçekleştirebilecek yegane anahtardır. Başka bir faktör yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir.
Öyleyse o zikir ki ruhumuzun

fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmiş ve nefsimizin Allah'a teslimini oluşturur. Nefsimizin kalbi %100 temizlenmiş. Bütün afetlerden kurtulmuş ve faziletlerle %2 rahmet, %98 faziletle dolmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda zikrin üç teslimi de oluşturduğunu göreceksiniz. Sonra zikir artacak. Kalp zikri bütün vücudunuza yayılacak. Külli zikre ulaşacaksınız. Külli zikir iradenizin de Allah'a teslim olduğu yerdir. Ama teslimden sonra artık zikir bitecektir. Tesbih olayı başlayacaktır. Çünkü iradeniz Allah'ın iradesine bağlandığı için Allah'ın sünnetullahı sizin daimi zikrinizi artık tesbihe çevirir. Kendi iradenizle zikretmeyeceğiniz için, başka bir irade devreye girdiği için artık tesbihin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içerisinde zikirle transandantal meditasyonu karşılaştırdığınız zaman meditasyonun şeytanın bir sahtekarlığı olduğunu hemen anlarsınız. Aradaki fark son derece açık. Kişinin kalbinde hiçbir işlev yok. Kalbinin mührü de açılmamış. Kalbin içine küfür kelimesi kalpten alınarak iman da yazılmamış. İnsanlar zaten küfür içerisinde. Bütün Allah'a açılması lazım gelen kapılar kapalı. Kulaklarda vakra var. Gözlerde ekinnet var. Affedersiniz, gözlerde hicab-ı mestura var. Kalpte ekinnet var. Hepsi engel. Ayrıca kalp mühürlü, ayrıca kalbin nur kapısı Allah'a değil, şeytana dönük. Transandantal meditasyon için bütün şartlar hazır. Kişiyi şeytana teslim etmek için kişinin transandantal meditasyonda ilerlemesi lazım ki aşağı doğru bir yolda, kapkaranlık bir dizaynda şeytana ulaşsın. Hani o bizim dergaha gelip de zilmani ilimleri kardeşlerimize anlatan o onların ileri seviyedeki bir müntesiplerinden bir tanesi. Ve ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki zifiri karanlıklar sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Ve biz o zifiri karanlıklara ulaşarak Allah'a ulaşmış oluruz. Şeytanın insanlara ne kadar büyük masallar anlattığını anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Transandantal meditasyonla ya da meditasyon adı verilen muhtevayla zikrin birbirinden ne kadar farklı şeyler olduğunu anlıyor musunuz? Allah razı olsun. Şimdi yollar var. Allah'ın yolu Allah'ın yolunun gerçek adı Sırat-ı Mustakim'dir. Tarık-ı Mustakim ise Sırat-ı Mustakim'in bir bölümünü ifade eder. Sırat-ı Mustakim 4 sebilden oluşur. Birinci yatay sebil, kimin hangi mürşide tabi olduysanız onun dergahından devrin imamının dergahına ulaşan birinci sebildir, yatay yol. Bundan sonra ikinci sebil başlar ki ikinci sebilin adı Tarık-ı Mustakim'dir. Ana dergahtan bir altın kapıdan uçarak girilerek Allah'a doğru saflar halinde yükselmek. Safın

Bütün elemanları birbirinin yanındadır, ayaktadır, boşlukta ve saf halinde hepsi birden bir bölük asker gibi yukarıya doğru süzülürler. Saf halinde uçarlar. Yedi tane gök katını aşarlar. Birinci katta secde edilir. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılırlar ruhlar. Elbiseler, atlas elbiseler hiç ıslanmaz. Ama onlar sarımtırak bir renkteki bal rengi bir şeffaf suda, şeffaf bal rengi bir su. Orada suvarılırlar. Üçüncü katta, iki katlı bir mescitte secde edilir. Dördüncü katta kadar, üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkarlar. Dördüncü katta Beyt-i Makdis'in aslında secde ederler. Altıncı katta, beşinci katta, affedersiniz, beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde ederler. Altıncı katta Sıbkatullah olma noktasında bir buz kalıbı gibi görünen bir buz, bir nur dağıtıcısından nur alırlar ve derileri çatlamadığı bir gün fethe nail olurlar. Burası altıncı kattır. Fetih için elbiseleri değiştirilir Evliya Namzedi'nin. Eline kılıç teslim edilir ve o kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Sıbkatullah olma mahallinin, Allah'ın boyasıyla boyanma mahallinin kubbesinden yukarıya doğru yükselir. Ulaştığı yer bir altın kapıdır. O altın kapıdan içeri girecektir. Altın kapı 7. katın fetih kapısıdır. Devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o güzellikleri Allah bize gösterdi ve öğretti. Öyleyse ruhunuzun Allah'a doğru yola çıktığı, Allah'a ulaştığı bir dizaynda Tarık-ı Müstakim zemin katta Devrin İmam'ın dergahındaki altın kapıyla başlar. Devrin imamının dergahındaki altın kapıdan Tarık-ı Müstakim'e adım atılır. Yedi tane gök katı çıkılır. Yedinci katta Tarık-ı Müstakim'den yedinci kata girilir. Zemin katta Tarık-ı Müstakim'e girmek, yedinci katta ise Tarık-ı Müstakim'den çıkmaktır. İkisi de altın kapıyla gerçekleşir. Kapılar birbirinin tamamen aynıdır. Yalnız yedinci kattakinde kapının dışında yedi tane mermer basamaktan oluşan bir farklılık vardır. Ve orada altın zincirin iki trabzandan birbirine ulaştığı yedi basamaklık bir mermer merdiven, beyaz mermerden. İşte zemin kattaki birinci altın kapıdan yedinci kattaki ikinci altın kapıya kadar birisi Tarık-ı Müstakim'in girişidir, ikincisi bitişi ve çıkışıdır. Yedi katı birbirine bağlayan yol Tarık-ı Müstakim adını alır. Şimdi bakalım Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Tarık-ı Müstakim konusunda neler söylemiş. Diyor ki
Talak 12'de Allahüllezi halaka seb'a semavatin ve minel ardı mislehünne yetenezzülül emri beynehünne litalemu ennallâhe alâ külli şeyin kadirun ve ennallâhe kat ehâta bi külli şeyin ilma. O öyle bir Allah'tır ki 7 kat göğü ve onların misli olan 7 kat yeri yaratmıştır. Allah'ın emri bunların arasında iniyor. Bilmiş olunuz ki Allah her şeye kadirdir. Ve her şeyi ilmiyle sarmıştır, kuşatmıştır. Nebe suresi 12. ayet-i kerime. Bu 1. ayet-i kerime göklerin 7 kat olarak dizayn edildiğini söylüyor. Peki müstakim de bu 7 tane gök katını birbirine bağlayan yolun adı. Nebe 12'de Allah Teala diyor ki ve beneyna fevkakün seb'an şidaden üzerinize 7 katlı gök bina ettik. Üzerimize 7 katlı gök bina etmiş Allah Teala. Evvela atmosferimiz 7 kat. Bu ayet-i kerime onu da ifade eder. 7 katlı bir gökler. 7 atmosferden oluşan, 7 tane tabakadan oluşan bir atmosfer var üzerimizde. Sonra da 7 tane gök katı ta Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğumuzun devam ettiği bir müessese, 7 tane gök katını aşmamız söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görünüyor ki Allah Teala üzerimize 7 katlı bir gök bina etmiş. Buradan bizden dünyamızdan Allah'a kadar. Bir de bizim atmosferimiz 7 kattan ibaret olan atmosferimiz o yolculuğun milyonda biri bile değil. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesi velekat halekna fevkaküm sab'a taraika ve ma künna anil halkı gafilin andolsun gibi sizin üzerinize 7 yol yarattık. Yani Allah'a ulaştıran 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 yol, biz onu yaratmaktan gafil değiliz diyor Allah Teala. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesi. Aslında ve beynayna fevkaküm seb'an şidaden üzerinize 7 katlı gök bina ettik demekle müminin 17'deki üzerinize 7 tane yol yarattık aynı şeyi ifade ediyor. Birisi 7 tane gök katını, ikincisi de bu 7 gök katını birbirine bağlayan yolları. İşte bu 7 tane tarikin birleşmesinden tarik-i müstakim oluşuyor. Ahkâf 30'da Allah Teala diyor ki Kâlû yâ kavmenâ innâ semînâ kitâben unzile min bâdi Mûsâ musaddikan limâ beyne yedeyhi yehdî ilâ hakkı ve ilâ tarikin müstakim. Ey kavmimiz, biz muhakkak ki Musa'dan sonra inzal olmuş, evvelki kitapları tasdik eden, hakka ve hakka giden tarik-i müstakime ulaştıran bir kitap dinledik. Hakka ve hakka giden tarik-i müstakime ulaştıran hakka ve hakka giden, hakka ulaşan tarik-i müstakime ulaştıran bir kitap dinledik. Cin 14 ve enna minel müslimune ve minel kasitûm
Femen esleme fe ulaike taharev reşeda. Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Cin 15 ve emmel kasitune fekanu li cehenneme hataba. Kasitun olanları gelince onlar cehenneme odun oldular. Cin 16 ve en levistikamu alet tarikati le eskaynahum ma'en gadaka. Eğer insanlar tarikat üzere olsalardı onlara kanacakları kadar mavi mai rahmet ulaştırılacaktı. İnsanlar tarikat üzere, yani o tarikin tarik-i müstakim üzere olsalardı. Tarikat üzerinde, tarikatta istikamet üzere olsalardı manası var burada. İstikamu alet tarikati. Tarikat üzerine istikamet sahibi olmak. Onunla Allah'a ulaşmak. Demek ki Necm suresinin 42. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki senin Rabbin olan Allah yolun, sırat-ı müstakimin, tarik-i müstakimin, yok sırat-ı müstakimin sonudur. Öyleyse şunu ortaya koyuyor ki Allah Teala tarik-i müstakim sırat-ı müstakimin bir kısmıdır. Sadece 7 tane gök katını aşan kesimi tarik-i müstakimdir. Onundan evvelki bölüm sırat-ı müstakimin birinci yatay sebilidir. Tarik-i müstakim ikinci yatay sebildir. 7. katı ulaştırır. 7. katta soldan sağa 7 tane alem geçilir. 7. alemin indi ilahinin en üst noktası sitret-i müntahadır. Yokluğa açılan bir ağaç. Varlığın en üst noktası. Ve oradan sitret-i müntahadan Allah'a ulaşmak söz konusudur. Burası da sitret-i müntahadan Allah'a çıkan dikey sevildir. İki dikey, bir tarik-i müstakim, bir de dördüncü sevil. İki yatay, bir birinci sevil, bir de üçüncü sevil. Birisi mürşidin dergahından devrin imamının dergahına, ikincisi ise yedinci katın birinci aleminden sağa doğru yedinci aleme kadar, yedinci alemin sonuna kadar iki tane yatay sebil. Böylece iki yatay, iki dikey sebilden sırat-ı müstakim oluşur. Bakalım Allah-u Teala ne diyor sırat-ı müstakim hakkında? Enam 87. Allah-u Teala buyuruyor. Ve min âbâihim ve zürriyetihim ve ihvanihim ve eştebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırat-ı müstakim. Onların atalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden biz seçeriz ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Ve Enam 88. Zâlike hüdallâhi yehdi bihi men yeşâyü min ibâdihi ve lev eşrekû lehâbitâ anhum mâ kânû yâminûn. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu yolla, bu sırat-ı müstakimle
hidayete erdirir. Eğer onlar da şirke düşselerdi, yani mürşitlerine ulaşamasaydı, nefslerine tabi olarak gizli şirke düşselerdi, yaptıkları ameller boşa giderdi. Ya da onlar gizli şirkte düşselerdi değil, gizli şirkte olsalardı. Çünkü herkes gizli şirktedir. Bir kişi mürşidine tabi oluncaya kadar şirkte kabul ediyor Allah Teala onları. Daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar. O nokta ise kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Orada şirk bitiyor. Gizli şirk. Öyleyse sırat-ı müstakim görüldüğü gibi insanların Allah'ın zatına ulaştırıldığı, bir yol.

sırat-ı müstakim hidayet yoludur diyor Allah Teala. Allah'ın sırat-ı müstakime ulaştırırız. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu yolla, sırat-ı müstakimle hidayete erdirir. Sırat-ı müstakime ulaştırdığı andan itibaren o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ruhu mutlaka 7 kademe nefs tezkesinde Allah'a ulaşacaktır. Ruhun hidayetinin ne olduğunu Allah Teala Ali İmran 73'te ve Bakara 120'de şöyle açıklıyor. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki: "Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinekum. Kul innel huda hudallah." Ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. De ki, Habibim de ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam söylüyor Allah-u Teala, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah-u Teala diyor ki, kul İnne hüdallahi hüvel hüda. Habibim de ki, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Demek ki ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak. Ve bu ulaşma sırat-ı müstakim üzerinden yapılıyor. Enam 71'de Allah Teala buyuruyor ki, de ki Allah'ı bırakıp da bize ne fayda ne de zarar vermeyen şeyleri mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra, hidayete ulaştırdıktan sonra, şeytanların şaşırtıp sersem bir halde çöle düşürmek istedikleri adam gibi geriye mi dönelim? Halbuki arkadaşlar onu bize gel diye hidayete çağırıyorlar. De ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. İnne hüdallahi hüvel hüda. Ve biz kendimizi Allah'a, alemlerin Rabbine teslim etmekle emrolunduk. Hidayetin, ruhun Allah'a ulaştırılarak Allah'a teslim edilmesi olduğu da açıklık kazanıyor. Öyleyse ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Nasıl ulaşacak? Bu ulaşım sırat-ı müstakimdir. Ve

Sevgili kardeşlerim, Allah'a isyan eden iblis, Allah'ın kendisini kovması üzerine diyor ki, bana kıyamet gününe kadar izin ver. Allah Teala da diyor ki, sen izin verilmişlerdensin. O zaman iblis diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edeceğim ve onları dalalette bırakacağım. Sana ulaşmalarına mani olacağım. İşte iblisin mani olamadığı insanlar söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytanın bu tuzağından emin olur. Çünkü Allah Teala o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ve Müminin 73. Ve inneke la tet'uhum ila sırat-ı müstakim. Ve muhakkak ki sen onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sen muhakkak ki onları sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesi. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunte tedrimel kitabı ve lel imanu. Velakin cealnahu nuran nehdi bihi men neşayu min ibadina. Ve inneke letehdi ila sırat-ı müstakim. Ve keza sana emrimizden ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu Kur'an'ı nur kıldık. Onunla dilediklerimizi hidayete erdirmek için. Ve muhakkak ki sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. İşte Şura 52'de de Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun diyor. Birinde sırat-ı müstakime davet etmek, Müminin 73. Şura 52'de ise sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun diyor. Sırat-ı müstakim üzerinden gidiş söz konusu. Zuhruf 61 ve tebiuni haza sırat-ı müstakim. Bana tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Neden? Tabi oldukları an ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Zuhruf 64'te Allah Teala diyor ki, şüphesiz o benim de Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğu ifade ediyor. Önce ruhumuz Allah'a ulaşıyor, ruhumuz Allah'ın kulu oluyor. Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim ediyor. Allah'a teslim oluyor, Allah'ın kulu oluyor. Sonra da nefsimiz. Hac 54 ve kendilerine ilim verilenler onun Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler diye ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat konmuştur. Muhakkak ki Allah amen olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Ameni olanları ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır. Enam 153. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve diğer bütün yollara tabi olmayın ki bütün o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar, saptırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyet ettiği şeydir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kehf 17'de de Allah Teala diyor ki, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o muhakkak ki hidayete ermiştir. Kim de dalalete düşmüşse, dalalette ise onun için bir veli mürşit bulunmaz. Demek ki Allah sırat-ı müstakimle hidayete erdiriyor. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yolları ve şeytanın yolları birbirinden ayrılıyor ve İblis bir takım yolların sahibi. Sözlerimizin yollara ait olan birinci kısmı burada tamamlanıyor. Allah'a ait olan yolları da, genel olarak yolları da buraya kadar anlatmış olduk.
şeytanın yollarını ise ayrı bir açıklamayla inşallah açıklayacağız. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırıp sizleri zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın ve kendi kendinize sorun, neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum, hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şey tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan
anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O, siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri, Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri, Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur.
İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez, bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabana zıt, iki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz? Size karşı gücenik? Yüzü kapalı. Sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki,
kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, vay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davrandığınız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaosu oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan, evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafınızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal
insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmelisiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse, ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah-u Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün kuvvetli olan kişi, başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var.
Ben size şimdi bunu söyledim ya. Mesela biriniz gidiyor bir başkasına. Bana bak, sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım, ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun? Demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim?

O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat atlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinden. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizimki gitmiş. Bir tokat da üçüncü odadaki kişinin ensesine atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attın. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki

Sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti. O kişi kendisine tokatı bastırdığı zaman bu da kalkıyor. Bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor. Öfkesi var. Kini var. İntikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman, bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor, anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız, o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa, ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışına karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dileme stiline o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra da bekleyin ki o kişi sizi affedecek.

Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes, kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz, siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, din dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde 1, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı, oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar, sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının önünden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin, sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor, tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki, yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki, eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin onda diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor ben dakika dakika. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse
başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz, kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi, yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak eder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hümiyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçiyle anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara
nefret verirseniz, kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız, her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça, onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz, mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız.
Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz, mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız, söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. 3. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından, yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır, değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil.
davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

İyi günler değerli seyirciler. Tekrar sizlerle Kur'an'ın Nurundan adlı programda bir araya gelmekten büyük bir sevinç duyuyorum. Bildiğimiz gibi Kur'an mutluluk demek. Bütün insanlığın aradığı da mutluluk. Herkesin amacı mutlu olmak. Ve yegane kaynak insanlığın mutluluğu için Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından biz insanlara gönderilen bir nimet. Bu nimet ki bir mutluluk reçetesi, bir mutluluk garantisi ve mutluluk davetiyesi. Allah-u Teala'nın davetine icabet edersek, Allah-u Teala'nın bu verdiği reçeteyi uygularsak garanti etmiş mutlaka mutlu olacağız. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'imiz hiçbir şekilde şeytan tarafından değiştirilmesi mümkün olmamasına rağmen tam manasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki uygulamasını bugün ki hayatımızda görmemiz mümkün değil. O zamanki Kur'an tatbikatıyla bugünkü Kur'an tatbikatı birbirinden çok uzaklaşmış. Çünkü Allah-u Teala garanti etmiş. Kur'an-ı Kerim'deki reçetesini uygularsak mutlu olmamız garanti edilmiş Allah-u Teala tarafından. Ama hala biz mutsuzsak demek ki bir yerlerde bir hata var, bir yanlışlık var. Allah-u Teala'nın reçetesini gerektiği şekilde uygulamıyoruz. O garantiye ulaşmamız için Allah-u Teala'nın davetine icabet edip, davetine uyup ve bu reçeteyi tam manasıyla uygulamamız lazım. Mutsuzsak bunun sebebini kesinlikle başkalarında aramamamız lazım. Mutsuzluğumuzun sebebi en başta biz kendimiziz. İşte Allah-u Teala'nın İçimizde üç vücudumuzdan biri olan nefsimizin bize yaptırdıklarından dolayı mutsuzuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde üç cesetten bahsediyor. Nefs, ruh ve fizik beden. Hepsi için ayrı ayrı yaratma fiillerini kullanmış. Fizik beden için halaka fiilini kullanmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Velakat halaknel insanı min salsalin min hamayin mesnun. Biz insanı şekillenebilir kuru balçıktan halaka ettik diyor, yarattık diyor. Bunun yanında nefsimizi seva ettiğini söylüyor Allah Teala Şems suresinde ve nefsin ve ma sevaha nefsi seva ettik diyor. Yetmez bir de ruhumuz var. Bizi diğer bütün yaratıklardan ayıran, insanı en üstün varlık yapan, kendisine secde edilmesine sebep olan vücudumuz, ruhumuz. Allah Teala bunun için de Secde Suresi 9. ayet-i kerimesinde ve nefahen fihi ruhi ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Bu ruhumuzdur ki değerli seyirciler bizi diğer bütün varlıklardan ayırıyor. Diğerlerinden üstün yapıyor. Cinler olsun, melekler olsun. Hiçbirinde Allah Teala'nın bize üfürdüğü ruh yok. Biz insan olduğu Allah Teala'nın en değerli varlıklarıyız. Çünkü bütün kainat Allah Teala bizim için yaratmış. Sadece bu dünya değil. Allah Teala buyuruyor ki Estağfurullah. Ve sahara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemiyan minhu. Bu dünyada ve kainatta diyor ne varsa diyor Allah Teala hepsini sizin için yarattım ve emrinize musahhar kıldım. Bizden istediği ne tek mutlu olmamız. Biz de mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Demek ki Allah Teala'nın bizden istediği aslında bildiğimiz gibi hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizden istediği ve mutlu olmamıza vesile olacak şeyleri biz gerektiği şekilde yerine getirmiyoruz. Veya ilk insanlığın başlangıcından beri Allah-u Teala'nın dininde hiçbir değişiklik olmamış. İnne dinne inne Allah'a İslam diyor Allah-u Teala. Allah katında tek din var. Teslim dini, İslam. Kelime anlamı teslim demek. Müslüman demek teslim olmuş demek. İşte bu teslim dini hiçbir zaman için değişmemiş. Ama Hz. İsa Aleyhisselam'a, Hz. Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın gönderdiği İncil ve Tevrat, Davut Aleyhisselam'a gönderdiği Zebur, bunların hepsi zaman içinde şeytan tarafından insanların düşünce sistemleri etkilenerek değiştirilmiş. Ve bugün gerçek anlamda bir İncil, Allah-u Teala'nın o zaman gönderdiği, Hz. İsa Aleyhisselam'a gönderdiği İncil'i bulmak mümkün değil. Ve bir Tevrat'ı orijinal haliyle bulmamız mümkün değil. Bu nedenle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderdiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kitabı biz gönderdik ve onun sonsuza dek muhafaza edeceğiz diyor. Hicr suresinin 9. ayet kelimesinde. Demek ki Kur'an-ı Kerim'imizin bir harfi bile değiştirilemez.
Şeytan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, insanlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın, hiçbir şekilde değişmesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim değişmemiş. Allah Teala mutluluk reçetesini Kur'an-ı Kerim'e koymuş, davetiyesini koymuş, garantiyi de koymuş. Ama insanlar mutlu değil. Bugün İslam ülkelerinde. Demek ki Kur'an-ı Kerim değişmemesine rağmen tatbikatı değişmiş. Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği İslam gerçek manada yaşanmıyor. Peygamber Efendimiz ve sahabesinin yaşadığı İslam şu an yaşanmıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu mevcut. Bizlere düşen işte sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim'deki bu İslam'ı yaşamak, onu bulmak. Sadece ne yazık ki şeytanın da etkisiyle İslam bugün 5 şartla sınırlandırılmış. Bu 5 şartı yerine getirirseniz diyorlar, namaz kılıp, oruç tutup, hacca gidip, kelime-i şehadet getirip, zekat verirseniz tamam yeter diyorlar. Hayır sevgili seyirciler, bakın yaşantınıza bunları yerine getiren kardeşlerimiz var ama hayatlarında o kadar da büyük bir değişiklik olmuyor. 10 yıldır, 20 yıldır namaz kılan kardeşlerimiz var. Hala aynı şekilde hırslı olabiliyorlar. Hala aynı şekilde kin duyabiliyorlar. Hala bazen veya çoğu zaman diyelim bazı kardeşlerimiz yalan söyleyebiliyor. İnsanlara karşı kıskançlık duyabiliyoruz. Küçük bir çocuğa kolaylıkla kızabiliyoruz. Hırs denilen nefsin afetlerinden biri olup hepimizi kaplamış. Bizi sadece dünya hayatıyla şeytan ilgilendirmeye çalışıyor. Allah-u Teala'dan uzaklaştırıp tamam diyor sen 5 şartı yerine getir yeter diyor. Ama namaz kılarken dahi aklımızda şeytanın gönderdiği düşünceler, dünya galesi, Allah-u Teala'dan bizi uzaklaştırabilecek her şey şeytan tarafından aklımıza gönderiliyor. Bir deneyin. Namaz kılarken aklınız ne kadar Allah-u Teala ile, kalbiniz ne kadar Allah-u Teala ile beraber. Allah-u Teala'nın bizden istediği o. Çünkü diyor, beni zikretmek için namaz kılın diyor Allah-u Teala. Beni zikretmek için, eğer gerçekten hakikaten namaz kılarken Allah-u Teala'yı mı zikrediyoruz? Kalbimiz devamlı Allah-u Teala'yı mı anıyor? Yoksa aklımızda acaba yarın ne yapacağım? İşte patronumla, eşimle şu kavgam oldu, onu nasıl? Hep böyle dünya galesi mi var? İşte bizi Allah-u Teala'dan uzaklaştırmaya çalışan şeytan, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'de her şey olmasına rağmen, Allah-u Teala biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık demesine rağmen, bizi Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz zamanındaki tatbikatından uzaklaştırmayı başarmış. O yüzden mutsuzuz. Allah-u Teala herkesi en üst düzeyde, bu dünyada da cennet hayatını yaşayabilecek kapasitede yaratmış. Herkesi hani fıtratıyla en üst düzeyde teslimlerini gerçekleştirebilecek ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve en sonunda iradesini, serbest iradesini Allah-u Teala'ya teslim edebilecek gerçek manada teslime ulaşmış, gerçekten Müslüman olmuş kapasitede yaratmış herkes Allah-u Teala. Peki şeytan bunu engellemek için neler yapmış? Bugün İslam ülkelerinde, ülkemizde ne yazık ki gerçek manada İslam'ın yaşanmasını görmek mümkün değil. İslam'ın tatbikatını değiştirmiş. Mesela çok önemli kavramları, hidayet kavramı, Allah'a ulaşmayı dilemek, mülaki olmak ki bu olmazsa olmaz olan Kur'an-ı Kerim'imizdeki bu gerçeği almış, zikir gerçeğini almış, bizi 5 şartla baş başa bırakmış. Ve insanlara emaniye diye bir sistem öğretmiş. İşte bu 5 şartı uygularsanız kesinlikle cennete gitmeniz mümkün diye insanları kandırmış. Ama kişi daha bu dünyada mutluluğu yaşamıyor. Nasıl öteki dünyanın mutluluğunu kazansın? Kişi bu dünyada cenneti garanti ettiği zaman Allah-u Teala ona bu dünyada da en aşağı %51'lik bir mutluluğu garanti ediyor. Kişi bu dünyada mutlu değilse o zaman o standartlara ulaşması mümkün değil. Allah-u Teala Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde onların bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaneyi bilirler diyor. Ve onlar sadece zannederler diyor. Zannediyorlar diyor. Demek ki Bakara 78 Allah-u Teala'nın bahsettiği bir emaniye sistemi var. Ve bu kişilerin özelliği ne? Diyor ki Allah-u Teala Bakara 79'da da yazıklar olsun ki onlara elleriyle kitap yazarlar ve bu emaneyi bilgileri kullanarak ve bu yazdıklarının bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katından da derler diyor Allah-u Teala. Yazıklar olsun onlara kazandıkları şeyler sebebiyle diyor Allah-u Teala.
Demek ki bu insanlar Kur'an-ı Kerim'in dışında kendi el yazması kitaplarıyla tamamen Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını gerçekteki Kur'an-ı Kerim'deki aslından alıp el yazması kitaplarla insanları emaniye denilen bir sistemle insanları ne yazık ki Allah-u Teala'nın gerçek İslam tatbikatından, Kur'an-ı Kerim'deki tatbikatından uzaklaştırmışlar. Ve bunların özellikleri bakın sevgili seyirciler, bu insanlara Kur'an-ı Kerim'deki birçok önemli kavramı çıkarıp da insanları beş şartla sınırlayıp Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamasını engelleyen insanların diğer bir özelliği Allah-u Teala diyor ki Bakara 80'de de o emaneye tabi olanlar ateş bize ancak birkaç gün dokunacak. Yani cennette bir süre kalacağız. Ondan sonra cennete, cehenneme bir süre kalacağız. Ondan sonra cennete geçeceğiz. Allah Teala diyor ki onlar diyor Allah'tan bir ahd mı aldılar diyor. Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Bakın bizi şeytanın başka bir kandırma yöntemi de tamam ben günah işleyebilirim, günahlarım olabilir ama ben bir süre cehennemde kavrulacağım, bir süre yanacağım. Ondan sonra Allah'ın cenneti. Çünkü ben inanıyorum diyor kişi. Hayır sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim'de 49 tane ayet hiçbir şekilde kişilerin cehennemden cennete geçişi mümkün olmadığını söylüyor. Bunu eminim şimdi ilk başta bazı kardeşlerimiz kesinlikle karşı çıkacaklar. Böyle bir şey olur mu? Allah-u Teala'nın mağfireti, tabii ki Allah-u Teala'nın mağfireti sonsuzdur. Ama Kur'an-ı Kerim'i lütfen birazcık inceleyelim. Kur'an-ı Kerim'in bazı gerçekler var. Lütfen Kur'an-ı Kerim'i sadece duvarlara asmayalım. Sadece ölülerimizin arkasından, sadece bir okuma vasıtası olarak kullanmayalım. O hayat kitabımız. Allah-u Teala diyorsa ki hiçbir şekilde, hiçbir ayet gösteremezsiniz ki cennetten cehenneme geçiş, cehennemden cennete geçiş yoktur diyorsa ve biz herkesi cennet ve cehennem standartlarında tekrardan yaratacağız diyorsa, kişiyi cehennem standartında yarattıktan sonra Allah-u Teala niye tekrardan cennetini alsın? Çünkü cehennem standartında yaratılan bir kişi derileri etleri yanacak tekrar Allah-u Teala deri giydireceğiz diyor. Cennete gidecekler ayrı bir standartta yaratacak. Yalnız bir özelliği bütün herkes eksiksiz bir şekilde Meryem suresinin 70. ayet-i kerimesine göre hepiniz diyor hiç istisnasız hepiniz diyor cehenneme gideceksiniz. Herkes gidecek cehenneme. Niçin? Cennetlikte şükredebilsin diye Allah-u Teala. Sonra biz diyor cehennemde kalacakları dizleri üzerine çöktürür, orada bırakacağız. Cennetlikler de uçarak cennete girecekler. Ama o cehennemi görecekler ve şükredecekler. Ya Rabbi sana ne kadar şükretsek azdır ki bizi cennetin alıyorsun diye. Kesinlikle sevgili seyirciler bu tür değişik yorumlamalarla Allah-u Teala'nın ayetleri her ne kadar Kur'an-ı Kerim değişmese de tatbikatı değiştirilip insanlarımız kandırılmış, bütün İslam alemi kandırılmış. Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam'ın bugün bir küçük gruplar dışında büyük toplulukların yaşamasını kesinlikle göremiyoruz o İslam'ı bugün. Bunu da işte şeytan emaniye sistemini, emaniye denilen sistemi insanlara öğreterek insanlığın hep beraber, topyekün bir şekilde bugün kendisiyle beraber cehenneme götürmeye çalışıyor. Çok küçük gruplar yaşıyor ama biliyoruz ki Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala nurunu tamamlayacak. Bu gerçekler gün yüzüne çıkacak. Güneşin balçıkla sıvanması mümkün değil. Allah-u Teala nurunu tamamlayacak ve gerçek İslam mutlaka görülecek, yaşanacak. O asr-ı saadet tekrardan yaşanacak. Sahab-ı Günalen Ahirin dediği Allah-u Teala'nın o sahabenin aynısı gibi olan bir topluluk tekrar gelecek. Sahabeye Sahab-ı Günalen Evvelin'di, Sahab-ı Günalen Ahirin de gelecek. Ama işte biz bu şeytanın emaniyet sistemine karşı kendimizi koruyamazsak biz de ne yazık ki o gruplar içinde gerçekten şeytanın öğrettiği tamam 5 vakit 5 şartı yerine getirip öyle gerçekten İslam yaşadığımızı zannedelim ama yaşamayalım. İstediği o. Tamam diyor ben bunlara 5 şartı diyor Allah yok demiyorum diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne diyor? Şeytan o gün cehenneme giderken kendisiyle beraber gidenlere diyecek ki ben size Allah yok demedim.
Ben sizi sadece davet ettim. Siz de benim davetime icap ettiniz. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın diyecek. Biz insanlar nefsimiz aracılığıyla işte o şeytana farkında olmadan, çünkü şeytan o kadar kurnaz bir yaratık ki bizim düşünce sistemimize girip, bizim iç sesimizi taklit edip, bizi istediği şekilde o karanlıklarını kalbimize doldurup, düşünce sistemimize doldurup bizi istediği yönde yönlendirebiliyor. Bizi inandırıyor, tamam diyor, ben bir süre diyor cehennemde kalırım. Çünkü nasıl olsa inanıyorum. Ondan sonra Allah-u Teala'nın cenneti... Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de sevgili seyirciler. 49 tane ayet-i kerimede kesinlikle Allah-u Teala diyor ki, kimin diyor mesela Mümin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde, kimin sevap tartıları mizanı ağır gelirse işte onlar felah erenler, yani cennete gideceklerdir. Ondan sonra Mümin 103'te buyuruyor ki, ve kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani negatif dereceleri fazla olursa pozitif dereceler yerine, işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve onlar diyor cehennemde ebediyen kalacaklardır. Yani bu sevap tartılarının fazla veya az olmasına bağlı. Pozitif değerlerimiz yüksekse cennete gideceğiz. Negatif değerlerimiz yüksekse cehenneme gideceğiz. Ve herkes bu şartlara göre yaratılacak. Cennem ve cehennem ve cennet standartlarına göre yaratılacak. Ve orada ebediyen kalacaktır diyor. 49 tane ayet-i kerimede. Ve bunların özelliği ne bakın? Nefislerini diyor hüsrana düşürenlerdir diyor. İşte bu nefs sebebiyle bu kişiler, şeytanlar, şeytan ve birçok şeytan var tabii ki. Esas iblis başı, insan ve cin şeytanlar diyor Allah-u Teala. Bunlara tağut diyor. İnsan ve cin şeytanlar, başta iblis olmak üzere insanları kandırıp insanların nefslerinin hüsrana düşmesine sebep oluyorlar. Nefsin hüsrana düşmesine sevgili seyirciler? Dedik ki konuşmamızın başında Allah-u Teala bizim nefsimizi sevva etmiş. Sevva ederken nefsimizde 19 tane afet var. Cimrilik, kibir, gıybet, nefret, kıskançlık, 19 tane. Bunun tam karşılığında ruhumuzda ise yarattığı, içimize üfürdüğü ruhumuzda 19 tane haslet var. Nefretin karşısında sevgi var. Öfkenin karşısında sükunet var. Hepsi pozitif olarak ruhumuzda yerleşmiş. Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruhumuzda. Bunun yanında şeytanın bize etkili olabileceği tek vasıta olan nefsimizde de 19 tane afet var. İşte nefsini hüsrana düşürmek, bu nefsimizdeki afetleri dinleyip, şeytanın bize telkinlerini dinleyip, nefsimizi ne yazık ki hüsrana düşürmek bizi ebediyen cehennemde kalmaya yol açıyor. Allah-u Teala'nın ayeti öyle söylüyor. Onlar diyor nefsini hüsrana düşürenlerdir. Ve cehennemde ebediyen kal, yani ve fi cehenneme halidun, ebedi olarak cehennemde kalacaklardır diyor. Ama nefsini hüsrana düşürmeyenin özellikleri nedir? Gelin ona bakalım sevgili seyirciler. Allah-u Teala Yunus suresinin 45. ayet kerimesinde buyuruyor ki, kat hesrellezine kezzebu bi likallahi ve ma kanu muhtedin. İşte diyor onlar diyor bize diyor milaki olmayı yalanlayanlar, kat hasrellezine kezzebu bi likallahi, bize milaki olmayı, bize ulaşmayı yalanlayanlar, işte onlar hüsrana düşürenlerdir nefsleri diyor Allah Teala. Ve bunların hidayete eremediğini söylüyor. Demek ki burada Allah'a mülaki olmak kavramı, işte emaniyenin içinde kesinlikle bulamayacağımız Allah'a teslim olmayı isteme, ölmeden evvel ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmayı isteme. Ya Rabbim ben senin diğer evliyaların gibi sana ermiş bir evliya olmak istiyorum. İşte bu dileği ortadan kaldırmış şeytan bu emaniye sistemiyle. Çünkü günahların hafif veya ağır gelmesi veya sevaplarımızın fazla, günahlarımızın fazla olması ancak bizim Allah'a teslim olmayı dilememize, Allah'a ölmeden önce ruhumuzu ulaştırmayı dilememize bağlı. Bunu da Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُعُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ دُنْيَا وَاتْمَئِنَ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor sevgili seyirciler. Onlar ki diyor bize mülaki olmayı istemezler.
ölmeden önce bize ruhlarını ulaştırıp bize teslim olmayı, bizim evliyamız olmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve bakın ne diyor? Onlar Allah'ın ayetlerinden bir kere gafildirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, nefsini hüsrana düşürenlerden birisi olduğu için, onların kalbinde devamlı afetler olduğu için, onların Allah-u Teala'nın ayetlerine yani müteşabi ayetlerine, derin manası olan, sırrı olan ayetlerine girmeleri mümkün değil. Çünkü tek şart var Allah-u Teala'nın müteşabi yani gizli anlamı olan ruhunu ihtiva eden ayetlerin açıklamanın tek şartı var. O da kalpteki bütün karanlıkları, bütün negatif faktörleri tamamıyla temizlemek. Bunun da en büyük ispatı Allah-u Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 7. ayet kerimesinde bizim diyor kitabımız mükemmel müteşabi ayetlerden oluşur. Mühkem ayetleri herkes anlayabilir. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Ama müteşabih ayetlerimizi diyor hiç kimse tezekkür edemez, açıklayamaz. Ve ma yezekkür kimse diyor. İlla ulul elbab. Sadece diyor ulul elbab kullarım hariç. Onların özelliği ne? Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaşmış. Li ulul elbab ellezine yezkurunallâhe kıyamen kuden ve alâ cünubhum diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelinde. O benim ulul elbab kullarım var ya diyor Allah-u Teala. Onlar yatarken, otururken, ayaktayken hep beni zikrederler. Yani Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaşmış. Kalpleri tamamıyla şeytanın karanlıklarından temizlenmiş. Allah-u Teala'nın muhlis, saf kulları. Katıksız kalplerinde artık negatiflikler kalmamış, şeytanın hiçbir şekilde etkileyemeyeceği kulları. İşte bu kişiler Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil değillerdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın bahsettiği. Onların özellikleri ne? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a teslim olmayı dilemişler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah-u Teala'nın İslam dininin gerçek anlamını yerine getirmeye çalışmışlar ve yapmışlar bunu. Ondan sonra yatmayanların özelliği ise Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafildir diyor Allah-u Teala mülaki olmayı istemeyenler. Ve ulaike mevahumun nar bima kanu yeksubun. İşte kazandıklarından dolayı gidecekleri yer ateştir diyor. Yani bunu dilemeyen insanların kazanacakları hep negatif derece sevgili seyirciler. Ve bu insanların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ne demişti? Hüsrana düşürenler cehennemliktir. Bu hüsrana düşürenlerin özelliğini Allah'a teslim olmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte şeytan emaniye denilen bu sistemle insanları Allah-u Teala'nın bu gerçeklerinden hep uzaklaştırmış. Allah-u Teala'nın evliyası bu dünyada da ahirette de hep mutluluğu yaşamış. O yüzden Allah-u Teala öyle buyuruyor Yunus suresinde. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَ اللّٰهُ لَا حَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَسْتَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara mutsuz olmak yoktur, korku yoktur. Onlar aminidirler. Öyle bir aminidirler ki sevgili seyirciler, Allah'a gerçekten teslim olmayı, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemiş ve takva sahibi olmuşlar. Çünkü takva sahibi olmanın özelliği Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, مُنُوبِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُّهُ. Allah'a dön, Allah'a teslim olmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ancak bu şekilde takva sahibi olabiliyoruz. İşte Allah'ın evliyası onu dilemiş. Takva sahibi olmuş. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. İşte bu yüzden Allah-u Teala diyor ki onlara bu dünyada da ahirette de mahzun olmak yoktur. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَ اللّٰهُ لَا حَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Mahzun olmak yoktur. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا mümin olmuşlardır. وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Bu dünyada ve ahirette mutluluk vardır onlar için diyor. Müjdeler vardır diyor. Yani Allah'ın evliyası bu dünyada da cennet hayatını yaşıyor sevgili seyirciler. Bu dünyada bir cennet. Allah-u Teala'nın bu güzelliklerine ulaştığınız zaman kalbinizdeki o afetler temizlendikten sonra şeytan sizi etkileyemeyeceği zaman sizde bir öfke, kin, nefret, hırs, dedikodu, kıskançlık uyandıramayacağı zaman kalbinizde sizi rahatsız edebileceği bir yer yoksa girip de kalbinize, o zaman bu dünya sizin için bir cennet oluyor sevgili seyirciler. Allah'ın evliyası hep bunu yaşamış. Şeytanın istediği ne? İşte bu emaniye sistemiyle insanlara bu güzellikleri göstermeyip sadece insanları 5 şartta sınırlayıp ne yazık ki bugünkü gördüğümüz İslam ülkelerinin insanların namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hacca gidip, kelime-i şehadet getirmene rağmen hala mutsuz insanlar. Çünkü nefs duruyor sevgili seyirciler. Nefste o afetler varken mutlu olmamız mümkün değil. Namaz kılarken dahi bizi
aklımıza ulaşıp bizi başka bir kardeşimiz hakkında negatif düşündürtülebilir şeytan. Bizi namaz kılarken dahi huzursuz yapabilir. O yüzden namazı yatıp kalkmaktan öteye geçirtmez. Oruç tutarken eğer sigara düşkünüysek veya başka bir şey bize girip aklımıza bizi yine huzursuz edip o orucu da bize zehir yapar. Ama Allah-u Teala'nın bütün ibadetleri sadece mutluluk sevgili seyirciler. Eğer oruç tutarken ya Rabbim sana sonsuz hamd ve şükür olsun ne kadar güzel bir oruç. Bu oruç ne kadar güzel bir ibadet ki tutmayan kardeşlerimize ne kadar yazık bu güzellikleri, bu duyguları yaşayamıyorlar diye böyle düşünebiliyorsak namaz kılarken Allah-u Teala ile berabersek şeytan kalbimize bir şeyler sokamıyorsa o zaman gerçek manada Allah-u Teala'nın ibadetlerinin güzelliğini yaşayabiliriz. O zaman sırtımızda ekstra bir yük olmaktan çıkar ibadetler, doyulmaz zevkler olur. Peygamber Efendimizin yaşadığı gibi, yaptığı gibi, sahabesinin yaptığı gibi teheccüd namazları 1-2 saat kılınıp sadece güzellikler yaşanır. Sabah namazına kalkarken şevkle, istekle kalkılır. Zorla değil. Çünkü onlar artık bir zevk, huzur vesilesi olmaya başlar. Bunları gerçekten yaşamak Allah-u Teala'nın Hacı Bayram velileri, Yunus Emirler, Mevlana Hazretleri onların yaşadığı güzellikleri yaşamak mümkün. Çünkü herkes Allah-u Teala eşit standartlarda yaratmış. Ve herkesi yaşayabileceği en güzel zaman diliminde dünyaya getirmiş. Hepimiz bu güzelliklere ulaşabilecek düzeyde yaratılmışız sevgili seyirciler. Tek Allah-u Teala'nın istediği onun bir evliyası olmayı isteyip ruhumuzu ölmeden önce Allah-u Teala'ya ulaştırıp ona teslim olmayı istememiz. Gerisinin hepsini o gerçekleştiriyor. Kalbimizdeki, nefsimizin kalbindeki bütün engelleri kaldırıyor. Kalbimize hidayetiyle ulaşıyor. Kalbimize bir yol açıyor. Ve buradan giren

Allah Teala kalbine o aşkı koyuyor. Onu o kişiye ulaştıracak, ona bütün güzellikleri yaşatacak o kişiyi arama şevki, aşkı koyuyor. Ve o yüzden Allah hatırlıyor, Teala buyuruyor ki Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Femen esteme fe ulâke teherrab reşeda. Kim diyor teslim olmak isterse mürşidini, ona yol gösterecek kişiyi arar. Çünkü Allah Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Fes'elü ehlü zikre in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte o zikir ehli ki daimi zikre ulaşmış, kalplerinde hiçbir afet kalmamış. Allah Teala'nın güzelliklerini insanlara öğretebilecek. İşte o müteşabi olan, sırrı olan, ruhu olan ayetleri bizlere açıklayabilecek ve bizi bu emaniyet sisteminden kurtarabilecek Allah'ın evliyası her yerde mevcut sevgili seyirciler. Allah Teala diyor ki İsra suresinde biz o gün hepinizi imamlarınıza çağıracağız. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi benden sonra bir peygamber gelmeyecek. Kesinlikle Allah'ın nebisi gelmeyecek ama devrin imamları gelecek. Kim diyor devrin imamına tabi olmadan ölürse cahiliye hükmüyle ölmüş olur diyor. Onları arayıp bulmamız lazım sevgili seyirciler. Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Vebtegu ileyhil vesilete bana ulaştıracak vesileyi arayın diyor. İşte biz ne zaman ki Allah Teala'ya ulaşma arzusu duyarsak kalbimizde bütün her şeyi bu kısaca özetlediğim kalbimizden engelleri alması, kalbimize ulaşması, yol açması ve bize mürşit aşkını Allah Teala'nın vermesi gerçekleşiyor. Ve ulaştığımız zaman işte o gün önünde tövbe edip La ilahe illallah Muhammeden Resulullah gerçek manada işte La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demek o zaman gerçekleşiyor mürşidin önünde. O zaman Allah Teala bütün nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Devrin imamının ruhunu başımızın üzerine getiriyor ve bizi artık o ruh ki bütün negatif faktörlerden şu anda insanlarımız bir tok cinlerle kuşatılmış durumda. İnsanlarımızı rahatsız ediyor. İşte Allah Teala o başımızın üzerine yerleştirdiği devrin imamının ruhu için koruyucu diyor. Bir muhafız olarak yerleştiririz diyor. İşte o zaman kişilerin bu cinlerden kurtulması, bu negatif faktörlerden kurtulması mümkün. Ve kişi o zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre İlla men tabe amene ve amele amele salihan tövbe ediyor. Mümin oluyor gerçek manada. Çünkü Allah'a ulaşmayı denemiş ve nefis tezkiyesine başlıyor. Amelü salihat yapmaya başlıyor sevgili seyirciler. İşte o zaman kalbimizdeki bu karanlıklar temizlenmeye gittikçe azalmaya başlıyor. O zaman bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer, çok güzel, neredeyse ileride daimi zikre ulaştığımız zaman bir cennet olduğunu görüyoruz. Bunları hepimiz yapabiliriz sevgili seyirciler. Ama şeytan bu emaniye dediğimiz sistemi bize öğreterek, Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde, ne yazık ki insanlarımızı gerçek manada Kur'an-ı Kerim'deki kavramlardan uzaklaştırmış, insanlarımızı mutsuzluğa mahkum etmiş. Sevgili seyirciler, hepimiz buna layığız. Bütün insanlık. Ve herkes inşallah araştırıp bunları bulmamız mümkün. Bir tek istediği çok basit bir dilek. Ya Rabbim ben sana teslim olmak istiyorum. Ölmeden evvel ilk başta ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ondan sonra sırasıyla diğer teslimler. Fizik vücudumuz, nefsimiz ve sonunda da serbest irademiz. Bunların hepsi bütün insanlığa açık ve bütün insanlar bu güzelliklere ulaşacak standartlarda yaratılmış sevgili seyirciler. Şeytanın bu emaniyesine artık bir dur demenin zamanı geldi sevgili seyirciler. Mutlu olmak istiyorsak Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Bugün Amerika'da insanlar, Amerika'da dahil bütün her yerde mutsuz insanlar. Ne, ancak Allah-u Teala'ya yakın olanlar, onlar mutluluğu yaşıyorlar. Bugün gerçekten Hristiyanların arasında da Allah-u Teala'yı çok seven insanlar var. Onları da bu güzellikleri açıkladığınız zaman onların kitabında da dört tane teslim olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in 7 safhadan bir Allah'a ulaşmayı dilemek, ondan sonra tarif ettiğimiz, açıkladığımız bu olayların gerçekleşip mürşidimize ulaşmak, ondan sonra ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmak, daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, daha sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek, daha sonra irşada ulaşmak, daha sonra irademizi Allah'a teslim etmek ve irşada memur ve mezun kılmak. 7 safhayı onların kitabında da olduğunu gösterdiğimiz zaman onlar gerçekten bunun bir tek kaynaktan Allah-u Teala'dan geldiğine inanıyorlar sevgili seyirciler. Şu an
değişik şartlarda, değişik standartlarda

seremonilerimiz, ibadetlerimiz olabilir ama temelde onlarla bu ortakta birleştiğimiz zaman gerçekten inananlar bir araya gelecek sevgili seyirciler. Çünkü bugün Yahudilerle de bugün Amerika'da konuştuğumuz zaman, onların kitaplarında ve Hristiyanlarla konuştuğumuz zaman, gösterdiğimiz zaman bu gerçekleri, dört teslim, yedi safhayı, dinin teslim din olduğu Hanif dinini kesinlikle itiraz etmiyorlar. Ve çok bir şekilde, büyük bir şekilde yakınlık gösteriyorlar sevgili seyirciler. Allah Teala tek bir din göndermiş. Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde aynı şeriatı gönderdik diyor. Ama tek bir şey istiyor hepimizden, ona teslim olmayı istememiz. İslam'ın, teslimin gerçek manasına ulaşmamızı istiyor. İşte böyle ilk adımı atıp Allah Teala'ya teslim olmayı isteyip ona ulaşmayı dileyip mülaki olmayı, şeytanın işte bu emaniyle ortadan kaldırdığı veya bahsettiğimiz zikri, zikirsiz hiçbir şekilde teslimin olmayacağını ve zikirden uzaklaştığım zaman Allah Teala'nın buyurduğu Zuhruf suresinin 36. ayet kerimesinde kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz diyor. İşte bu zikirden yüz çevirmemizden dolayı şeytan Allah Teala musallat ettiği için insanlar mutsuz. İşte ne yapmış? Zikiri ortadan kaldırmış. En büyük silah. Nefsimizi tezkiye edebileceğimiz, bu karanlıkları temizleyebileceğimiz tek silah Ela bi zikrullahi tatmeynü kulüp diyor Allah Teala Rad suresinin 28. ayet kerimesinde. Ancak kalpler zikirle temizlenebilir, tatmin ulaşabilir diyor. Bunu kaldırınca ortadan, bu emanet sistemini yerleştirince insanların tabii ki şeytanla hep iç içe olmaları mümkün. Onların düşünce sistemlerine giriyor. Dolayısıyla insanları zikirden uzaklaştırmış, Allah'a ulaşma, teslim olma diye bir şeyin olmadığını inandırmış veya böyle bir şey insanlar duymamış bile. O zaman işte bu hale gelmişiz sevgili seyirciler. Beş şartın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, teslim olmayı dilemek ve zikir de var sevgili seyirciler. O yüzden Peygamber Efendimiz'in söylediği benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz diyor. Hep Allah-u Teala'nın ismiyle çarpıyordu. Bugün açın bakın hadis kitaplarında zikirle ilgili birçok hadis bulacaksınız. Ama bugün hiçbir şekilde onlar hiç söylenmiyor. İnşallah sevgili seyirciler bir başka programda Kur'an'ın nurundan programına bir araya girip Allah-u Teala'nın bu güzelliklerinden bahsetmek ve Kur'an'daki mutluluğu inşallah biraz daha incelemek için şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar.

El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bundan evvelki saatte 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk 7 basamağını sizlere ulaştırmıştık. Şimdi inşallah ikinci 7 basamaktayız. Bu konuşmamız ikinci 7 basamağı konusunda, 28 basamaklık İslam merdiveninin. Bu ikinci 7 basamak, birinci 7 basamağı oluşturan Allah'a ulaşmayı dilemenin sonraki safhası olan Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Üçüncü 7 basamak da Allah'a ulaşmayı ifade ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a yönelmek aslında aynı şey. İkisi de enübi, münib kelimeleriyle ifade ediliyor veya amin olma kelimeleriyle ifade ediliyor. Ama safhalara ayırdığımızda ilk 7 basamak Allah'a ulaşmayı dileme basamağı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına, ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dileğin Allah-u Teala tarafından mutlaka işitileceğine, görüleceğine, bilineceğine ve Allah'ın mutlaka yardım elini uzatacağına ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Konuyla alakalı olan kesimi söylüyorum sadece. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'u ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de İlk 7 basamağı da, yani sonraki ikinci 7 basamağı da içine alıyor. Mürşide ulaşıncaya kadar geçen devre. Öyleyse bu kişi ne yapmış? Bu noktaya ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah-u Teala ona rahim esmasını tecelli etmiş. 7 tane Furkan vermiş. O kişi artık gören, işiten, bilen, İrşat makamını irşat makamı olarak değerlendirebilen bir özellikte. 8. basamaktan 14. basamağa kadar bu anlatımda, bu saatte inşallah birlikte olacağız. Ve 2. 7 basamağın iskeleti, Allah'ın kalbimize ulaşması, kalbimizi Allah'a çevirmesi, göğsümüzü yarması, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması, zikir yapmamızın neticesinde kalbimize Allah'ın nurlarının ulaşması, bu nurların %2'ye ulaşmasıyla huşu sahibi olmamız, huşu sahibi olunca doğan hakkımız sebebiyle Allah'tan mürşidimizi istememiz, Allah'ın mutlaka mürşidimizi göstermesi ve mürşidimize ulaşıp tabiyetimiz. İşte
İkinci yedi basamak, tabiyeti de kapsayan, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü basamakları ihata ediyor. Hadi şimdi konumuzun başından başlayalım. Ne olmuştu? Allah Teala yedi tane furkan vermişti. O kişi gören, işiten ve bilen, yani idrak eden bir hüviyete kavuşmuştu. Şimdi ne olacak? Allah Teala derhal yardım elini uzatıyor. Tekabin suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ. Kim diyor Allah'a aminu olursa onun kalbine ulaşırız diyor Allah Teala. Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine hidayet ederiz. Bu hidayet etmek kalbe hidayet vermek anlamında taşır. Allah'ın kalbe ulaşması anlamına da taşır. Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Muradı ne ola? Niçin kalbimize ulaşıyor? Çünkü her şey kalpte şekilleniyor sevgili kardeşlerim. Her şeyin şekillenme alanı kalp. Kalbimize ulaşan Allah Teala kalbimizi Allah'ın nurlarının gelişine karşı hazırlamak üzere kalbimize ulaşıyor ve kalbimizi dizayn ediyor. Kalbimize Allah'ın nurlarının girebilmesi için kalbin Allah'a döndürülmesi lazım. Allah Teala geliyor ve kalbimizi Allah'a döndürüyor. Bir sonraki basamak. Dokuzuncu basamak. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir. Kalbimizi Allah'a çeviriyor. Yani Allah'ın nurları, rahmet, fazl ve salavat isimdeki nurları yukarıdan aşağı doğru iner. Kalbimizin de Allah'a dönük olması lazım ki o nurlar kalbimizden içeriye girebilsin. Ve bunun için Allah Teala'nın ne yapması lazım? Kalbimize nurları ulaştıracak olan bir çözüm getirmesi lazım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu çözüm Allah'ın göğsümüzden kalbinize, kalbimize göğsümüzü yararak bir nur yolu açmasıyla oluşur, teşekkül eder. Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi lazım ki nefs tezkiyesi adı verilen bir temizlik ameliyesine girişebilelim. Nefsimizin kalbi bildiğiniz gibi tamamen afetlerle doludur. %100 afetler, yani Allah'ın emirlerine şiddetle karşı çıkan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen ve yasak ettiği her fiili özellikle yapmak isteyen, gerçekleştirmek isteyen bir yapı nefsimizin, bütün afetlerinin yapısı. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler, yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda muhtevaya dikkatle bakın. Nefsimizin afetlerinin temizlenmesi lazım ki biz Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri
işlemeyen bir hüviyet kazanalım. Öyleyse her açıdan en güzeli oluşturmak Allah-u Teala'nın temel hedefi. Bunun için kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Biri 8. basamak, biri 9. basamak. Şimdi ne yapacak Allah-u Teala? Göğsümüzü yaracak ve göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacak. Allah-u Teala diyor ki, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah-u Teala buyuruyor, Enam suresinin 45. ayet-i kerimesinde, Affedersiniz, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar, İslam'a açar. O kişinin İslam olmasını, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini sağlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalbine mutlaka ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a mutlaka çevirir. Kalbi Allah'a çevirir. Sonra da o kişinin göğsünü şerh eder. Yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Peki Allah'ın bu nur yolunu açmaktan muradı ne? Muradı nefsimizin kalbine, o kalbi temizleyecek olan, bütün afetlerden kurtaracak olan Allah'ın %2 rahmetini ve %98 fazlını oluşturarak nefsimizin kalbini tamamen karanlıklardan kurtarmak, Allah'ın nurlarıyla doldurmak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak insanoğlunu. Ve Allah-u Teala'nın rahim esmasıdır ki kişide tecelli ediyor. Bu rahim esmasının tecellisidir ki o kişinin göğsünü Allah-u Teala yarıyor, şerh ediyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra ne olur? Burası 10. basamak. Bu kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde zikir çekiyor tesbihiyle. Ve zikir Allah'ın katından rahmetle faz isminde iki tane nuru ulaştırıyor bu aşamada. Bu aşamada 4 nur ulaşmaz. 2 nur ulaşır sadece rahmetle faz. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İşte bu birinci safhadır. Birinci safhada Allah-u Teala
sadece rahmeti ve fazlını gönderir. Zikir yaptığınız zaman rahmetle faz göğsünüze gelirler. Göğsünüzden Allah'ın açtığı, şerh ettiği, yardığı o delikten girerler, yarıktan ve göğsünüzden kalbinize kadar ulaşırlar. Kalbiniz henüz fazılları kabul edecek hüviyette değil, daha kalbinize iman kelimesi yazılmamış. Onun için kalbinize sadece rahmet nurları sızabilir. Bu sızan rahmet nurları kalbinize ulaşır ve kalbinizde yerleşmeye başlar. Allah Teala bu konuda şunları söylüyor Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Hiç diyor o kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş insanların kalbiyle göğsünü yararak göğsünden kalbine nur gönderdiğimiz, nur ulaştırdığımız kişinin kalbi aynı olur mu diyor Allah Teala. Kişinin göğsünden kalbine nur ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Göğsünü yararak bu yardığı yarıktan geçen nurun kalbe ulaşmasını söylüyor. Göğsü yarmasının da arkasındaki hikmeti belirtiyor. Allah Teala o göğsü yarıyor ki Allah'ın rahmeti ve fazlı oradan geçsin, kişinin kalbine ulaşsın ve kişinin kalbi nurlanmaya başlasın %2 rahmetle. Burası 11. basamak. Rahmet nurları nefsin kalbine sızmaya başlar. Sonra bu rahmetin miktarının %2'ye ulaşması söz konusu olur. Ve o zaman kişi huşuya ulaşır. Huşu sahibi olur. Burada Allah Teala şunu söylüyor Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın kalpleri zikirsizlikten kararan insanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Zikirden kararan da buna dahil. Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Rahim esması o kişinin kalbinde tecelli etmez. Etmezse o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez. Allah Teala asla o kişinin zaten göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Zaten nur da gelmez kişiye. Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi yoksa, bir kişi bütün gün zikretse, onun kalbine asla Allah'ın rahmeti de, fazlı da, salavatı da ulaşmaz. Ulaşabilmesi için mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Onun üzerine Allah Teala onun göğsüne rahmetle faz indiriyor. Bunlar da göğsün yarığından geçerek kalbe ulaşıyor ve rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor ve Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi kişiyi huşuya ulaştıracak olan noktaya getiriyor kalbi ve kalpte %2 rahmet nuru birikiyor. 12. basamaktayız.
13. basamakta ise kişi huşuya ulaşan bu kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Burada ilk sual gelmeli aklınıza. Mürşit, mürşit, mürşit deyip duruyorsunuz. Mürşit farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, mürşit farzdır. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Allah Teala diyor ki Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde alallahu kastü sebini, sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerinde vazifedir. Yani mürşidi sadece Allah tayin eder diyor Allah Teala. Bakara suresinde, affedersiniz, Fatiha suresinde biz Allah'a diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istiğne isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu, bizi irşada ulaştıracak olan kişinin hangi mürşid olduğunu sadece senden sorarız diyoruz. Yalnız senden istiğne isteriz. Bu mürşidin Allah'tan istenmesi keyfiyeti istiğne adını alıyor. İyyâke nestaîn de yalnız senden istiğne isteriz demek. Ne yaparmış bu istiğne bizi? İhtinas sıratel müstakim. Bizi bu istiğne ile sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Devrin imamının ruhu kimin başına gelirse o bir nimettir. İşte Allah-u Teala'nın nimetine, devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelebilmesi için mutlaka Allah'tan istihaneyi istemek mecburiyetindesiniz. Devrin imamının ruhu ancak tabiyetiniz anında başınızın üzerine gelip yerleşebilir. Peki, mürşit farz mı demiştik? Cevabı kesin olarak verilmedi daha. Evet, farzdır. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl takva sahibi olacağız? Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. İsteyin diyor burada Allah Teala. İsteme merciinin Allah olacağı Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinden belli. Sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Her irşat makamının bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu dergâha, yeryüzünün sathına paralel gözle görülmeyen ruhların takip ettiği yollar vardır. Her biri sebil adını alır. Bu sebiller o mürşitle ana dergâh arasındaki sebildir. Allah Teala burada o sebile, sebillerin kastedilmesi, tayin edilmesi Allah'a aittir diyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğinin tayini Allah'a aittir. Öyleyse görüyorsunuz ki farz. Allah'a ulaştıran, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi mutlaka isteyin diyor Allah Teala. Kimden isteyeceğiz? Fatiha suresi cevap veriyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihaneyi yalnız senden isteriz. Allah'tan isteyeceğiz. Yeter mi? Allah Teala bir defa daha söylüyor. Allah'tan istenmesi gereğini. Vestaînu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. İsteyin diyor Allah Teala. Namazla istediğimize göre
Allah'tan istediğimiz kesin. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. İnneha lekebiretun, ama bu muhakkak ki zor bir iştir, büyük bir iştir, kebiretun bir iştir. Yani siz Allah'tan mürşidinizi istiyorsunuz diye size mürşit gösterilmez diyor Allah Teala. Peki kime gösterilir? Bir sonraki ayet-i kerime bunun cevabını veriyor. Bakara 46. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir, güç değildir, büyük bir iş değildir. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Huşu sahiplerinin özelliği Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanç sahibi olmaları. Ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine de kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Hem Allah'a mülaki olacaklarına hem de ruhlarının Allah'a rücu edeceğine kesin şekilde inanırlar diyor. Öyleyse o huşu sahiplerine gelin vasıf verelim. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına, yani ruhun Allah'a mülaki olmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah-u Teala'nın verilmiş sözü olduğu cihetle kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ayeti kerimesi gereğince, Şura 13 gereğince Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına da kesin şekilde inanıyor. İşte bu kişi bu noktadaki huşu sahibidir. Onlar Allah'a mülaki olacak olanlardır. Ve Allah-u Teala bu kişiye mürşidini gösteriyor. Hacet namazını kılınca Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. Bize göstermiş miydi? Hayır, göstermemişti. Ama ona nerede ulaşacağımızı söz olarak söylemişti. Biz de oraya ulaştık. Vekil mürşidine tabi olduk. Sonra da asli mürşide tabi olduk. Sizler de şimdi bizlere tabi oluyorsunuz. Bizim mürşidimiz de kendi mürşidine tabi olmuştu. O da Seyyid Abdülhakim Hazretleri, o da kendi mürşidine tabi olmuştu. Ve Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bu tarafa mürşitler silsilesi gelmiş. İşte sevgili kardeşlerim, tabiiyet müessesesi bir farz hüküm olarak çıktığı gibi karşımıza mürşidin Allah'tan sorulması lazım geldiği de kesin olarak farz bir hüküm olarak çıkıyor karşımıza. Mürşit de farzdır, mürşidi istemek de farzdır. Hem de Allah'tan hacet namazı kılmak yoluyla istemek farzdır. Allah'tan istemek farzdır. Ve kim huşuya ulaşmışsa, söylediğimiz gibi 13. basamağa gelmişse sadece onların talebine Allah Teala mürşitlerini onlara göstermek suretiyle cevap verir. Geri kalan insanlar için Allah'tan mürşit istemek büyük bir iştir. Netice alınamaz bir iştir. O vasıfların sahibi değilse kişi, Allah ona mürşidini göstermez.
Şimdi sevgili kardeşlerim, burada bir konunun altını çizelim. Diyorlar ki insanlara bak mürşide tabi olamazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir tane mürşit bul, tabi ol, cehennemden kurtul. Cehennemden kurtulmak, mürşide ulaşmakla gerçekleşen bir olgu değildir. Cehennemden kurtulmak, ondan çok önce tahakkuk eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi Allah'ın cennetine girer, dilemeyen kişi Allah'ın cennetine giremez. Cehenneme girer. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş, demişler ki ona bir mürşide ulaş, cennette girersin. O da gitmiş, kendine bir mürşid seçmiş, gitmiş, ona tabi olmuş, cennete gideceğini zannediyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse, devrin imamına tabi olsa dahi, o kişi hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, devrin imamı dediğimiz zaman şunun bilinmesini Allah Teala istiyor. İrşad makamının bütün dünyadaki sahipleri mutlaka devrin imamına tabi olmak mecburiyetindedir. Tabiyet İslam'da Allah'ın yegane dininde asıldır. Onun için onların tabiyetleri beklenir. Allah-u Teala'nın kesin emridir. Devrin imamına tabiyet temel faktördür. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, devrin imamına tabi olsa dahi onun kurtuluşu söz konusu değildir. İnsanı cehennemden kurtaran şey mürşide tabiyet değildir, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşır da tabi olursa, Allah'a ulaşmayı dilemek onu birinci gök katına ulaştırır, mürşide tabiyet ikinci gök katına ulaştırır, ruhunu Allah'a ulaştırmak üçüncü gök katına ulaştırır. Hepsi de Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır ve üçüncü kat cenneti mutlaka Allah onlara temin eder. İşte bugünkü konumuz ikinci kat cennete kadar olan kesim. Yani mürşide ulaştığımız noktada. Kişi hacet namazını kıldı, Allah Teala mürşidini gösterdi, o da gitti, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, böyle bir ulaşma anında neler olacağını söylüyor, gösteriyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi diyor Allah-u Teala, devrin imamı, oradadırlar. Sadece Allah'ın kendisine yetki verdiği kişi diyor Allah Teala, o hüküm fermadır. Gene devrin imamı, o konuşur diyor. Ve sevap söyler diyor. Bir tabiyet merasimi, arşı tutan melekler oradaysa, devrin imamı da oradaysa, bu bir merasimdir ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar 12 tane ihsanla mürşitlerin önüne ulaşırlar. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanların hiçbir ihsanı yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyenler, kalp gözleri, baş gözleri açılan, baş kulakları açılan,
idraken sahibi olan, Allah'ın kalplerine ulaştığı, kalplerini Allah'a çevirdiği, göğüslerinden kalplerine nur ulaştığı, kalplerine Allah'ın nuru giren kişilerdir. O noktaya kadar Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almışlardır. Ancak onlar irşat makamının önüne gidip de tabi oldukları takdirde değişik şeyler olur. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Ve o kişinin ruhuna Allah'a geri dönmesini emreder. Kendisinin oraya bir görevle geldiğini ve bu görevin o fizik vücudun sorumluluğunu almak olduğunu ifade eder. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır ve başlarının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Başlarının üzerine Allah'ın katından, emrinden ruh gönderilir. Evvela bu ruh nasıl bir ruhtur? Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi bu konuyu aydınlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki اَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ اَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً Biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık. يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا Emrimizle hidayete erdiren Lemma saberu sabrın sahibi oldukları için ve kânu bi ayatina yûkünün ve ayetlerimize yakin, hakkül yakin derecesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. Bu imamlar nebi olmayan, peygamber olmayan peygamberlerin bulunmadığı devrelerde huzur namazının imamlığına tayin edilenlerdir. Ve kişinin başının üzerinde huzur namazının imamı yer alır. Tövbe merasiminde o kişinin tövbesinde ne olduğuna gelin bakalım Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor. Gene arşı tutan melekler ve gene onların etrafındaki kişi. O merasim sırasında ne söylediğini söylüyor Allah Teala. Diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah'ı hamd ile tesbih ederler. Ve bir takım insanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Derler ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe ederse, irşat makamının önünde tövbe ederse ve senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşırsa, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. Ne diyormuş arşıdan meleklerle devrin imamı? Mağfiret diliyormuş. Mağfiret dilemesini Allah-u Teala ifade ediyor Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde. Habibim o nefslerine zulmedenler gel sana gelseler de
önce diz çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Burada sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin günahlarını affediyor. Şimdi aynı konuyu gene göreceğiz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani günahları sevaba çeviriyor. İşte sahabeyle Allah Teala arasındaki ilişkide bunun adı mağfirettir. Ama sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bu mağfiretin ötesinde bir olaydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Şefaat, o kişi hayattayken 12 tane insanla mürşidine ulaştığı takdirde o mürşidin de tövbe sırasında kullanılan, sadece o noktada kullanılabilen bir vasıtadır. Ve Allah'ın kendisine bu konuda yetki verdiği bir tek kişi tarafından yapılır. O devrin imamıdır. Allah'ı görmüştür. Allah Teala'dan emir almıştır. Şefaate yetkili kılındığına dair. Ve şefaati sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde gerçekleşir. Dileyip dilemediğini onun üzerindeki vasıflardan hem aşı tutan melekler bilirler, hem de devrin imamı bilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. Ulaşır, ne yapar? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükselten deyince kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini kastediyor Allah Teala. Ve arşın sahibi olan Allah demekle de arşı tutan meleklerin de bu ayetle alakalı olduğunu söylüyor. Kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah. Allah'ın emrinden ruh. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesindeki Allah'ın emriyle gönderilen ruh. Emrimizle hidayete erdirsinler diye göndeririz diyordu. İşte o Allah'ın emriyle gelen ruh, o kişinin başının üzerine geliyor, yerleşiyor. Niçin gönderiyormuş Allah Teala? O kişiye yevmit talakının geldiğini İhtar etmek için gönderilir diyor. Yevmi talakının geldiği konusunda onu uyarmak için. Yani ruh kendi kendine Allah'a ulaşamaz. Vücuttan Allah'a ulaşmak üzere ayrılabilmesi mutlaka devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Sadece bu statü içinde ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilir. Bunun için mutlaka devrin imamının ruhunun o kişinin ruhuna emir vermesi lazım. Senin yevmi talakın geldi demesi lazım. Bunun manası vücudu terk et. Bu görevi biz alıyoruz demek. Gerçekten devrin imamının ruhu mu gelir kişinin başının üzerine? Mutlaka sadece onun ruhu gelir. Ve onun ruhu gelir. O kişinin başının üzerinde kaldığı sürece o kişiye büyü tesir etmez, hüddam da tesir etmez. Devrin imamının ruhu o kişiyi hem hüddamdan hem büyüden, yani cinlerin saldırısından ve büyüden mutlak olarak kurtarır. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan, başının üzerine devrin imamının ruhu oluşan birisinin şeytan tarafından rahatsız edilebilmesi, ona büyü yapılabilmesi, cinlerin ona bir zarar vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, yerleşiyor ve ruha diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruh vücudu terk ederek hangi mürşide tabi olmuşsa
o mürşidin bulunduğu dergaha, zaten orada tövbe merasimi cereyan ediyor, orada yerini alıyor. Oranın manevi bünyesinde o ruh yerini alıyor. Bu Allah'a doğru yola çıkış ifade eder. Çünkü bu birinci sebilin başlangıcıdır. Bu sebil o dergâhla devrin imamının, devrin halifesinin dergâhı arasındaki sebilini ifade eder. Üç işlem gerçekleşti. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazdı. Devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderdi. Devrin imamının ruhu kişiye tebligatta bulundu, kişinin ruhuna ruh vücudu terk etti. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşti. Dördüncü işlem o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Allah Teala buyuruyor ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde, Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsettikten sonra, fakat diyor kim tabi olursa, mürşidine tabi olursa ve amel-i salihata başlarsa, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, nefsi ıslah edici amel bu noktadan sonra başlar. Tabiyetten sonra başlar. Allah diyor, onların seyyiatini hasenata çevirir. Onların seyyiatini hasenata çevirir. Kim mürşide tabi olursa, böylece mümin olursa, bu noktadaki mümin olmaya dikkat edin, bu imanı artan bir mümindir. Kalbine kişinin iman yazıldığı için artık o imanı artan bir mümindir. Ve bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbine fazılların girmeye başladığı noktadan sonraki işlemin adıdır. Başlangıcı %2 nur birikimi, rahmet birikimidir. O nefs tezkiyesinin evvelidir. Tezkiyenin gerçek anlamda başlayabilmesi 4 nurun kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Bu kalıcı nurların %100'e ulaşması için zeminin oluştuğunu işaret eder, oluştuğuna işaret eder. Ve o kişi zikir yapmaya başlayacaktır ve kalbine Allah'ın nurları gelmeye başlayacaktır. Bu noktada Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirirken ona sevaplar açısından bir başka şey daha nasip eder. O kişi o güne kadar bire 10 ihsan alırken Allah Teala'dan herkes gibi, o günden itibaren bire 100 almaya başlar ve bunu bire 700'e kadar Allah Teala'nın arttırması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah Teala'nın bire 700 vermesi söz konusudur. Bakara 261 diyor ki Allah Teala, kim fi sebilillah ise, yani ruhu Allah'ın yoluna çıkmış ve Allah'ın yolundaysa ve kişi kim infak ediyorsa diyor, sadece onlara bir bacağında olan, bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nimet kadar, bir bitki kadar İhsanda bulunuruz diyor. Allah Teala nimet veririz diyor. 7 bacaklı olduğuna göre 100 tane, yüzer yüzer artacak demektir. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Peki infaktan muradı ne?
Ne zaman bir insan nefs tezkiyesine başlarsa zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, fizik vücut zikir yapar. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarığı takip ederek, yarıktan geçerek nefsin

derecat kazanmaya başlar ve bu giderek artacaktır. Ruh 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarındayken bulunduğu sürece 1'e 100'den 1'e 700'e kadar artacaktır. Bu noktada başka ne özelliği vardır kişinin? Bu kişinin nefsinin kalbinde nefs tezkiyesi başlamıştır. Ruhu mu? Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır, vücuttan ayrılmıştır. Devrin imamının dergahına, o mürşidin dergahından ulaşmıştır. Bu kişinin nefsi mi? Nefs tezkiyesine başlamıştır. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazla salavatı girmekte ve bu rahmet, fazl ve salavat nurları kalbe girince kalbin mührünü zülmani kapıya doğru indirir ve devamlı olarak zikir boyunca gelen Allah'ın rahmeti, fazl ve salavatı mührün üzerine baskı yapacağı için mühür zülmani kapıyı tamamen kapalı tutar. Aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları kalbe giremez. Zikir boyunca girmesi mümkün değildir. Ve daha zikir başladığı noktadan sonra birinci dakikanın sonunda kalp bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ve Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesiyle fazıllar birbirinin ters istikametinde manyetik alanların sahibi olduğu için Allah'ın katından gelen fazıllar gelirler, iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Bu kalbin Allah'ın fazılları tarafından işgal edilir. Yani şeytanın hakimiyetine son vermek için Allah'ın nurları o kalpte temizleme ameliyesine başlamışlardır. Kalbe yerleşen fazıllar sebebiyle, ki bu fazıllar %98'e kadar yükselecektir, %2 rahmetle beraber kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu noktada nefsin durumu, nefs tezkiyesi durumu. Fizik vücut, nefsin tezkiyesi sebebiyle afetler azaldığı için o afetlere karşı giderek daha güçlü hissedecektir kendisini, daha mutlu olacaktır. Ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır ve böylece o kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet almıştır bu noktada. Bu aldığı 7 nimette iradenin de nefsin afetlerinin azalması sebebiyle giderek güçlenmesi söz konusudur. Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin de bu konuda Allah'ın nimetleriyle karşılaşmaları devreye girmiştir. Burası 14. basamaktır. Nefs tezkiyesinin başladığı noktadır. Ruhun vücuttan çıkıp devrin imamının dergahına ulaştığı noktadır. Nefsin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman ruh ana dergâhtan birinci kata kadar yükselme imkanının sahibi olacaktır. Öyleyse ikinci 7 basamağın sonuna ulaştık. 14. basamak. 14. basamakta Allah'ın 7 tane nimeti gelir 12 ihsandan sonra. Bu insanların 7'si zaten Furkanlardı. Kişinin görme hassasının açılması, gözlerinin açılması, kulaklarının açılması, işitme hassasının açılması, kalbinin açılması, kalpteki ekinetinin alması ve yerine ihbat konulması 7 tane ihsandı. 8.'si Allah'ın kalbe ulaşmasıydı. 9.'su kalbin Allah'a döndürülmesiydi. 10.'su kişinin göğsünün yarılmasıydı. Göğsünden kalbine nur yolu açılmasıydı. 11.'si kişinin kalbinin içine Allah'ın nurlarının girmesiydi. 12.'si de

kişinin huşuya ulaşmasıydı. Huşuya ulaşan kişi mürşidini soruyordu. 12 ihsanla. Tabiyet anında da 7 tane nimet alıyor kişi. Kalbine iman yazılıyor. Sonra başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Ruh o kişinin ruhuna Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh vücuttan ayrılıyor. 3 ihsan oldu. Fizik vücut, nefs tezkiyesi, fizik vücut, nefs tezkiyesi için infak etmeye başlıyor. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. 5. O kişinin günahlarının hepsi sevaba çevriliyor. 6. Aynı anda dereceler itibariyle 1/7. Bu 6.'ya ilaveten bir konu var. 1'e 100 verirken, 1'e 10 verirken Allah Teala 1'e 100'den 700'e kadar vermeye başlıyor. İrade de nefsin afetleri azaldıkça giderek güçleniyor. 12 tane ihsan, 7 tane de nimetle kişi 14. basamakta mürşidine ulaşıyor ve nefs tezkiyesi burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir konumuz daha tamamlandı. 4 safhada anlatacağımız 28 basamağın 2. 7 basamağını tamamlamış bulunuyoruz. 3. ve 4. safhalar bundan sonra gelecektir. 3. 7 basamak ve 4. 7 basamak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere dinimize sokulan hurafelerden, Kur'an'a ters düşen yanlış inançlardan yeni bir tanesini sunmak istiyoruz. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. Bu sebeple ruhun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Yani bu standartlarda Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a ulaşmayı dileme ve ruhun hayattayken Allah'a ulaşması kesin bir şekilde reddediliyor. Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşmasını istiyor. Bu bir farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire, Allah'a ulaşmayı dilemek, ya amin olmak kavramıyla ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de, ya da münib, en übü kelimeleriyle ifade edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve amin olmak, İkisi birleşince bir bütün. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak bir bütün ifade eder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Allah'a yönelmek de farzdır. Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması da farzdır. Öyleyse gerçekten farz mı? Hadi beraber bakalım. Birinci ayet Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap, kabir azabı yani gelmeden önce, isterseniz cehennem azabı deyin, değişmez netice. İkisi de bu dünya hayatında bu olayın yaşandığının kesin işaretini taşır. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve yani Allah'a yönelin. Ve sonra Allah'a teslim olun. Önce Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Sonra da ona teslim olun. Yani ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, bütün teslimleri içeren muhteşem bir ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve Allah Teala buyuruyor, fefirru ilallahi. Öyleyse ona, Allah'a firar et, Allah'a kaç. Zariyat 50. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol. وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Açık bir şekilde Allah'a yönelmemiz, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا
Allah emanetleri onların, o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki emanet kullanıyor, emanetler çok ama sahibi bir kişi. O emanetlerin sahibi Allah, onları emanetlerin sahibini Allah'a teslim etmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. Müzemmil suresinin feskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle, Allah ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse her şeyden kesilerek Allah'a döndürecek olan müessesenin zikir olduğu kesinleştirilerek Allah'a ulaşmamız kesin bir şekilde emrolunuyor Allah-u Teala tarafından, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Yunus suresi 25 ve 26. ayetler de aynı şeyi vurguluyor. Allah Teala buyuruyor, Allahu yedu darüsselamu, Allah selam yurduna, aslında teslim yurduna davet eder diyor Allah Teala. Yehdi ila sıratı müstakim ve men yeşâ'yı diyor. Evet, yeşâ'yı yehdi ila sıratı müstakim. Ve Allah Teala kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi, neyi dilediği kişiyi? Selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ve bir sonraki ayette de onlara orada Ahsenül Hüsna var ve daha ziyadesi de var diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kişiyi ulaştırdığı yerde Allah'ın zatı var. Ahsenül Hüsna. Demek ki Allah'ın zatına davet kesin. Ama daha sonraki evrede bunun ötesi de var. Allah'ın zatını görmek de var. Yani Ahsenül Hüsna güzellerin en güzeli olan Allah'a, Allah'ı temsil ediyor. Onlara diyor Allah Teala bu selam yurduna Allah'ın davet ettiklerine Allah'ın zatına ulaşmak var. Allah'ın zatı bir mükafat olarak gösteriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak yetmez. Ve ziyadesi de var. Yani Allah'ın zatını görmek de var diyor Allah-u Teala. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, ve bi ahdillahi effu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor. Bu ahitte Allah'ın ahdinde yer alan şey ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hepsinin Allah'a teslimidir. Ve bi ahdillahi effu, hâzâ sırat-ı müstakîm fettebiûhu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, işte bu sırat-ı müstakîmdir. Ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a ulaştıran dört ayrı, Allah'a teslim eden dört ayrı sırat-ı müstakîm türü. Ve sakın diyor Allah Teala bu sırat-ı müstakîmin dışındaki başka yollardan birine girmeyin ki bütün o yollar sizi o tek fırkadan, sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayırır.
fırkalara ayrıldığınız zaman da diyor, Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz, takva sahibi de olamazsınız diyor Allah-u Teala. Ayet-i kerime ve bi ahdillahi efu şeklinde. Allah'ın ahdini yerine getirin. Daha bu ahdlerin birincisi ruhun Allah'a teslimi. Mutlaka Allah-u Teala ahdini yerine getirmemizi istiyor. Sonra diyor ki kim benim yoluma tabi olmuşsa sen de o yola tabi ol. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Açık bir şekilde bir defa daha Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Onun yoluna tabi ol, sen de onun yoluna tabi ol, sen de onun bana ulaşmayı dile diyor Allah-u Teala. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasının Allah'ın emri olduğu kesinlik kazanıyor. Rad suresinin 22. 21. ayet-i kerimesiyle. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ 20'den başlayarak söylemek daha uygun belki çünkü muhtevayı bütünleştiriyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِنْسَقِ Ve misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Öyleyse görünüyor ki Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kılmış.

Atala'nın bu farzlarını hiçe saymış oluyor o kişiler. Allah'a insan ruhunun ulaşması yoktur diyen kişiler. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet 27-28-29-30. Ayetlerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye etuli fi ibadi ve etuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Rabbine, ruha sesleniyor Allah Teala, Rabbine geri dön. Yani nefsin bu kademeleri tamamlamasıyla ey ruh sen de Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, radiyeten var diye, Allah da senden razı olsun. Ey mutmain olan nefs, sen mutmaine kademesindesin. Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruh Allah'a geri dönsün. Ruha sesini Allah Teala, irci'i ila rabbike, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fetuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fetuli cenneti diyor. Öyleyse Allah'a dönüş burada irci'i ila rabbike şeklinde ifade ediliyor. Rabbine rücu et, geri dön şeklinde ifade buyurulmuş. Allah Teala Allah'ın davetine icabet et buyuruyor. Allah'ın daveti açık ve kesin kendi zatına. Öyleyse zata davete icabet etmemiz de açık bir emir olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Ve kim böyle bir hedefe yürürse Allah Teala onları mutlaka kendisine onların ruhunu ulaştıracağını kesinleştirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması kesin bir hüviyet kazanıyor ve bütün bu ayet-i kerimelerde Allah Teala bu hususu muhtevaya almış ve görüyorsunuz ki ondan fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. İşte o insanlar bu hurafeleri çıkaranlar, ruh insana hayat verir diyorlar. Allah Teala diyor ki bir insana ruhumuzdan üfürdük. Secde suresi 9. ayet-i kerime, sonra ona fuat hastasını verdik diyor, idrak hastasını verdik. Ruhumuzdan üfürdük diyor. Evvela insana hayat veriyor, sonra da ruhundan üfürüyor, canlı olan insana Allah Teala ruhundan üfürüyor. İnsan Allah ruhundan üfürdü diye hayat bulmamıştır. Hayat veren Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Diyor ki
hayatı biz veririz. Öldüren biziz, dirilten biziz, hayat veren biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse öldüremez, diriltemez, hayat veremez. Öyleyse ölüm emri Allah'ın indinde Allah tarafından vücuda getirilen bir statüdür. İrci'i ila Rabbike emrini bir intihar et emri olarak düşünüyor bu insanlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Halbuki demin söylediğimiz Fecr suresinin 28, 29, 30. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiyye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak ey ruh, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi, kullarımın arasına gir o zaman, böyle yaptığın zaman. Fethuli cenneti ve cennetime de gir. Öyleyse nasıl oluyor da Allah'ın intihar emri verdiği kişi Allah'ın cennetine giriyor? Hem de o emri yerine getirdiği için Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın kulu olması da, mutmainne kademesinden sonra Allah'tan onun razı olması da, onun Allah'tan razı olması da, Allah'ın ondan razı olması da sağlanıyor. Ondan sonra kişi cennete giriyor. Allah kendisinden razı olduğu kişiyi cehenneme koyar mı? Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizaynla karşı karşıyayız ki insanlar asırlardan beri hep bir şeyler uydurmuşlar. Kitaplar yazmışlar. Ama bu yazılan kitapların bir kısmı Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu ters düşen hususlar neden ters düşüyor? Neden bunlar insanların inanç seviyesinin, hüviyetinin içine giriyor, inanç dünyasının içine giriyor ve insanlar, bir kısım insanlar profesör fayesine ulaşmışlar ama gene de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür diyorlar. Açık bir şekilde bunu yazmışlar Kur'an-ı Kerim meallerine. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri açık ve kesindir. Ruhun Allah'a ulaşması, bu bir vuslattır. Allah'a kimin ruhu ulaşırsa, Allah'ın zatı o ruha meab olur. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Zalikel yevmül hakkı ve beşşâ ittehâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Bir evvelki ayet-i kerimede devrin imamının ve arşı tutan meleklerin bulunduğu bir ortamda mürşide tabiiyet anlatılıyor. Bu tabiiyetin üzerine Allah-u Teala işte o gün hak günüdür, yani hakka ulaşma günüdür diyor. Ve dileyen Rabbine doğru bir yol ittihaz eder diyor. Rabbine doğru bir yol, Rabbine ulaştıran bir yol ittihaz eder. Sonra da meaba kelimesini kullanmış. Yani kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Kişinin ruhunun Allah Teala'nın zatına ulaşması ve Allah'ın zatının o kişinin ruhuna
meab olması söz konusu, sığınak olması söz konusu. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Vallahi indehu hüsnül meab." Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah'ın katında başka sığınak var mı? Evet, var. Allah'ın indinde altın tahtlar var. O altın tahtlar da sığınaktır. O altın tahtlarda kalanlar da Allah'ın indinde yurt edinenlerdir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi, onları diyor Allah'ın indinde taht verilir diyor. Karşılıklı tahtlar üzerinde olurlar. Allah'ın indinde verilen tahtlar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman olaya, Allah'ın zatının bir meab olduğu, sığınak olduğu ve sığınağa ulaşanlar ifade ediliyor. Bu sığınağa ulaşanlara evvab adı veriliyor. Sığınağa sığınan evvab. Meaba sığınan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri, Allah Teala buyuruyor: "Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Hâzâ mât vâdûne." İşte vaat olunduğunuz şey budur. "Li külli evvâbin ve hafîz." Bütün evvab olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştıran ve Allah'ın zatı kendilerine, ruhlarına meab olanlar için ve hafiz olanlar için, başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip de onları muhafaza altına aldığı cihetle hafiz olanlar için. Muhafaza altında olanlara hafiz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala ile olan ilişkilerimizde Allah'ın zatının olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Ve bu zata ulaşmak üzere Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindeyiz. Bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek hayatımızın temelini oluşturmalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala da Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını o kadar önemli bir hüviyette görüyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için Allah Teala, onlar dalalettedir diyor. Onlar hüsrandadır diyor. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor.
Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'ın dostu değildir, tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dostu olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin velisidir, dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor o kafirler ki onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onları nurdan zulmete götürür diyor Allah Teala. Bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için kurtuluşun mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte burada Bakara suresinin bu 257. ayet-i kerimesinde Allah diyor aminu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Mümin olan kişidir. Amin olan kişi, inananlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sadece onlar mümin olmak şerefine ererler. Her inanan mümin değildir. Mümin standartlarında sayılmıyor. Öyleyse inananlar arasında sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mümin olmak imkanının sahibidirler. Onlar mümindirler. Öyleyse bütün insanlara tebligat yapılır. Bu tebliğin karşısında insanların bir kısmı karşı çıkar, düşman olur tebliği yapanlara. Onlar için Allah Teala İsra 45 ve 46'da diyor ki Habibim sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğinden bahsederek onlara Kur'an okuduğun zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmil ahire inanmayan insanlarla senin arana Allah hicabı mesture koyar diyor. Yeter mi? Yetmez. Arkasından diyor ki biz onunla senin arana hicabı mesture koyarız. Onların diyor, o insanların seni anlayamamaları için kalplerine ekinnet koyarız diyor. O insanların seni
işitememeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah-u Teala. Kalbe konulan ekinnet, kulağa konulan vakra ve gözlere konulan hicab-ı mesure engeller. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama bu engellerin sahipleri dalalettedir diyor Allah Teala ve aynı zamanda onlar kafirlerdir diyor. Kafirlerin kim olduğunun standartlarını veriyor Allah Teala. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara ne söylersen söyle, o kafirler mümin olmazlar. Allah onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gıcavet isimli bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Kim bu insanlar? O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Kafirler bunlar. Kafirlerin özellikleri bu özellikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu özelliklerde. Bu insanların Allah Teala talanette olduğunu söylüyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere talayette bırakır. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların kalplerindeki, onların basın hastasının üzerine kışavet adlı bir perde koyar. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Kalp mühürleniyor. Onlar, biz onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Demek ki kalpleri işitme hastaları, idrak etme hastaları, görme hastaları mühürlü bu insanların. Ama diğer taraftan gözleri de kulakları da kalpleri de görmez, işitmez ve idrak etmez durumda. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler, hayır hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar bunlar. Ve kalpler, kulaklar, gözler vazife yapamaz durumda. Başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. Onlar göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Onlar ölüdürler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kör, sağır, dilsiz ve idraksizdir. Bu Allah'a, bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilememekten başlayan bir korkunç
kabus söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, kurtuluşu hiçbir şekilde yok. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune lika'ina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun nar bima kanu yeksubun." O Allah'ın, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyum ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Ne gördük? Bu ayette ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi için Allah Teala onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. İki, üçüncüsü de kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Bu Allah'ın kanunu. Bütün Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kıyamet günü mutlaka kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla olarak haşredildiğini göreceğiz. Hepsinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Çünkü cennete girebilecek olanlar kazandığı dereceler yüksek olanlar. Bakınız müminin 102 ile 103 ne diyor? Müminin 102, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevap tartları hafif gelirse, sevap tartları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevapları günahlarından hafif gelirse, onların gideceği yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte cehenneme giren herkesin günahları sevaplarından fazla. Öyleyse bu insanlar aynı zamanda hüsranda. Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın. Bu insanlar daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalaletteler. Dilemedikleri için hüsrandalar. Dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafiller. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Ve Araf 179'a göre de, Câsiye 23'e göre de dalalette bu insanlar, hidayette değil. Ve demin söylediğimiz Bakara 257'ye göre Allah'ın dostu değiller, tağutun dostu bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın kulu olduğu da kesinleşiyor. Zümer 17'de Allah Teala şöyle söylüyor: "Vellezîne iştenebû tağûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan İçtinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple
tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır diyor. Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Kullarım dediğine göre Allah Teala Allah'a kul olmuşlar. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağuta kulken Allah'a kul oluyorlar. Peki dilemeyenler tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmakta devam ediyorlar. Oysa ki Allah Teala bütün insanları niçin yaratmış? Allah'a kul olsunlar diye. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a kul da olamıyor. Öyleyse neye yarar sevgili kardeşlerim bu insanların bunca kitabi bilgisi ne ifade eder ki? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'ın farz hükmü olduğundan bile haberdar değiller. Ve korkunç bir tuzak bütün insanlığı bir duhan olarak sarmış durumda, bütün dünya insanını. İşte bunun adı fitnedir sevgili kardeşlerim. Ve bu fitnenin arkasında, fitnenin temelinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrıldığı an insan ölür diyenler var. Ve bu insanlar tağutun dostları. Amin olmayanlar tağutun dostları. Amin olanlar Allah'ın dostları. Aynı zamanda takva sahipleri. Hadi bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Kim bu insanlar? Allah'ın dostları. Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Takva sahibi olmuşlar. Aynı anda da tağuta dost olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a dost olmuşlar. Takva müessesesini hep aynı standartlarda görüyoruz öyleyse. Çok açık ve net olarak görünüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirk içinde kalmaya mahkumdur. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kimmiş bu müşrikler? Bir sonraki ayet-i kerime açıklıyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip grup teşekkül ettirmişlerdir. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Burada ne görüyoruz? Fırkalara ayrılmış bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 72 tane
fırkaya ayrılmışlar. Fırkalara ayrılanlar, Allah'laşmayı dilemeyenler, kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Allah'laşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, neyle karşı karşıyayız? Bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir fırtına her tarafı kasıp kavuruyor. İnsanlar Allah'a, insan ruhunun ölmeden ulaşacağına inanmıyorlarsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dileyemezler, dilemeyeceklerdir. Dilemedikleri sürece kurtuluş söz konusu değildir. Hepsinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen diyor Allah Teala mutlaka kaybettiği dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Şeytanın kurduğu tuzağı görebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca hep insanları Allah'ın yolundan saptıran bir iblis görüyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanları Allah'ın yolundan saptıran şeytan ve onun kandırdığı insanlar, insan şeytanlar, onun kandırdığı cinler, cin şeytanlar ve onun tayfesi bizim onları göremeyeceğimiz bir yerden görebilen şeytanlar. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması yokmuş denilebilir mi? Bakınız, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahipleri için ne diyor? İlla alel haşeyin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki huşu sahipleri Allah'a mülaki

Adalet Selam ve onun meleklerinin yardımıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'a insan ruhunun ulaşması söz konusu diyen, söz konusu değildir diyenler, ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyenler, korkunç bir cehaletin içindedirler ve insanlığın mahvına, milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep olanlardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Ha ha ha ha ha.

0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
2: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
2: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
2: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
2: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah.

0: duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

de güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
0: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı. Tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan, Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
2: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
0: Meryem.
1: Tamam. Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım. Seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin. Ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
0: Diyerek amin dedi ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Velhamdülillahi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz veçin teslimi. Allah Teala konuyu en güzel şekilde özetlemiş. Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve men yüslim ve çehu ve o kişi ki veçhini fizik vücudunu teslim eder ilallahi Allah'a ve huve muhsinun ve o muhsinlerden olur. Fakat istemse ki bil uvetul vuska o and olsun ki kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Ve ilallahi akıbetül umur. Bütün İşlerin sonu Allah'ıdır. Bütün işlerin akıbeti, sonucu Allah'ıdır. Allah'a ulaşır. Allah'a doğru gider, Allah'a ulaşır.

Ruedi sağlam kulüp. Acaba Allah Teala bu ayet-i kerimeyle ne demek istiyor? Ayet-i kerime bize Kur'an'ın temel esaslarından bahsediyor. Burada vechin yani fizik vücudun teslimi konunun temelini oluşturuyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olur. Onlara Allah Teala muhsin diyor. Nisa 125'te femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah Teala. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. O kişiden fizik vücudu daha çok ahsen olan kim vardır? O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Eslemu ve cehu lillahi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İşte Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Fizik vücudun teslimi söz konusu. Öyleyse böyle bir vetire, bir fenomen nerede başlar ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olsun? Her şey bir dilekle başlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ve üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol.

Allah-u Teala'nın dizaynı açık olarak belli. Allah ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de ona, Allah'a teslim etmemizi ister. Nisa 125'te de bu ayette de Lokman 22'de de Allah Teala aynı olaydan bahsediyor. Veçin yani fizik vücudun Allah'a teslimi. Bu noktaya bir insan nasıl gelir fizik vücudunu Allah'a nasıl teslim eder? Bir insan için Allah'a ulaşmayı dilemek birinci noktadır. Kişiyi önce takva sahibi kılar. Allah'a mülaki olmayı dilemeden kişi takva sahibi değildir. Her konunun bir başlangıcı vardır. Allah'a ulaşmayı mümkün kılmakta ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim böyle bir dileğin sahibi ise ayet-i kerimede gördük ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde bu kişi takva sahibi olur. Rum 32'de de Allah Teala buyuruyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dile, mülaki olmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Müşriklerden olmamak ancak Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Bir dilek kişiyi şirkten kurtarıyor. O kişi artık Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müşriklerden değildir. Bu gizli şirktir. Kişi bu noktadan itibaren bir takım merhalelerden geçecek. Neticede önce ruhunu Allah'a teslim edecek ki bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ancak ondan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Allah Teala bu hususu açıklığa kavuşturmuş. Ali İmran suresinin 20. ayete girmesinde diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Veç fizik vücudumuz. Veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Fizik vücudumuzu, veçimizi Allah'a teslim etmek? Elbette farz. Allah Teala buyuruyor ki ey Ademoğulları
Ben sizlerden ahd almadım mı? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin ve eyni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı mustakimdir diyor. Ademoğulları kimdir? Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Bu vücutlar Ademoğullarını ifade eder. Öyleyse Allah ile ilişkiler bir ahde dayalıdır. Allah'a fizik vücudumuzun verdiği ahd. Bu ahd fizik vücudumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmektir. Öyleyse nasıl teslim ediyoruz? Önce Allah'a milaki olmayı, ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı diliyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçimin standartlarına baktığımız zaman insanların 190'dan fazlasının seçildiğini görüyoruz. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, başka insanların da Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı dilemelerine mani olanlar, onlar seçilmezler. Onların dışında herkesi Allah Teala seçer. Bunun manası insanların %90'ından çok daha fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Burada Allah'ın iradesi, ilahi irade seçimini yapmıştır. Herkese kapıları açmıştır. Sadece söylediğimiz kişiler müstesna. Hem Allah'a ulaşmayı, Allah'ın ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemiyorlar. Yetmez. Böyle bir şey yoktur diyerek başka insanların da ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani oluyorlar. Onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. Seçilenlerden çok küçük bir kısmı, %10'dan çok daha azı, sadece onlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. İşte bu kadar küçük bir zümre sadece onlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerler. Ve diledikleri anda da onlar kurtuluşa ulaşırlar. Diledikleri anda cehennemden kurtulmuşlardır. Eğer dilemeselerdi gidecekleri yer mutlak olarak cennet olacaktı. Eğer dilemiş olsalardı gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cenneti olacaktı. Dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Bu konuda Allah Teala işaretini kesin olarak veriyor. Diyor ki Yunus Suresi 7 ve 8. ayetlerde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki kesin surette
bana ulaşmayı, bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarıyor. Ve artık Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığını Allah'a ispat etmiş durumda bu kişi. Peki ne olur? Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dileyince Allah derhal harekete geçer. O kişinin, bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman üçüncü basamağa ulaşmıştır. Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet kelimesi ve ma uberru nefsi minne nefsele emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor. Hazreti Yusuf'un böyle söylediği yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi o kişi üzerinde sonuçlar doğurur. O kişi o güne kadar irşat makamına herhangi bir kişi olarak bakıyordu. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın üzerinde bir şeyler oluşturuyor. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. O kişinin işitme hassasının mührünü açıyor. Kişinin kalbine ulaşıyor Allah-u Teala. Kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbin içine ihbat koyuyor. Bu kişi böylece irşat makamını irşat makamı olarak gören, ona hürmet eden bir hüviyet kazanıyor. Onun söylediklerini artık işitebiliyor, manasına varabiliyor, kalbine indiriyor, idrak edebiliyor. İşte bu kişi fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim etmek üzere harekete geçen kişidir. Ama aslında birinci hedef ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Bu sebeple bu kişi başlangıçta "Ey Yüce Allah'ım, senin bunca ermiş olan evliyan var. Sana ermiş, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış evliyan. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Beni de ermiş evliyaların gibi kabul eyle, onlardan biri eyle. Ben de ruhumu hayattayken sana ulaştırayım." İşte kim böyle bir talepte bulunursa ya da "Ya Rabbi, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmak istiyorum.
bana bunu nasip kıl diye dua ederse, bu kişinin Allah-u Teala talebini mutlak olarak kabul edecektir. Çünkü diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu noktada kişi harekete geçmiştir. Allah rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kişinin görme, işitme ve idrak etmesini sağlamıştır. İrşat makamını artık kişi irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. Ve bundan sonraki kesim Allah'ın o kişiye kesin yardımları olarak gelecektir. Sonuca bakıyoruz. O kişi de Allah tecellilerini devam ettiriyor. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. O kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbi Allah'a dönük biri oluyor kişi. Eskiden şeytana dönük olan bu kişinin kalbi artık Allah'a dönük oluyor. Sonra da Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu şöyle anlatır. Hemen yuridullahu an yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Teslim olması için. O kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi için, nefsini Allah'a teslim etmesi için ve iradesini Allah'a teslim etmesi için. Bugünkü konumuz fizik vücudumuzun teslimi. Öyleyse Allah Teala kişinin göğsünü yarıp göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa, yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrar etmeye başlarsa, bunun adı zikrullah'tır. Üzerimize farzdır. Allah Teala buyuruyor ki, Veskür ismi Rabbike ve tebettelilehi tebdila. Allah'ın ismiyle Allah Allah Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Kişi zikre başlıyor. Ve Allah Teala'dan gelen rahmetle fazl isimli iki nur o kişinin göğsüne geliyor. Göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Ama kalbe girebilen sadece rahmet nuru. O da %2'ye kadar kabul ediliyor kalbe. Böyle bir noktaya ulaştığı zaman kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikimi sağlandığı zaman bu kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi?
%2 nur kişiyi vücut sahibi yapıyor. Bu kişi bir hakkın sahibi oluyor. Hacet namazını kılıp da Allah'tan bu kişi mürşidini istediği zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece bu kişi hacet namazını kılacaktır. Boy abdesti aldıktan sonra yatmadan önce ve hacet namazını kılacaktır. Mürşidini soracaktır. Ve de Allah Teala ona mutlaka gösterecektir. Bütün mürşitler bütün devirlerde devrin imamına bağlıdır. Bu devirde de aynı şey söz konusudur. Mürşidi Allah Teala gösterince tabiyet söz konusu olur. Kişi mürşidine ulaşır ve onun huzurunda diz çöker, el öper ve tabi olur. Bu tabiyet kişiye çok şeyler kazandırır. Bunun adı ihsanla tabiyettir. İhsanla tabi olduğu noktaya kadar kişi Allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Bu tabiyette de 7 tane nimet alır. 12 ihsanı saydık. Şimdi 7 tane nimete geldi sıra. Allah Teala bu 7 nimetin birincisi olan devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi ve o kişinin kalbine imanı yazılması konusunda Mücadele 22'de diyor ki, biz onların kalbine imanı yazarız ve üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın emriyle, Allah'ın emrinden ruhu göndeririz diyor. Allah'ın emrinden gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Onun ruhu Allah'ın katındadır. Bu sebeple o gelen ruh, devrin imamının ruhu Allah'ın katından gönderilir. O kişinin ruhuna, bu noktaya ulaşmış olan kişinin ruhuna, senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön emrini verir. Görevini biz devralıyoruz şeklinde bir ifadeyle. Artık o kişinin üzerinde devrin imamının ruhu olur. Kişinin fizik vücudunun içinde bulunan kendi ruhu ya da daha doğru bir ifadeyle Allah'ın ruhu, o kişinin hüviyetini, şeklini almış olan ruh, oradan ayrılır, Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu yolculuğu kendi başına yapamaz. Mutlaka ana dergaha ulaşacaktır. Hangi dergahta tabi olduysa, ana dergaha ulaşacaktır. Orada sıralardan, onarlık saflardan birinde yer alacaktır.

Burada o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması söz konusu. Ve gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi, onların kalplerine imanı yazarız diyor Allah-u Teala, o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan bu imanla kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelip de göğsündeki yarıktan geçerek kalbe ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat ismindeki nurlar, mürşide tabiiyetten sonra ikisi birden gelir, iki grup birden gelir. Bunlardan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanıyla ters bir manyetik alana sahiptirler. Bir artı bir eksi kutbu temsil ederler. Bu sebeple birbirini çekerler ve bu çekim kuvveti sebebiyle Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar kalbin içine yerleşmeye başlar. Bu kalbin hasletlere paralel olan, yani ruhun hasletlerine paralel olan fazıllarla donatılması demektir. Kaplanması demektir. Fazılların, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi emreden, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi emreden fazılların kalbe yerleşmesini ifade eder. Böyle bir durum, olayın nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefs tezkiyesi, kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlayan bir hüviyet taşır. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayan şeyin Allah-u Teala'nın zikri olduğunu görüyoruz. Zikir arttıkça bu noktadan itibaren kalbe iman yazılmasından sonra zikir arttıkça nefsin kalbine ulaşan rahmet nurları ve fazıl nurları gene rahmetin getirdiği, rahmet nurlarının getirdiği salavat nurları kalbe ulaşır. Bunlardan fazıllar orada kalır. İşgal ettiği yer kadar nefsin kalbindeki karanlık olan, karanlığı temsil eden afetler kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Böylece bu kişi kalbindeki ilk yüzdenin nur birikimiyle vücudundan ayrılmış, ana dergaha ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Sonra bu kişi, burası nefse emmaredir. İlk %7 fazıl birikimiyle oluşur.

Bu %7 fazla birikimi nefs-i emareyi temsil eder. Ruh vücudu terk edip ana dergaha ulaşmıştı. O ruh 7 kata kadar yükselen ruhlarla beraber, altıncı kata kadar yükselen ruhlarla birlikte zemin kattan 1. kata kadar artık yükselebilir. Bundan evvel ana dergahta bekleyip zikirle ve Kur'an öğrenmeyle vazifeliydi. Bu noktadan itibaren gene o vazifesi devam edecektir ama 1. kata da yükselecektir. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi oluşur kişinin üzerinde. Bu o kişinin nefsi levameye ulaşmasını ifade eder. İkinci gök katı. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi ruhun üçüncü gök katına ulaşması, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Sonra dördüncü defa bu olayın tahakkuku, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu konusunda bir kanaatin sahibi olmuştur. Sonra nefs-i radiye, kişi Allah'tan razı olur. Beşinci gök katına ulaşır ruh. Radiye razı olmaktır. Altıncı gök katındaki %7 nur birikimiyle ruhun ulaştığı altıncı gök katındaki isim nefs-i mardiyedir.

Allah'ın bütün emirlerine kişi karşı geliyordu. Allah'ın bütün yasaklarını da işlemekte bir beis görmüyordu. Yavaş yavaş nefsin kalbi nurlarla dolmaya başladı. Şu noktada %49 artı %2, %51 nur birikiminde şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Kirradan aşağıya düşer. Artık hakim olan güzelliklerdir. İşte bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın zatına ulaştığı yer 21. basamaktır. Ulaştığı anda da Allah'ın zatında yok olur. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Her ne kadar biz insanlar ruhumuz falan dersek de realitede de bizim ruhumuz diye bir şey yoktur. O Allah'ın ruhudur. Bize verilen bir emanettir. Ne diyordu Allah Teala, biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik ama onlar emaneti üstlenmediler. İnsana teklif ettik. İnsan ki cahildir, nankördür. O emaneti kabul etti. İşte iki vasfı verilen insan, nefsinin iki vasfı verilen insan, aslında nefsi ve fizik vücudu ile birlikte ruhu emanet olarak alıyor. Fizik vücut mekandır. Nefs o mekanın içindeki misafirdir. O da Allah'a teslim olacaktır. Ruh da ikisinin misafiridir. Sonradan gelen ve Allah'a teslim olacak ama Allah'a ulaşarak teslim olacak olan vücudumuz, o ruhumuzdur sadece. Nefsimiz bizimle kalacaktır. Kıyametten sonra da gene bizimle birlikte kalacaktır. Ama ruh, biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an bizden ayrılacak olandır. Mürşidimize ulaştığımız ve tabi olduğumuz an bizden ayrılacak olandır. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip ona Allah'ın emrini tebliğ ettiği zaman Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince senin yevmüt telakın Allah'a mülaki olma günün geldi diyecek devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna. O zaman ruh vücudu terk edecek. İşte bu terk etmeden sonraki 7 tane safha arkasından ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Bu ruhun teslimidir. Ama bugünkü konumuz buradan öteye geçiyor. Bundan sonra ne olur? Kişiye bir taht ihsan edilir. İndi ilahide bir altın taht, boşlukta duran bir altın taht. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Herkese ihsan edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Altın tahtı da mutlaka ona teslim edecektir. Kişi zikrini arttırmaya devam ederse, bir süre nefsinin kalbindeki nurlar daha da artacaktır. Ne zaman ki bu kişi günün yarısından daha fazla zikrederek zahit olacaktır, o zaman o kişi için yeni bir devir başlayacaktır. Ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimini mümkün kılan şey nefsin kalbinin %80'den fazla nurla dolmasıdır. Bunun için kişinin birinci hamlesi zahit olmaktır. Kimdir zahit?

Zahit, günün yarısından daha çok zikreden kişidir. Nefsinin kalbindeki nurlar, bu sebeple %70'i aşan kişidir. Kişinin zahit olduğu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %61'e kadar çıkmıştır kişi. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde olan %51 nura %10 daha eklemeyi başarmıştır ki züht makamının sahibi olsun ve günün yarısından daha fazla zikredebilsin. İşte o noktaya gelen kişi zahit olur. Zahit kimdir? Negatif zühtten bahsediyor Allah Teala Yusuf suresinde. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. 20. ayet-i kerime. Bu sebeple onu pek az bir bedele, birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'a karşı zahittiler, yani Yusuf'a değer vermiyorlardı. Yusuf'u değerli bulmuyorlardı ve başlarından zaten savmayı istiyorlardı. Öyleyse bu noktada bu kişi zikirsizliğe karşı zahit olmuştur. Ona değer vermiyor, zikre değer veriyor. Bu pozitif zühttür. Allah'ın emrettiği züht, zahit olmak bu demektir. Bir lokma, bir hırkayla zahit olmak değil, Allah'ın zikri açısından zahit olmak. Zikri, zikirsizliğe tercih etmek ve bu konuda mutlak galibiyete ulaşmak, her gün 12 saatten fazla zikretmek. Kim böyle bir zikrin sahibi olabilirse o kişi zahittir. Zahit olan kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %70'i mutlaka aşacaktır. Ve kişi zikrini daha çok arttırdığı zaman bu nurlar yavaş yavaş %80'e ulaşacak ve 80'i aştığı zaman %81 olduğu anda o kişi artık fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Eslimu veçhehu lillahi ve hüve muhsinun diyordu Allah Teala. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ve men ahsenu dinen mimmen eslimu veçhehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücutları, fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nereden anlarız fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunu? Fizik vücut nefsinin kalbinde hala %19 karanlıkların var olmasına rağmen henüz nefsin kalbi %100 nurlarda dolmamıştır. Kişi daimi zikre ulaşamamıştır. Ama günün çok büyük bir kısmında bütün gününü zikirle geçirmektedir. Gecenin de bir kısmında bu kişi zikir etmektedir ama daimi zikre henüz ulaşamamıştır.
Burası fizik vücudun teslimi noktasıdır. 25. basamakta kişi. Ve o kişi nefsindeki %19 afeti hiç kale almaz. Dikkate almaz. Onu sayıya saymaz. Ona aldırmaz. Nefsin afetleri varsın istemesinler. %19 afet. O kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye. İşte bunu başaran kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bu noktada Allah Teala dilerse, hatta bundan evvelki noktada ruhunu Allah'a teslim ettikten sonraki geçen evrede ruhu Allah Teala'nın zatında yok oldu, kişi zahit oldu. Zahit olduktan sonra fizik vücudunu teslim etti. O süreç içerisinde Allah Teala olur ki kişinin kalp gözünü açar. Olur ki Allah Teala kişinin kalp kulağını açar. Olur ki ikisini birden açar. Allah'ın gösterdiği şeyleri kişi görmeye, Allah'ın söylediği şeyleri kişi işitmeye başlayabilir. Böyle bir noktada bu kişi hikmet ehli olabilir mi? Olamaz. Hikmet ehli olabilmesi için bu kişinin daimi zikre ulaşması gerekir. Ama böyle insanlara, yani daha daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözü açılmış olan veya kalp kulağı açılmış olan ya da ikisi birden açılmış olan insanlar var mıdır? Evet, Allah Teala'dan bunu bir hediye olarak alan insanlar her devirde mevcut olmuştur. Var olacaklardır. Bunlara arif denir. Ama bunlar nefslerini Allah'a henüz teslim etmemişlerdir. Onun için ulul-elbab standartlarına ulaşamamışlardır. Allah Teala ulul-elbab için diyor ki: "Li ulul-elbab yezkurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Neden Allah Teala yan üstü yatmamızı istiyor? Çünkü istediği şey bizim uykudayken de zikretmemizdir. İşte bunun için yan üstü yatmamız son derece önemli. Yan üstü yattığımız zaman kulağımızı yastığa dayayacağız ve birazcık sağa sola oynatacağız ve kalbimizin atışlarını kulağımızda, sağ kulağımızda işitmeye çalışacağız. Ve ilk gece mutlaka buraya ulaşırız. Kulağımızda kalp atışlarımızı hissederiz. Hissettiğimiz zaman neticeye ulaştık demektir. İşte o zaman gece boyunca kalbimiz atacak. Eğer sağa dönerek uyumuşsak, gece boyunca kalbimiz attıkça kulağımız kalbimizin sesini işitecek. O zaman içimizdeki sesle zikre iştirak edeceğiz. Zikir bir cehri zikir var. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin sesle Allah'ın adını zikretmesi, zikrullah. Cehri zikrullah. İki,
sessiz sesle söylemek. Ses çıkmıyor ses tellerimizden geçen ve ses tellerimizin oluşturduğu ses çıkmıyor. Kişi ama sessiz sesiyle bunu söylüyor. Yani fısıltıyla. Bu da hafi zikirdir. Gizli zikir. Sessiz zikir. Ama bir üçüncü zikir var. Zikri kalbi. Kalp zikri. İşte o kalp zikri ne Allah Allah Allah diye sesle ne de sessiz sesle söylenmeyen, kalbin sesiyle söylenen, dilde kımıldamayacak, sesle çıkmayacak ama kalbin her çift atışında, çift heceyle kişi Allah kelimesini tekrar edecek. İşte bu ilahi kelimetullah'tır. Allah kelimesinin ila nihaye tekrarı. O noktadan itibaren kesilmeksizin tekrarı, kim bunu sağlayabilirse o daimi zikrin sahibi olur. Fizik vücudumuzun tesliminde kişi henüz daimi zikre ulaşamamıştır. Ama günün büyük kısmında zikretmektedir. Zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Belki günün %70'inde, belki daha fazlasında kişi artık zikrediyor. Daimi zikre ulaşamamıştır ama nefsinin kalbindeki afetlerle tesirini yitirmiştir. Bu kişi ulul elbab gibi davranıyor ama ulul elbab olamamıştır. İşte burası fizik vücudumuzun teslimi noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sadece fizik vücutlarınızı değil, onun ötesinde nefslerinizi de, onun ötesinde iradelerinizi de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamına ulaştırılmanızı ve bu büyük sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bir sözümüz daha var. Biz ne zaman bu sona ulaşır da Fatiha'yı okursak, Fatiha'da mutlaka Allah-u Teala bize bir esneme getiriyor. Bu esneme bir mecburiyettir bizim için. Her Fatiha okuyuşumuzda, her bitirişimizde, ki Fatiha'da Allah Teala mutlaka bize esneme veriyor. Sebebi onca biliniyor. Biz sadece emirleri uygulamakla, vaktiyle vazifelendirildik. Şimdi ise sadece onun yaptırdıklarını yapan hüviyetteyiz. Emirleri Allah'tan uygulamak başka şey, doğrudan doğruya emrin onun tarafından yaptırılması, yani yapılması icap eden her şeyin onun tarafından yaptırılması başka şeydir. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İhlas. Birinci sual, İhlas kavramının muhtevası nedir? İhlas deyince insanlar hep samimiyet olarak değerlendiriyorlar. Bu sebeple hep hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım, ihlasla bir dua edelim derler. Oysa ki ihlas bir his değil. İhlas insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 27. basamağının adıdır. Bir makamdır. İhlas kelimesi halis kelimesi, muhlis kelimesi hep aynı kökten geliyor. Birçok ayet-i kerimede dini Allah'a halis kılarak. Evet, ihlasın geçtiği birçok ayet var. Onları aslında gösterebilirsek, halis olmak demek, muhtevayı bozan, bütün faktörlerden temizlenmek, arınmak demektir. İhlas sahibi olabilmek için nefsin kalbindeki afetlerin hepsinin daimi zikirle temizlenmesi gerekir. Ama konunun bir başında birinci şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani ihlasın da anahtarı kalbin Allah'a ulaşmayı dilemektir. Muhakkak ki işte saat 46'da inne ahlasnahum bi halisetin zikreddar. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Demek ki Allah'a davet eden insanlar hep aynı muhtevada ifade edilmişler. Arap 29'a baktığımız zaman de ki Rabbim adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi namaza ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Öyle de ihlasla dua etmek, duanın kesin kabul edileceğine iman ederek dua etmektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalp açısından gaflet sıfır zikri ifade ediyor. Ama ihlas külli zikri ifade ediyor. Öyleyse İnsanla Allah arasında muhtevaya baktığımız zaman salahı tesbih, ihlası külli zikir ve ulelbabı daimi zikir olarak değerlendirirsek fizik vücudun teslimi 18 saat zikir, ruhun teslimi 3 saat zikir ve zikir yelpazesi içerisinde tüm bunların hepsi zikirle ifade edilir. Salihler 7 ayet-i kerimede zikredilmiş vaziyette. Muhlisler de var. Muhlisler de buna ait daha bir ayet var. Slayt var. Evet, muhlisler slaytı. Görüyorsunuz ki Kur'an'da geçen süreler itibariyle ihlasın geçtiği ayetler Hicr 40'ta İblis herkesi saptıracağım dediği zaman ancak onlardan muhlis olan kullarım müstesna. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Allah'ın mukarreb kulları var. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mukarreb kullar kimlerdir? Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah'ın has kulları salihler, Allah ehli ise muhlis kullardır. Ve Kur'an ehli olanlar da onlar da ulul elbaptır. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah razı olsun. İkinci sual, ihlas makamına ulaşmak neden önemlidir? Tabii birinci slaytta 7 sabah 4 teslimin 6. safhası ihlas da onu da ifade ederim. 7 tane hedef emirden 6.'sı ihlas. İkinci sual, ihlas makamına ulaşmak neden önemlidir? Zülcenahin olmak mutlaka ihlası gerektiriyor. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsinin ihlasa ulaştığını görüyoruz ve Bakara 139'da قُلْ اَحْتُجَنَ فِي اللّٰهِ هُوَ رَبُّنَ وَرَبُّكُمْ لَنَا اَمَالُنَا اَلَّكُمْ اَمَالُكُمْ Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. وَنَعْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ Ve biz ona teslim olanlarız. Biz ona onun muhlis kullarıyız. Dini ona halis kılanlarız. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde varılması lazım gelen hedef İslam olmaktır. İslam ise üç vücudunda da Allah'a teslimden oluşan bir meseledir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı ihlas makamıdır. 22. basamakta ruhumuz teslim oluyor. 25. basamakta fizik vücut teslim oluyor. 27. basamakta da nefsimiz teslim oluyor. Evet. İslam üç vücudumuzun Allah'a tesliminden ibaret. Evvela ruhumuzun 22. basamakta, fizik vücudumuzun 25. basamakta ve nefsimizin 27. basamakta teslimiyle gerçekleşiyor. Üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı ihlas makamıdır. Bu makam hikmetin ve ikinci ve son makamıdır. İhlas makamı nefsinin kalbindeki afetler de tamamen arındığı için tam bir sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren huzur içinde insanların makamıdır. Allah bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti. Evet, demek ki şüphesiz ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi Allah'a teslim etmek için. Üçüncü sual, ihlas makamının ötesi de var mı? Var. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey amen olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Nasuh tövbesini yapanlar, onlar muhlis kullardır. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter. Salah makamının birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurunun verilmesi, üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademe iradenin teslimi. İşte Allah Teala bütün bu unsurları Tarim 8'de ifade ediyor. Ulul Elbab makamında kişi sadece daimi zikre ulaşır. Ona zemin katın sırları gösterilir. Ama daha sonra bu kişi daha öteye geçecektir ve ihlas makamında kalbi müzeyyin olmaya başlayacaktır. Bu müzeyyin oluş onu irşad makamına, irşada ulaşma noktasına götürecektir. Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُوتِكُمْ كَسِنَا الْاَمْرِ Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinize müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size keri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Velayetin son makamı salah makamıdır. İhlas makamından sonra kişi salah makamının sahibi olur. Orada irşada ulaştıktan sonra iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Onun ötesinde ancak risalet ve nübüvvet söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etmiştir buyuruyor. Sizce ihlasa ermek ne demektir?
2: Dini uygulamak demektir.
3: Dinimizi güzel yaşamak, huzurlu yaşamak.
1: Bir insan ihlasa nasıl ulaşır sizce?
2: Tüm vecibelerini yerine getirdiği zaman.
3: Abdestinde, namazında, kimsenin kul hakkına girmeden.
4: İşte İslam'ın 6 şartına uyarsa, imanın 5 şartına uyarsa. Bence doğruysa en iyi insan bence odur yani.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ihlasa ulaşmamız için kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah-u Teala emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Allah'a değil, ulaşmak için huzur. Huzur. Kur'an'ı açtığın zaman huzur. Huzura erişiyorsun onu okuduğun zaman.
4: Doğru olmak birinci şart ama maalesef bizim memlekette doğru insan az var. O da niye? Ben de onu çok merak ediyorum. Yani niye böyle doğru değiliz?
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amelleriniz, yaptığınız işler, yapacağınız işler.
4: İtikadımız, inancımız.
3: Kur'an okumakla bir evde Kur'an okunmuyorsa, bir evde ibadet olmuyorsa hiçbir şeyin hükmü yoktur.
1: Birlikte yapalım mı bu duayı? Ey Yüce Allah'ım!
5: Ey Yüce Allah'ım,
3: ben dönmeden önce
4: bana emanet olarak verdiğin ruhumu
5: sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz İslam'ın 5 şartına uyarsa, imanın 6 şartına uyarsa bence en doğru, en iyi insan odur dedi. Allah'a göre doğru insan olmanın yolu İslam'ın ve imanın şartlarına uymaktan mı geçer? Tabii ki hayır. Allah'a göre doğru insan, kamil insan olmanın yolu sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı 7 sefa 4 teslimi yaşamaktan geçer. Herkes 7 inanç şartının sahibi olmalı. Herkes 7 kalp şartının sahibi olmalı. Herkes 7 nimetin sahibi olmalı. Özellikle 7 inanç şartından bir tanesi de lika Allah'tır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam geliyor. Kale men iman ya Resulullah. İman ne diyor Allah Resulü? Kale iman en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve resulihi ve tu'minu billahsi. Cebrail Aleyhisselam'ın zikrettiği şey 5 tane rükün. Allah'a, meleklerine 2, lika Allah'a 3, resullerine 4, ölümden sonra dirilmeye 5. Burada Cebrail Aleyhisselam'ı zikretmedi, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğu ve de kitaplarına. Ama Resul deyince zaten kitabı ihtiva ediyor. Kişinin ameli. Yani 7 inanç şartı, 7 5 inanç şartı Cebrail Aleyhisselam'ın tarifine getirilebilir. 7 kalp şartı, kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman 4 kalp şartının sahibi olur. 5.'si mühürün açılması, küfrün dışarıya alınması ve yerine imanın yazılması. 7 kalp şartı. 7 kalp şartına sahip olan kişi nefs tezkiyesine başlar. ve 7 nimetin sahibi olur. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Kalbine iman yazılır. Günahlar sevaba çevrilir. Ruh vücudu terk eder. Sırat-ı müstakime ulaşır. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Zikirle kalbe nur girmeye başlar. Yani ruhun hidayeti, ruhun vücuttan alıp sırat-ı müstakim ulaşmasıyla fizik vücudun hidayeti zikir yapmasıyla nefsin hidayeti zikirle birlikte kalbe gelen nurların artmasıyla gerçekleşiyor. Ve irade bu şekilde güçleniyor. İnsanlar İslam'ın 5 tane şartı var demişler. Onun dışında her şeyi ama her şeyi unutmuşlar, devre dışı bırakmışlar. İman şartları da eksik biliniyor ve tabii o şartlar altında hiç kimsenin İslam'ı yaşayabilmesi mümkün değil. Allah Kur'an öğretisinde bunları mutlaka devreye almış. Bir insanın imanın 6 şartına inanıp iman ederse mümin sayılmıyor. Allah Teala'nın indinde bu hedefe ulaşmak 7 harf şartını ve 7 inanç şartını 3 tane de vasıf şartına sahip olmamızı emrediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ihlas sahibi kulların hidayet meşalesi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanların en üst seviyesinde de Allah'ın Resullerini, Allah'ın mürşitlerini görüyoruz. Mürşide tabiyet sizce ne demektir?
2: Allah'ın kurallarını yerine getirip, peygamberlerine, gönderdiği kitaplarına inanıp, bütün emirlerini yerine getirmek demektir.
4: Vallahi ben mürşide tabi derken peygambere tabi olmayı anlıyorum. Barka mürşit bir böyle, bence Allah'la kul arasına peygamberden başka kimse bence olmasın istiyorum ben ama.
5: Onlardan olmak isterim. Evet, Allah'ın dostları olmak isterim.
3: İlim, saygı, sevgi, öyle yani.
4: Evet, ama bu zamanda acaba öyle bilim sahibi dostları var mı Allah'ın, onu bilmiyorum.
1: Allah'ın dostları mürşitler her zaman diliminde yaşamaktadır. Siz de mürşidinizi bulup tabi olmak ister miydiniz?
2: Benim mürşidim belli. Benim mürşidim önce Allah, sonra Peygamber ve Resulullah'tır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.
4: Ama ben de böyle dine yakın insanları, hocaları, müftüleri, yani okumuş insanları, bir problem oldum onlara danışıyorum, onlara istişare yapıyorum. Yani mümkün olduğu kadar onlarla beraber yaşamaya çalışıyorum.
0: Peygamber'e tabi olmayı anlıyorum. Allah'la kul arasında peygamberden başkası olmasın istiyorum. Peygamberlerle müşrikler arasındaki fark nedir? Peygamberler doğmadan ve seçilen, Allah tarafından tasarrufu alınan, Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği Resullerdir. Nübüvvet açısından Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son Nebidir. Ondan sonra Nebi gelmeyecek. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tıpkı onun gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak iradesini teslim eden, irade bağlanmasında olan insanlar var. İşte iradenin teslimi, iradenin refi ve iradenin bağlanması. Sahabenin hepsi iradelerini Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve Allah tarafından irşada memur ve mezun kurulmuşlar. Her devirde nebilerin varisleri 7 grup insan var. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tabiyim diyen kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in el ulema ve verasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. İşte bu 7 safa varis, hepsi alim, Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisleri, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, Marifet-i Münker'den, Nehy'den, Tebliğ'den Resulullah'ın varisi, Veli Resuller ve onlar arasında seçilen devrin imamı. İrşad ile peygamberlik aynı şey değildir. Peygamberler mürşitlerin mürşididirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Ama son mürşit değildir. İrşad etme ikisine sahip olan mürşitler kıyamete kadar var olmakta devam edeceklerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum. Ellerinize hürmet ve hasretle öpüyorum. İzniniz olursa bir sual aktarmak istiyorum. Bir insan ihlas makamına ulaşıp nefsini temizledikten sonra da günahlara meyledebilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir insan ihlası makamına ulaşıp temizlendikten sonra da günahlara meyledebilir mi? Daimi zikre ulaştığınızda Allah'ın emirlerinin sizin üzerinizde doyulmaz zevkler oluşturduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Eskiden Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsiniz ve şeytan öyle istiyor diye devamlı yapardınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman artık onlar zevk olarak görünmez. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsin afetlerine paralel bir davranışı olması mümkün değildir. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değildir. Sadece ruhunun hasletleriyle hareket edeceği için tüm davranışları hayır ifade eder. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ihlasa ulaşmamız için, nefsimizin karanlıklarından kurtulmamız için zikretmemizi farz kılmış. Allah'ı zikretmek bir insana ne sağlar?
5: Allah'ı zikretmek yani Allah'ın yolundan gitmek demek.
3: Huzur sağlar. Her şeyden yatsı namazından sonra alırım tesbihimi, kulüvallahı çekerim. Hiçbir kimse bilmezse bile kulüvallahı çek, tesbihini çeksin.
4: Ben yaptığımda mutlu oluyorum. Yani kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Mutlu olmak, böyle Allah'a daha yakın olmak. Yani Allah'ın bizi unutmamasını, zaten unutmaz da bizim ona yakın olmamız için vesile olur diye düşünüyorum.
2: Sürekli Allah'ın adını anmak zikirdir zaten.
1: Sizce Allah Allah diyerek daimi zikir yapan ihlas sahibi kullar var. Bu kullara şeytan tesir edebilir mi?
5: Etmesin de edemezdi.
4: Edemez diye düşündüm. Çünkü Allah'ın işi zikir etmek, Allah'a yakın olmak, ibadet etmek. Onun yanına gidemez mi? Ya da gitse de bir etkisi olmaz diye düşünüyorum.
2: Şeytan bir yere kadar etkisini gösterir. Baktı seninle baş edemiyorsa şeytan senden vazgeçmek zorunda kalır. Çünkü sen Allah yolunda katı bir şekilde gidiyorsan seni yanıltması çok güç olur.
1: Siz de ihlas sahibi kullar olmak ister misiniz?
5: Ne demek kızım? Zaten hep geri kaldım Allah yolunda. Sizin gibi olmak isterim, sizinle yürümek isterim ama nerede?
0: Şeytan seninle baş edemiyorsa senden vazgeçmek zorunda kalır dedi. Şeytan insanlarla uğraşmaktan vazgeçer mi? Hayır. Şeytan aldığı müsaade gereğince kıyamete kadar insanlarla, peygamberle dahilse onlardan vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşan muhlis kullar ve salih kulların emrindedir artık şeytan. Nefsteki afet, Araf 16-17'de senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte kim 12 tane insanla mürşidine ulaşırsa sağdan, soldan, önden, arkadan şeytan ona yaklaşması mümkün değil. Öte yandan İblis diyor ki nefsin afetlerine tesir ederek onları saptıracağım. Ama o da imkansız. İblis sadece insanlara davetiye çıkartıyor nefsin afetlerine. Nefsteki afette bütün durdukça şeytan bütün afetlere tesir etmek ve onları daha da azdırmak imkanı sahibidir. Bundan hiç vazgeçmez. Ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir muhteşem olay cereyan eder. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Şeytan o noktadan sonra insanları yoldan çıkartmaya çalışır. Devamlı bir gayretin içindedir ama hiçbir zaman başarı kazanamaz. Her gayretinin sonucunda kaybetmeye mecburdur. Şeytan ihlas sahibi kulları elinde sadece bir oyuncaktır. Onlara hiçbir şey yaptıramaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cappar Hocam, gül kokulu ellerinden sevgiyle ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappar Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum. İhlas makamına ulaşan kişinin gerçek manada başkaları için yaşayacağını söylemek mümkün müdür? Cevabınız için Allah şimdiden sonsuz gele razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ihlas makamına ulaşan kişinin gerçek manada başkaları için yaşayacağını söylemek mümkün müdür? Evet. İhlasın 7 şartı var. Talepsizlik, düşüncelerinden hesaba çekilmek, sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması, her şey hayır, manevi çıplaklık ve iradenin bağlanması. Bu 7 şartı yerine getiren herkes muhlis kullardandır. İhlasın 7 işaretinden bir tanesi de sevgidir. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yutma talebi de var. Kendi menfaatine bir şeyler istemek var. Ama ihlas makamında kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için egoyu oluşturan öfke, kin, haset, düşmanlık gibi bütün faktörler yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca da muhatap ortadan kaldırılmıştır. Evet, ne demiştik? İhlasın 7 şartından bir tanesi sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yoktur. Sadece Allah vardır. Kendi nefsi için bir talebi kalmamıştır. Hep talepleri başkaları için, başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Örneğin tebliğ açısından ki mütevâdî ayetlerde size karşı hizmetimizden dolayı bir ücret talep etmiyoruz. İşte bu 7 şarttan bir tanesi de bu. Talepsizlik. Yapılan hizmetlerden hiç kimseden bir şey talep etmemek. Sadece Allah için olmak. Başka insanlar varsa kişinin nefsi var demektir. Ama o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi var. Kendi menfaatine bir şeyler istemek var. Fakat ihlas makamında kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için egoyu oluşturan bütün faktörler yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanı sahibi değildir. Muhatap ortadan kaldırılır. Ve kişinin karşısında başka insanlar yoktur. Sadece Allah vardır. Yani Allah var, siz varsınız ve başka insanlar var. Yaptığınız her şeyi, başka insanın yaptığınız her şeyi Allah kendisine kabul ediyorsa o zaman sadece Allah var, başka insanlar yok. Kendi nefsi için o kişinin talebi yok artık. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimden. Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı İmparatorluğu tarihin en büyük ve en uzun ömürlü imparatorluğudur. Bütün dünyaya örnek bir yapının sahibi olmuştur Osmanlı. Bütün dünyaya örnek. Ne demek istiyoruz? Osmanlı altı yüz küsur yıllık tarihinin 400 yılında bir cihan hakimiyetini başarmış bir imparatorluktur. Ve her gittiği ülkeye adalet götürmüştür. Doğruluğu götürmüştür ve örnek bir imparatorluk olmuştur. Osmanlı'yı gerçek anlamıyla tanıyanların hepsi Osmanlı'ya hayrandır. Biz de hayranız ve de Osmanlıyız. Buna bizi anlamadan kızacak olanlar olabilir. Ama onlara bunu hatırlatmak isteriz. Biz 600 yıl yani 620 yıl hatta 1299'dan 1922'ye kadar623 yıl bir Osmanlı dönemi geçirdik. Türk tarihinin en muhteşem devri. Bir dünya hakimiyeti ve bir

en güzeli yaşayabilsinler diye Osmanlı devamlı yardımda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı adaletin timsalciydi, temsilcisiydi.

623 yıllık Osmanlı İmparatorluğu devrinde Osmanlı İmparatorluğu dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Suçu işleyenler de Osmanlı'nın içindeki yabancı dinlerin temsilcileriydi. Tasavvuf ahlakıyla büyürdü Osmanlı. Her caminin imamı, o mahallenin aynı zamanda muhtarıydı. Sayılırdı, hürmet edilirdi ve tam bir aile hayatı yaşanırdı. Din açısından çok evlilik cevaz verilen bir şey ise de toplum birden fazla evliliğe iyi gözle bakmazdı. Bundan rahatsızlık duyardı, tasvip edilmezdi. Onun için Osmanlı'da çok evlilik parmakla gösterecek kadar az olan bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsinin ötesinde Osmanlı'nın adaleti bu dünyaya en büyük örnektir. Bir dünya hakimiyeti, dünyaya nizam veren Osmanlı. Öyleyse bir devre geçirmişiz sevgili kardeşlerim. 622 yıl. Ve sonra da Osmanlı'yı yok etmişiz. Biz yapmışız bunu. Kendi ülkemizdeki bizler. Osmanlı'nın bütün akrabalarını, taallukatını yurdumuzdan kovalamışız. Yurt dışına mecburi çıkış için kanun çıkarmışız. Osmanlı inkıraz bulmuş, yok olmuş. 600 yıllık dünyada adaletin timsalcisi olan, temsili olan timsali olan ve temsilcisi olan Osmanlı gene kendi insanı tarafından yok edilmiş. Yeni bir rejim kurulmuş. Cumhuriyet. Ne olmuş? Cumhuriyetten bu tarafa geçen ...80 yılı aşkın bir devre. Ne olmuş? Osmanlı İmparatorluğu

İmparatorluğunun kuruluşundan, yükselme devrinden, duraklama devrinden ve düşme devrinden bir bütün alırsak ele, hepsini işin içine katarak, biz bu dünyada en az suç işlenen ülkeydik. Ve Cumhuriyet'in kurulmasından 80 küsür yıl sonra bugün biz dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biriyiz. Aradaki farkı görmeyecek misiniz? Arkasında ne olduğunu hiç aramayacak mısınız? Arkasında Allah'tan kopmamız söz konusu. İşte bu kopukluktur ki insanlarda doğruluğu, dürüstlüğü, toplum saygısını, Osmanlı'nın o muhteşem dizaynını bütün boyutlarıyla bizlere unutturmuş. Olay meydanda değil mi? Kim itiraz edebilir ki buna? Altı yüz küsür yıl şu dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını koruyan Osmanlı'nın ecdadı, çocukları bugün ne halde? Her gün binlerce hırsızlık vakası işleniyor ülkemizde. Gazetelerin haberlerine baktığınız zaman gözleriniz büyüyor. Biz Osmanlılar bu hale mi düştük? Böyle mi olacaktı sevgili kardeşlerim? Her alanda ahlaksızlık, her alanda suistimal, her alanda düşüşün devamını acıyla izlemek, bu bizim kaderimiz oldu. Dürüstlüğün, imanın kalesi olan Osmanlı artık iman edenlere karşı düşman bir tavrın içindeki bir ülke hüviyetine geldi. Acaba bu ülkeye yazık olmuyor mu? Benliğimizden bu kadar kopacak mıydık? Böyle mi olacaktı? Dünyaya hükmeden Osmanlı yabancıların elinde bir oyuncak mı olacaktı? Bundan derece derece herkes sorumludur. Hepimiz sorumluyuz. Osmanlılarımızı unutmuşuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslımızı unutmak mı söz konusu olmalıdır ki bugün unutmuş durumdayız? Yoksa aslımızı yad etmek mi, onları hürmetle anmak mı söz konusu olmalıdır? Çocukluğumuzu hatırlıyoruz. İlkokulun kütüphanesine girdiğimiz zaman oradaki kitapların aşağı yukarı hepsinin Allah yoktur temasını işlediğini görmenin huzursuzluğunu şu anda yaşıyorum. O zamanlar bunların hiçbirinden elbette haberimiz yoktu. Ve bizler o telkinin altında büyüdük.
dinimizden koptuk. Bizim dine, aslımıza geri dönüşümüz 30 yaşındaki bir başlangıç noktasından sonra 40 yaşına kadar bize bir şey sağlamadan geçti. Sadece fiziğin ötesinde bir şeyler olduğunu net olarak yaşadık. Dayı Bey isimli mürşidimiz sebebiyle. Ama o devirde ne yaptığımızın farkında bile değildik. Ne zaman ki mürşidimiz Dayı Bey rahmetli oldu, o zaman gözlerimiz açıldı, yalnız hissettik kendimizi. Ve o zaman Allah'ın bizim üzerimizde nasıl bir tesir icra etmesi lazım geldiğini öğrendik. Sevgili kardeşlerim,

Her şey Osmanlı'da en güzel standartlarda örnek bir davranış biçimleri dizisini ifade ediyordu. Herkesin birbirine saygı gösterdiği bir muhteşem toplum. Sevgiye, saygıya, dayanışmaya bağlı bir toplum. Allah'a ve dinine sımsıkı bağlı bir toplum. Ve Cumhuriyet'le beraber laiklik müessesesi ortaya konmuştur. Laikliği açık bir şekilde dinsizlik olarak anlayan bir zihniyet bu ülkeye hakim olmuştur. Neden sonra aklımız başımıza geldi de dinlerine bağlı insanları iş başına getirmeyi akıl ettik bu ülke olarak? Onların da hedeflerinde sapmalar görüyoruz. Onları saptırmak için Allah'ın dostu olmayanlar büyük gayretlerin içindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ahlakın bu kadar çürüdüğü bir ortamda kurtuluşun, bu fitneden kurtuluşun bir tek yolu var. Allah'a dönüş. Dikkat edin. Ne zaman Allah öndeyse o zaman parıltılı bir dünya vardır ve adaletin haksızlıklara hakim olması vardır. Öyleyse adaletsizlik var mı? Ne yazık ki evet. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan koptukça insanlar zelil olurlar. İşte 600 yıllık bir Osmanlı saltanatından sonra 80 yılda her şeyimizi kaybetmişiz. Dinin en üstün noktadaki kişisi muhakkak ki halifedir. Osmanlı'nın yok olmasıyla birlikte ondan birkaç sene sonra birkaç sene daha halifelik yaşadı. Sonra onu da bitirdiler. Şu anda emperyalizmin en çok istediği şey, yani İslam aleminin yağma edilebilmesi için onların başsız kalması, şu anda dünya üzerinde başarıyla tatbik edilmiş bir oyunun bugünkü perdesidir. Ve İslam ülkeleri başsızdır. Her biri istila edilmiştir ve sömürülmektedir. Bir Türk ve İslam birliği mutlaka kurulmalıdır. Türkiye gene bu hüviyetini muhafaza edecektir. Ama İslam alemine yön veren bir ülke olarak. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir göz atarsanız eğer, İslam alemi içinde
İslam aleminin idaresini üstlenebilecek olan ikinci bir ülke mevcut değil. Sadece bu ülke söz konusu. Ve Amerika Federasyonu, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Federasyonu, yani Avrupa Birliği bir bütün oluşturamıyor. Çin'in ve Rusya'nın beraberce yaptığı o manevradan sonra dünyanın aklı başına gelmiş gibi görünüyor. Ve buna dayalı bir üçüncü büyük birliğin kurulması mutlak olarak gerekiyor. Bu Türk-İslam Birliği'dir. İslam Birliği Türksüz, başsız bir birlik olurdu. Onlara 700 yıl liderlik etmiş olan Osmanlı'nın bugünkü torunları dünya üzerinde önemli bir vazifeyi almak mecburiyetindedir. Bu vazife Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıdır. Böylece komünizmin karşısında üçüncü bir birleşik kuvvet vücuda gelecektir. Bütün İslam ülkelerini bir araya getirecek olan bir İslam Birliği Türkiye'nin liderliği altında kurulabilir. Başka bir alternatif yoktur. Öyleyse bu ülkenin insanları olarak aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Osmanlılığımızı kaybetmenin bize nelere mal olduğunu gördük. 700 yıllık bir cihan hakimiyetinin sonunda 80 yılda her şeyi berbat ettik sadece. Ahlak açısından bu dünyadaki en çok suç işlenen ülke olmayı başardık. İtalya'nın da bizden aşağı kalmadığı söyleniyor. İstatistiklerden bunu anlamak gerekli. Ama asırlardan beri bize dünya üzerinde en çok değer kazandıran şey ahlakımızdı. Osmanlı ahlakı. 80 yılda o ahlakı bütünüyle yok etmiş durumdayız. Bunu başaranlar iptal etsinler. Sevgili kardeşlerim, toparlanma devresidir. Artık aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Artık bir Türk-İslam Birliği'ni kurmak zamanı gelmiştir. Ve gene önceden haber veriyoruz ki Türk-İslam Birliği mutlak olarak kurulacaktır. Biliyorsunuz ki size daha evvel birçok şey söyledik. Ve söylediklerimiz Allah Teala tarafından bize söyletildiği için zamanı geldiğinde mutlaka gerçekleşti. Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Bu can bu tende kaldıkça biz Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Ve hayatımızın şu kadarcık bir değeri olmadığını da herkesin bilmesini isteriz. Öyleyse eğer insan isek gayelerimiz olmalı. Gayelerimiz için yaşamalıyız. İdeallerimiz olmalı.
ideallerimiz için yaşamalıyız. İster gaye deyin, ister ideal deyin, birisi Latince, birisi Arapça, netice değişmez. İstemeyenlerin var olduğunu da biliyoruz. Bir Türk-İslam Birliği'nin kurulmasını istemeyen bir zümre var ülkemizde. Ama onlar istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Türk-İslam Birliği mutlaka kurulacaktır. Hiç kimse buna mani olamaz, bilinmiş olsun. İşte bugünden söylüyoruz ki, yakın gelecekte Türk-İslam Birliği mutlaka kurulacaktır ve dünya üçüncü bir kuvvet odağına mutlak olarak sahip olacaktır. Dünyadaki sülfe sükun dengesi ancak bununla kurulabilir. Üçüncü bir büyük güç. Bunun önderi de Türkiye'den başka bir ülke olmayacaktır. Bu da bilinmiş ola. Bunların hepsinin yakın gelecekte gerçekleştiğini göreceksiniz. Altını çizerek söylüyoruz, evvelden söylediklerimiz gibi nasıl birer birer tahakkuk ettilerse bu da gerçekleşecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, elbette insanlar arasında fikir ayrılıkları olacaktır. İdeal ayrılıkları olacaktır. Bunu hoş karşılamak mecburiyetindeyiz. Bu söylediğimiz Türk-İslam Birliği bir görüşü temsil eder. Bu Osmanlı'nın bir devamını temsil eder. Osmanlılıktan hoşlanmayanlar olabilir aramızda ama artık biliyoruz ki onlar azınlıktadır. Bu vatanı sevenler, bu vatan için canlarını vermeye hazır olanlar, onlar Osmanlı kanı taşıyanlardır. Hepiniz Osmanlısınız. Türkiye'den başka istiklalini muhafaza edebilmiş bir Osmanlı ülkesi artık yok. Her tarafa el atmış durumda. İnsanlığın düşmanları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir olmak mecburiyetindeyiz. Beraber olmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, Osmanlı'da zafer kazanan bütün padişahların yanında mutlaka Allah'ın bir büyük evliyası onlarla beraber olmuştur, onların mürşidi olarak. Ve zaferler kazanılmıştır, önceden haber verilerek. Fatih Sultan Mehmet, dadasının yanına gittiği zaman, hangi tarihte, hatta hangi saatte savaşın biteceğini, İstanbul'un fethedileceğini Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'e açık bir şekilde söylüyor. Allah'tan sormuş, cevabı almış. Var olduğuna nasıl eminse, kendisinin var olduğuna nasıl eminse, Allah'tan aldığı emrin ve ilmin tam ve gerçek olduğundan da o kadar emin. Ve dediği gün, dediği saatte zafer kazanılıyor. Hem de her şeyin bitmesine ramak kala. İki tarafında hayatta olan askerlerinin sayısı
çok büyük ölçüde azaldığı bir devrede sancak, Osmanlı sancağı İstanbul burçlarına dikiliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelecekte bu ülke gene dünyadaki en az suç işlenen ülkeler arasına inşallah girecektir diye ümit ediyoruz. Bu mümkün müdür? Mutlak olarak mümkündür. İnsanlar Allah'ı tanıyabilseler, onun verdiği istikamette yaşamanın nasıl büyük bir mutluluk olduğunu bir yaşayabilseler, Allah'tan kopmaları hiçbir zaman mümkün olmaz. O zaman Osmanlı olurlar. Sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerinde artık devletler modeller, yeni modellere göre dizayn ediliyor. Cumhuriyette bu modellerin en güzelidir. Ve de Allah-u Teala'nın emrettiği husus asla böyle bir modelden vazgeçmemek. İslam'ı temsil eden bir ülke mutlaka serbest seçimle iş başına gelen bir parlamento düzenini devam ettirebilen bir hüviyeti kıyamete kadar devam ettirmelidir diye geliyor. Öyleyse adaletin tecellisi herkesin hak sahibi olduğu bir sistemi içerir. Bunun adı seçimdir. Herkes kendi vicdanının sesini dinleyerek oy verir ve iktidar tayin edilir. Adaletli olan herkesin kendi vicdanının sesini dinleyerek bunu gerçekleştirmesidir ve böyle devam edecektir. Allah Teala'nın bu devirdeki dizaynı budur. Yeni bir dayanışma siyasetin dışında bir olgudur. Siyasetle din aynı hüviyetin içinde vücut bulamaz. Din insanların mutluluğunu sağlayacak olan bir iç dizayndır. Osmanlı'nın bütün dünyaya ulaştırdığı bir muhteşem Allah ile ilişkiler dizisi. Bu Allah-u Teala'nın dizaynı böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe ümitle bakın. Gelecek bu ülkenin bir İslam ülkeleri birliğinin lideri olduğu yeni bir devreyi işaret ediyor. Üçüncü bir kuvvet odağı Türk-İslam Birliği. Bu ülkenin gelecek günlerde üzerine alacağı belki en büyük vazife kendi içindeki ahlak buhranını
bir sülh ve sükun devresine dönüştürebilmesi hedefi olacaktır. Bu mümkündür ve mümkün olduğunu göreceksiniz. İnsanlar doğruyu ve güzeli gördükleri zaman, gözleriyle şahit oldukları zaman, kalpleriyle gördüklerine inandıkları zaman doğruya ulaşabilirler. O günler uzakta değil sevgili kardeşlerim. Dini insanları hükmü altına alan bir zorbalık olarak düşünenler korkunç bir yanılgının içindedirler. Tam aksine adaletin bütün boyutlarıyla yer aldığı sistemde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde olduğu gibi inanç konunun temelini teşkil etmiştir. Sahabe dünyada en çok suç işleyen insanlarken işlemeyen insanlar haline gelmiştir. Yol kesiyorlardı. İnsanları öldürüyorlardı. Kabileler arasında bir kan davası bütün boyutlarıyla devam ediyordu. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Sonra ne oldu? Sonra sahabe suç işlemez oldular. Her şey bitti. Kendi kız çocuklarını küçücükken diri diri mezara gömüyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi sona erdi. Dünyadaki adaletin en büyük boyutlarda gerçekleştiği bir nizam kuruldu. Allah'ın nizamı. Din deyince korkanlar, sizlere sesleniyoruz. Din korkulacak bir şey değildir, iftihar edilecek bir şeydir. Öyleyse şunu bilelim ki herkes sülh ve sükûnu bekliyor. Bütün bu suçların bu kadar büyük boyutlu herkesin suça yönelmesinin arkasındaki ekonomik sebeplerin dışında en büyük sebep dinimizi unutmamızdır. Ahlakın da buna dayalı olarak yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek sizlere şunu söylemek istiyorum. Bizim batıdan alacağımız bir şey yoktur. Ama batının bizden alacağı çok şey vardır. Bunu yakın gelecekte bütün dünyaya ispat edeceğiz. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Batı ülkelerinin, batının bizden alacağı çok şey var olduğunu o günlerde herkes görecektir. Herkese ispat edilecektir. Ama bizim batıdan alacağımız hiçbir şey yoktur. Oradan alabildiğimiz şey sadece ahlaksızlık oldu. Bu kadarı yeter. Artık kendimizi toplamanın zamanıdır. Artık Osmanlı kanı taşıdığımızın farkına varmamızın zamanıdır. Artık Allah'ın dostları olmanın zamanıdır. Bu husus dileyenin dinini yaşamayı, bu imkana sahip olmasını sağlamak, dileyenin dinini yaşamaması için ona serbest bir alan tanımak olduğunu hiç unutmayın. Hürriyet, adaletin teminatıdır. Öyleyse hürriyet içerisinde dileyenlerin dinini serbestçe yaşayabileceği, dilemeyenlerin dinlerini serbestçe yaşamayacağı bir nizam
gelecek yıllarda mutlaka yerlerine oturacaktır. Öyleyse adalet bunu gerektirmez mi? Bir insan dinini yaşamak istiyorsa o kişi dinini yaşayabilmelidir kimsenin tesiri altında kalmayarak. Eğer bir insan bir dinin sahibi hissetmiyorsa kendisini, bir din yaşantısına girmek istemiyorsa kimsenin onu zorlamaya hakkı yoktur. Allah Teala buyuruyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyne rüştü minel gay. İrşat yolu ile gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır diyor Allah Teala. Hükmün altını çiziyoruz. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Hiçbir devirde olmaması lazımdır. Ama olduğu devirler yaşanmış. Gelecek devirlerde dinde zorlamanın asla olmadığı güzel günler yaşanacaktır. Dileyenin dinini yaşayabildiği, dileyenin de yaşamadığı bir ortamda herkes hürriyetin gerçek haklarından faydalanmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti beraberce sonuna ulaştırdık. Söylediklerim yakın geleceğin işaretlerini taşır. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz nasıl gerçekleşmişse bunlar da gerçekleşecektir. Hürriyet, bütün insanların susadığı bir husustur ve bu hürriyet mutlaka oluşacaktır. Engel olacaklarını düşünenler varsa yanıldıklarını şimdiden söylemek isteriz. Gelecekte bu tablo ortaya çıkacak. Allah Teala'nın söylediği husus. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. La ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Asla olmayacaktır. İrşat yolu ve gay yolu herkesin seçeceği bir yol olacaktır. Dileyen irşat yolunu seçer, dileyen gay yolunu seçer. İnsanların buna müdahale etmeye hakları yoktur. Kimse kimseyi dinini yaşamak mecburiyetinde bırakamaz, yaşamamak mecburiyetinde de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu istikamette sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beyninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitret-ül Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor?
Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, abi şartla üfürmüş. "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. "Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım" diyor. "Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm" diyor. "Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta Sidretül Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi beni de sana ulaştır. Yani benim de ruhumu sana ulaştır." Tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya, onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş.
O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın
büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah-u Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da, "Ya Rabbi, ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın." Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp

Aha, biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Mürşit sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişi de derin bir arzu uyanırsa mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu, vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek ve Sidretül Münteha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nese ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahların affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de

ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşit sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven, sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşit sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Boy abdest alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu sevenler sevinir.
Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz, gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak
Ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Ta ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet, bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir. Ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sitetin mintadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah-u Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah-u Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa, hayatını onları, başka insanları mutlu etmeye adamışsa, bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse, bir kişi hep, her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp, onları gerçekleştirmekle meşgulse, işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir, Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymaklı diyorlar ya, gıymaklı, işte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

en zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, "Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın." Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik. Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan, benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
Ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma, muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri, canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalalette ise o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına
mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan
kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz, onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi.

Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa, dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun, dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi o yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki
kullanır.

Karımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim, siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi? Onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü, dedi. Musa aleyhisselam, artık git,
senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler, artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı.
Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi: İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi: Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının ziynetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme evresnel kitabe kitabellezine estefayna min ibadina fe minhum zalimun li nefsih ve minhum muktesid ve minhum sabikun bil hayrati bi iznillah zalike hüvel Fadlül Kebir. Sümer sonra evresne varis kıldık. Kitabellezi nestefayna el kitabe kitap ellezine onlar estefayna biz seçtik. Min ibadine bizim kullarımızdan. Feminhum böylece onlardan zalimun zulmeden. Li nefsihi kendi nefsine. Feminhum ve onlardan muktesidun. Orta yol, orta halde bulunanlar. Ve minhum onlardan sabikun hayırlarda yarışanlar, öne geçenler. Bi el hayrati hayırlarda, bi iznillahi Allah'ın izniyle, zalike işte bu, ve o, el fadlu fazıl, el kebiru büyük. Allah-u Teala diyor ki, sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir. Onlardan bir kısmı muktesit yani daimi zikre ulaşmamış olan cennetliklerdir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. Daimi zikre ulaşanlardır. İşte o büyük fazıldır diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ne demek istiyor? Evvela kitaba varis kılınanlar Allah'ın kullarından seçtikleridir. Seçim doğmadan evvel yapılır onlar için. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunlar Allah'ın seçtiği ulul azm peygamberlerdir ve kitaba varis kılınmışlardır. Yani kitap onlara indirilmiştir. İlk varis, Allah'ın kitabının ilk varisleri onlardır. Kitap onlara Allah'tan miras kalmıştır. Sonra mı? Sonra bütün devirlerde devrin imamları kitabın varisleridir. Son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve her devirde o devrin imamı, huzur namazının imamı mutlak olarak kitabın varisidir. Şimdi insanlardan bir kısmından bahsediyor.
Kur'an'ın veraseti iki ayrı, kitabın veraseti iki ayrı hüküm taşıyor. Bir, orada ona sahip olanlar, Allah-u Teala tarafından onun ilmi öğretilenler. Bir de onlara tabi olanlar veya olmayanlar, yani devrinin dışındaki diğer insanlar. Allah'ın kitaba varis kıldıkları peygamberlerden sonra nebi olmayan, peygamber olmayan resullerdir. Ondan sonra bunlar bütün kavimlerde mevcutturlar. Sonra da irşat makamını Allah'ın tayin ettikleridir. Ve daha alt makamlarda bulunanlardır. Ama kitaba varis kılınanlar, kitaba uymakla vazifeli olanlar açısından da ayrılır. O zaman bütün insanlar ortaya çıkar. Bütün insanlar da üç boyut gösterir. O üç boyuttan bahsediyor Allah Teala. İnsanların Allah karşısındaki tutumlarının boyutlarından bahsediyoruz. Bir, nefslerine zulmedenler. Kim bunlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.

يعني bir kısmı nefsine zulmedenler, onlardan bir kısmı muktesitler. Bu muktesitleri bir muhteva olarak Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak vasıflandırmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemişler ama daimi zikre ulaşamamışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi muktesitler sınıfına girerler. Ama bir kısmı da hayırlarda yarışanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bir kısmı daimi zikre ulaşmışlardır. Daimi zikre ulaştıkları anda hayırlarda yarışanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden daimi zikre ulaşmamış olanlar. Onlar daimi zikre ulaşmamışlardır ama Allah'ın cennetine gireceklerdir. Bunlar orta sınıfı oluştururlar. Ortada olanlar, yani cehenneme gidenleri bırakın, cennete gidenlerin iki grubundan bahsediyor Allah Teala. Bir, altı kat cenneti paylaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kimler hariç bundan? Sadece daimi zikrin sahipleri. Altı kat cenneti değil de beş kat cenneti paylaşanlar, altıncı kat cennette, yedinci kat cennette daimi zikrin sahiplerine ait. Bu muktesitler deyince o zaman kimi anlamamız lazım? Bu bapta söylenmesi lazım gelen şey, Allah'a ulaşmayı dileyenler muktesittir, birinci grup. Mürşidine ulaşıp tabi olanlar muktesittir, ikinci grup. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edenler muktesittir, üçüncü grup. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edip, fizik vücutlarını teslim etmekle muktesit olanlar, dördüncü grup. Bunlar konunun bütününü oluşturuyor. Bundan sonraki gruplar daimi zikrin sahipleri. Onlar hayırlarda yarışanlar. Hayırlarda yarışanların da bu standartlara göre üç kat cenneti paylaşmaların söz konusu olması lazım. Daimi zikrin sahipleri 5., 6. ve 7. katın cennetine girenler. Bunlardan 7. kat cennete girenler belli. İradelerini de Allah'a teslim edenler. O zaman 5. kat cennete girenler İhlas ve Ulu'l-Elbab makamının sahipleri. 6. kat cennete girenler Salah makamının 1, 2, 3, 4. kademelerindekiler. 7. kat cennete girenlerse Salah makamının 5. kademesindekiler. 1. Bütün kavimlerdeki resuller. 2. Bir de devrin imamları. 3. Bunların gidecekleri yer adın cennetleridir. Ve kavim resulleriyle Eşhat makamının sahipleri cennetin bir bölümünü işgal ederler. İkinci bölümü ise devrin imamları işgal eder. Böylece Allah-u Teala'nın seçtikleri ortaya çıkıyor. Allah'ın seçtikleri, anlıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir.
Diğerleri, dilemeyenlerin gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Allah'ın seçtiklerinden de bir kısmı bu hedeflere ulaşırlar ama hepsi seçtikleridir. Onun için Allah-u Teala'nın seçtikleri ifadesi kullanması, Allah'ın seçtiği bu insanlardır. 33. ayete geliyoruz inşallah. 33. ayet Fatır suresinin şöyle: Cennatü adnin yedhuluneha yuhallevne fiha min esavire min zehebin ve lu'a. Aslı lulu'en. Lulu'an. A. Ve liba süfüm fiha harir. Cenneti, cennetler adın. Adın cennetleri. Yedhulûneha, ona girerler. Yuhallevne, süslenirler, takarlar. Fiha, orada. Min esavire, bileziklerden. Min zeyebin, altından. Ve lulu'en, ve inciler. Ve li basühüm, ve onların. Ve libasühüm. Ve onların elbiseleri. Fiha, orada. Harirun, ipek. Onlar diyor Allah-u Teala adın cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve onların elbiseleri ipektendir. Öyleyse hayırlarda yarışanların adın cennetlerine girenlerinden bahsediyor Allah Teala. Hayırlarda yarışanların iradelerini Allah'a teslim edenleri, hayırlarda yarışanların asıl muhtevası onlar adın cennetlerine girecek olanlar. Allah Teala hayırlarda yarışanların bir kısmının girecekleri yerin başka bir ayet-i kerimesinde adın cenneti olmadığını söylüyor. Firdevs cenneti olduğunu söylüyor. Bu iki grup insanın ikisi de daimi zikrin sahipleri, hayırlarda yarışanlar. Ama buradaki cennetin adını bir defa daha inceleyip yerlerine oturtmamız lazım. Ve bu ayet-i kerime girince Allah-u Teala'nın hayırlarda yarışanlar dediklerinin hepsinin adın cennetlerine girmesi gerektiği gibi bir sonuçla karşı karşıya oluyoruz. Ama başka ayetlerdeki açıklamayı da birleştirip bir sonuca inşallah varmamız söz konusu. Eğer Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı bütünü de adın cennetlerine giriyorsa
adın cennetleri daha başka gruplara da ayrılmış olmalı. Otuz dördüncü ayet-i kerime ve kalül hamdü lillahillezî eshebe annel hazene hazen inne rabbena le gafurun şekûr. Ve kâlu ve dediler elhamdü hamd lillahillezî Allah'a ki o ezelidir. Ki odur. O ki esebe giderdi anna bizden elhazene hüzün gam inne muhakkak ki Rabbena bizim Rabbimiz le mutlaka gerçekten gafurun gafurdur mağfiret edendir şekurun şekür şükrü kabul edendir şükredilendir ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekürdür, şükredilendir dediler veya aslı derler. Yani burada yazılan manada dediler. Ama bunu normal bir açıklama standartında yazıyorsak o zaman derler oluyor. Demek ki Allah Teala onlardan hüznü gidermiş. Allah'ın cennetine giren herkes için hüzün giderilmiştir. Onlar Allah'ın mutlu kullarıdır ve onlar hep Rablerine hamd ve şükrederler. Allah onlara mağfiret etmiştir. Ve Fatır Suresi'nin 35. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ehal lena darel darel mukâmeti min fadlih la yemussuna fiha nasabun ve la yemussuna fihal fiha lugub lugubun lugub ellezi o ki ya da ki o ehallena bizi yerleştirdi dare yurt el mukameti ikamet edilen yer, kalınacak yer, min fadlihi, onun fazlından, la yemessuna, bize dokunmaz, fiha orada, nesabin yorgunluk, ve la yemessuna, bize dokunmaz, fiha orada, lugubun, açıklık ve meşakkatten dolayı, bir bıkkınlık, bir ve usanç, bize dokunmaz. Ki o, bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek, bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık, usanç dokunmaz. Cennette olanlar için onların enerji bedenleri söz konusudur ve orada sonsuz bir saadet onları bekliyor. Cennete girecek olanları kesintisiz bir mutluluğu sonsuz bir zaman parçasında yaşayacaklardır. Enerji bedenler hiç ihtiyarlamayacak, hep aynı özelliklerin sahibi, aynı yaşta kalacaklardır sonsuza kadar. Allah'ın
sonsuz bir güzelliğine hediyeleri ve ihsanlarına, nimetlerine muhatap olacaklardır. Ve Fatır Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vellezine keferu lehum naru cehenneme. Cehennem, cehenneme, cehennem. La yukda aleyhim fe yemutu ve yemutu ve la yu hafefu anhum min aza biha kezalike neczi kulle kefur. Ve ellezine, ve o kimseler, onlar keferu, inkar ettiler. Lehum, onlar, onların, onlar için vardır. Nârı, ateş. Cehenneme, cehennem. La yukta, kata edilmez, karar verilmez. Aleyhim, onlara, onlar için. Fe, böylece yemutu, ölsünler. Ve la yuhaffefu, ve hafifletilmez. Anhum, onlardan. Min azabiha, onun azabından. Kezalike, işte böyle. Nezi, cezalandırırız. Kulle, hepsi bütün. Kefurin, nankör olanlar. Ve inkar edenler diyor Allah Teala. Kimdir keferu? Kafirler. Kimdir keferu? Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. En açık vergisi bu. Ne zaman Allah Teala kefir kelimesini kullanıyorsa orada bu vardır. Ve inkar edenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki böylece ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız.

onlar için karar verilmez ki. O ona göre, o karara göre ölsünler. Yani ölemezler, devamlı azap içinde olacaklardır diyor Allah Teala. Bunlar için karar verilmez ki. Böylece yani bu karar gereğince, bu karar gereğince ölsünler. Ve onun azabı, cehennem azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız diyor Allah Teala. Aslında buradaki kefur dediği kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini, kapkaranlıkken kalpleri, Allah'ın nurunu göndererek kalplerine, kalplerini aydınlatır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا Ama o kafir olanlara gelince onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Kim bu kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi. Allah'a inanmak onların küfür vasıflarını bozamıyor. İnsanlar zannediyorlar ki Allah'a inanıyorlar diye Allah onları mümin kabul edecek ve de bir süre cehennemde kaldıktan sonra cennete ulaşacaklar. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin standartlarında olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi o kafirler standartındadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Ve cehennemde ölmeleri de mümkün değildir. Sonsuza kadar bir azap söz konusu. Fatır suresi 37. ayet-i kerimeye inşallah geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hüm yes tarihune fiha Rabbena ecri Rabbena ahricna na mel salihan gayrellezi künna na mel na'melu na'mel eve lem nu amirkum مَا يَتَذَكَّرُوا ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ كُمُنْ نَز۪يرُ فَزُوكُ فَمَا liz
ayeti zalimin. Zalimine min nasir. Nasirin. Kelimeler ve hum ve onlar yestaruhune feryat ederler. Fiha orada Rabbena bizim Rabbimiz ahriçna bizi çıkar. Namel salihan biz salih amel yapalım. Gayre ellezi ondan başka kunna namelu biz yapmış olduk. E mi lem muamirküm size ömür vermedik. Ma yetezekkeru tezekkür edebileceğiniz şey. Fihi orada men tezekkere tezekkür edecek kimse ve caekum ve size geldi en nezuru nezir. Fezuku o zaman tadın fema o zaman artık yoktur diye zalimine zalimler için min nesirin yardımcılarından bir yardımcı. Ve onlar orada feryat ederler. Cehenneme girenler. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amellerden, yani salih amel yapalım.

Başka amel? Salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın, artık zalimler için bir yardımcı yoktur.

Pretty sad. Burada hep aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi, cehenneme gidenler diyorlar ki, Ya Rabbi bizi bu cehennemden çıkar. Biz salih ameller işleyelim. Bu cehennemden bizi çıkar. Tekrar dünyaya gönder. Orada yapmış olduğumuz amellerden biz pişman olduk. Ama şimdi bu dersleri aldıktan sonra oraya gidersek mutlaka salih amel işleriz. Şimdi Allah Teala cevap veriyor size. Orada dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Ve size nezir gelmedi mi diyor. İşte bütün insanlara nezir geldiğini Allah Teala bu ayet-i kerimede bir defa daha anlatıyor. Bütün cehenneme girenler mutlaka bu sözle karşılaşacaklardır. Burada cehenneme girenlerin hepsine sesleniliyor Allah Teala tarafından. Size nezir gelmedi mi? Ne diyor nezir? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz cehenneme gideceksiniz diyor. Bütün kavimlere nezir geldiği bir defa daha Allah Teala tarafından ifade ediliyor. Fatır Suresi'nin 37. ayet-i kerimesinde.

notlara ilave edelim. Satır 37.

insanlara nezir, bütün insanlara nezir gelmiş, cehenneme giren herkese bu ifade edilecek. Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tatın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Burada ne demek bu? Kimdir zalim? Kendisine zulmeden her şeyden evvel. Kim başkasına zulüm yaparsa aslında o kendisine zulmetmiştir. Neden? Çünkü başkasına yaptığı zulüm sebebiyle derecat kaybetmiştir. Her derecat kaybeden kişi zalim olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her derecat kaybeden kişi Kur'an-ı Kerim'de zalim ismiyle anılıyor. Her kaybettiği derecede kişi ya başkalarına zulmederek derecat kaybetmiştir, hem başkalarına hem kendisine zulmetmiştir veya Allah'ın bir emrini yerine getirmemiştir veya bir yasağını çiğnemiştir, gene derecat kaybetmiştir. Bu sefer başkasına zulmetmemiştir ama kendisine zulmetmiştir. Cehenneme girenlerin hepsi zalimlerdir. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazla olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olamaz. Mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şeyler son derece önemli. İnsanların çok büyük bir kısmının ne yazık ki gideceği yer cehennem ve orada ebediyen kalacaklar. Allah-u Teala 38. ayet-i kerimede diyor ki اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ. Semavati vel ardi. İnnehu alimin bi zati suduri. Sudur, suduri, o göğüs. Kelimeler innallâhe, muhakkak ki Allah, alimu, bilen, gaybi, gayb. Es-semavati, semalar, gökler ve el-ardı ve arz, yeryüzü, yer. İnnehu muhakkak ki o, alimun, en iyi bilen, bizati, sahip, es-suduri, sinede, göğüste.

Allah Teala göklerin ve yerin biz insanların bilmediği gaybını, gaybde olan kesimini, bize Allah Teala'nın bildirmediği kesimini en iyi bilendir diyor Allah Teala. Ve sinelerde olanı da Allah bilir. Fatır Suresi 38. ayet-i kerimede Allah Teala'nın söylediği şey bu. Hep Allah Teala insanların kalbine bakar. Kalp de göğüstedir. Sine dediği göğsün iç dünyasıdır. Bu da kalbi ifade eder. Ya göğüs kelimesini kullanıyor ya da kalp kelimesini kullanıyor Allah Teala. Ama her halükarda her ikisinde de Allah'ın söylediği şey aynı şeydir. Allah Teala kalp de kullansa, göğüs de kullansa, kalbimizdeki, göğsümüzdeki sırlar manasına geliyor. Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz, kalamaz. Fatır Suresi 39. ayet-i kerime. Hüvellezi cealekum halâife fil ard. Femen kefere fe aleyhi küfruh. Ve la yezidül kafirine kufruhum inde rabbihim. İlla makta ve la tezidü ve la yezidül kafirin. Küfruhum illa hasara. Hüve o ellezi ki o cealekum sizi kıldı halaife halifeler fi el ardı yeryüzünde. Fe artık o takdirde o zaman men kim kefere inkar etti fe artık o takdirde o zaman onun üzerine aleyhi küfrühü onun küfrü ve la yezidü ve arttırmaz el kafirine kafirler. Küfrühüm onların küfrü inde yanında huzurunda Rabbihim onların Rabbi illa ancak den başka makten gazap kızgınlık öfke ve la yezidü ve arttırmaz kafirine kafirler. Küfrühüm onların

onların küfürleri illa ancak den başka hasaren, hasar, zarar, ziyan. Şöyle oluyor cümleler. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. O Allah'tır. Artık kim inkar eder?

derse o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda öfkeden başka bir şeyi arttırmaz. Ve kafirlere küfürleri hasardan başka bir şeyi arttırmaz. Ziyandan başka bir şeyi arttırmaz.

Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey, sizleri yeryüzünde halifeler kılan odur diyor. Bütün insanlar yeryüzünün halifeleri kılınmıştır. Yani yeryüzü her devirde, o devirde yaşamakta olanlara bırakılmıştır, verilmiştir. Öyleyse onlar yeryüzünde halifelerdir. Kendisinden evvelki nesillerden sonra dünyaya sahip olmuşlardır. Kim Allah-u Teala'nın söylediklerini inkar ederse, onun küfrünün kendi aleyhine olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Rablerinin huzurunda öfkeden başka bir şey arttırmaz. Ne demek bu? Yani kişiler Allah-u Teala'nın kendilerini affetmediğini görünce kendi kendilerine öfkeleneceklerdir. Ve kişinin, herkesin küfrü kendi aleyhine bir dizaynı gösterir. Ve onların inkarları kayıptan başkasını başka bir şeyi arttırmaz diyor Allah-u Teala. Ve hasardan, ziyandan başka bir şey arttırmaz. Yani ne kadar öfkelenirlerse öfkelensinler, daha çok zarara giderler. Bir de orada yeniden günah işlemiş olurlar. Ayet 40, Fatır Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ere'eytum şüreka'ekum müllezine ted'une min dunillahi ted'une ma dunillah eruni maza halaka minel ardi em lehum şirkun fis semavati em ateyna hum kitaben fehum ala beyinetin minhu bel minhu bel in ya'i düz zalimune ba'duhum ba'dan illa gururan. Kelimeler kul de söyle. Ereytüm siz gördünüz mü? Şürekaiküm sizin ortaklarınız. Ellezine ki onlar tedune tapıyorsunuz. Min duni Allahi Allah'tan başka. Eruni bana gösterin. Maza ne? Neyi? Halaku halk ettiler, yarattılar. Minel ardı yerden, topraktan em. Yoksa veya mı? Lehüm onların

onların vardır. Şirkün şirk, ortaklık fi es-semavati, semalarda, göklerde em. Yoksa veya ateynahum, onlara verdik. Kitaben, kitap, bir kitap. Fe, artık öyle ki hüm onlar ala beyinetin, beyine üzerinde, delil üzerinde, minhu ondan, bel, hayır, in, eğer, sadece, ancak, yaidü, vaat ediyorlar, ezzalimune, zalimler, zulmedenler, ba'duhum ba'den, onların bir kısmı bir kısmına, birbirlerine, illa, ancak, sadece, den başka, in, illa, sadece ancak gururan, aldatma, aldatıcı şeyler. Sonuç şöyle oluşuyor. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Veya onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine delil üzerindeler mi? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler.

Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan o kitaptan bir beyine delil üzerindeler mi? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Burada putlardan bahsediliyor. Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? O putları bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler? Tabiatıyla putların hiçbir şey halk etmesi, yaratması mümkün değil. Veya onların göklerde ortakları mı var? Diyor Allah Teala. Yoksa onlara kitap mı verdik? De onlar ondan yani o kitaptan bir beyine delil üzerindeler mi? Yani bir beyine delil üzerinde mi oldular? Öyleyse putların her zaman neticesi aynıdır. Neticede sadece sakatın içinde yaşarlar, ölürler ve cehennemin bir köşesinde Allah-u Teala'nın azabını tadarlar. 41. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahe yumsi kus semavati vel arda en tezula ve le in zaleta in emsekuhuma min ehadin min ba'dih. İnnehu kâne halimen gafura. İnna Allahe muhakkak ki Allah yumsiku tutar. Es semavati semalar gökler ve el arda ve arz yeryüzü yer. En tezula ikisinin zail olması, helak olması, yok olması. Vele ve elbette mutlaka gerçekten inzale zaleta eğer ikisi zail olursa, yok olursa in sadece emsekühuma o ikisini tutar. Menehadin birisi minbadi ondan sonra innehu muhakkak ki o kâne idi oldu halimen halim gafuran gafur mağfiret eden günahları sevaba çeviren. Muhakkak ki Allah-u Teala gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa ondan sonra o ikisini gökleri ve yeri ondan Allah'tan başka tutacak yoktur.

Öyleyse Allah gökleri de, yerleri de yaratandır. Ve Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış durumdadır. Yerleri de göklerde de, yerleri de gökleri de ilmiyle, rahmetiyle kuşatmış durumdadır. Ve bütün kuşattığı alanlara istiva etmiştir. Yerleri gökleri ilmiyle, rahmetiyle kaplamıştır. O Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmeti bütün yerleri, bütün gökleri kaplar. Altı alemin altısını da kaplar. Allah Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle ulaşmadığı hiçbir noktası yoktur yarattıklarının. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Burada bir Kur'an tefsiri dersimiz daha inşallah sona eriyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde gene bizleri birlikte kıldı Yüce Rabbimiz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratel müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri kaza ve kader konusunda bir sohbet yapmak üzere beraber kıldı. İşte gene bir zemin bizleri birleştirdi. Allah'tan bahsetmek söz konusu. Allah, sizler ve biz bir aradayız. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman sizlerle konuşsam bir mutluluk kaplıyor içimi. Sizlerle beraber olmanın, beni anlayabilecek olanlarla beraber olmanın, daha güzeli ulaşmak isteyenlerle beraber olmanın, Allah'ın dostlarıyla beraber olmanın bir güzelliği, bir huzuru iç dünyamı bütünüyle dolduruyor. Onun için hepinize teşekkür ediyorum Allah-u Teala'nın huzurundaki bu büyük zevki yaşamamda sizler bana yardım ediyorsunuz. Sebep oluyorsunuz. Zemin hazırlıyorsunuz. Ve bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz kader ve kaza. Kaza nedir? Kendi irademizle oluşturduğumuz, gerçekleştirdiğimiz, yerine getirdiğimiz her şey kaza adını alır. Namaz kılmayı isteriz ve namazı kılarız. Namazı kıldığımız zaman onu kaza etmişizdir, gerçekleştirmişizdir. Her ne kadar dini terminolojide kaza zamanında kılınamayan namazların yerine getirilmesi ise de aslında lügat manası ondan çok daha geniş tabii. Peki kader nedir? Bizim irademizin dışında bize tesir eden bir olay vücuda geldiği zaman bu da kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kaderde de, kazada da olay var, fiil var. Kazada bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yerine getirdiğimiz bir fiil var. Gerçekleştirdiğimiz, yaptığımız her şey bizim tarafımızdan kaza edilmiştir. Bizim tarafımızdan kuvveden fiile sokulmuş, gerçekleştirilmiştir. Her kıldığımız namaz aslında bir kazadır. Her zikrimiz bir kazadır. Her yaptığımız fiil şu anda kaza ve kaderi size anlatmamız bizim tarafımızdan vücuda getirilen bir fiildir. Öyleyse biz bu konuyu şu anda kaza ediyoruz, gerçekleştiriyoruz, yerine getiriyoruz, uyguluyoruz, kuvveden fiile çıkartıyoruz. Kader nedir? Bizim irademizin dışında başka bir iradenin bize tesir edecek bir olayı vücuda getirmesi bizim için kaderdir.
Öyleyse üç çeşit irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah, külli irade adı da veriliyor. Üçüncüsü, cüz'i irade. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinize bir irade vermiş. Şimdi bu iradeye baktığınız zaman, bu iradenin cüz'i irade olduğunu görüyorsunuz. Herkese Allah-u Teala cüz'i iradeyi vermiş. Herkesin cüz'i iradesi var. Öyleyse başka bir cüz'i irade, bir başkası size bir herhangi bir şekilde bir tesir icra etti. Bu sizi üzdü veya sevindirdi. Her ikisi de sizin için bir kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse birisi bir şeyi kafasında planladı, birisini öldürmeyi tasarladı ve gecenin saat 3'ünde yolunu kesti kişinin, onu öldürdü. Ölen kişi için bu bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir başka irade ölüme sebebiyet vermiştir. Ölen kişi için ölüm her zaman kaderdir. Peki bunu tasarlayıp da vücuda getiren kişi için olay nedir? O kişi için olay bir kazadır. Kaza deyince otomobil kazası değil. Arapçadaki mefhumların kullanılış alanlarıyla Türkçedekiler birbirinden farklılık gösteriyor. İki araba birbirine çarpıştığı zaman biz buna araba kazası deriz. Kaza ile oldu derler. Yani aslında biz irademizle bir şey yapmak istemedik de bu olay şartların vücuda getirdiği bir kazaydı deriz. Bizim söylediğimiz kaza o kaza değil. Otomobil kazası, tren kazası, uçak kazası değil. Bir insanın istemeyerek yaptığı bir şey değil. Kur'an'daki kaza müessesesi bu tarzda bir hüküm taşımaz. Kur'an'daki kaza müessesesi bilerek, isteyerek tamamen yapılan bütün olayları kapsar. Tasarlayarak yapılan, isteyerek yapılan iradeyi fizik standartları da kullanarak yapılan her olay kazayı oluşturur. Öyleyse hangi olay kazadır, hangi olay kaderdir? Kime göre kaderdir, kime göre kazadır? Aslında sebepler basit. Tanım da basit. Ne zaman bizim irademizin dışında bir irade, bizim üzerimizde bir olay vücuda getirirse, ister cüz'i irade olsun, ister külli irade olsun, ister ilahi irade olsun, bizim üzerimizde vücuda getirilen her olay bizim için kaderdir. Bizim irademizin rolü olmadığı sürece. Öyleyse bir insan için kader veya kazanın birbirine karıştırıldığı olaylar olabilir mi? Elbette olabilir. Bir insan düşünün, elindeki tabancayı temizliyor. Mermide de, namlada da bir tane kurşun var. Temizlerken silah elinden düşüyor. Hiçbir kastı yok kimseye. Tetik öyle bir yere takılıyor ki ateş alıyor. O sırada orada bulunan birisine kurşun isabet ediyor ve kişiyi öldürüyor. Ölen kişi için bu nedir? Bu bir kaderdir. Peki öldüren değil, öldürmeye sebebiyet veren kişi için nedir? Bilerek, isteyerek mi öldürmüştür kişiyi?
Bir bu olayı vücuda getirmek istediği için mi o kişi ölmüştür? Hayır. Öyleyse bu standartlarda gördüğümüz o ki bu bir kaderdir. Öldüren içinde. Öldürmeye sebep olan demek daha doğru. İşte bu olayın bir kader mi, bir kaza mı olduğunu en kesin şekilde anlayabilmemiz o kişinin kıyamet günü hayat filmine baktığımız zaman gerçekleşir. Ne demek istiyoruz? Hayat filmimizde kıyamet günü hepimizin kendi hayat filmimize bakacağını biliyorsunuz. Hayat filmimizde düşüncelerimiz de var. Düşüncelerimizin de filmi var. Davranışımızın da filmi var. İki film birden gösteriliyor. O filme baktığımız zaman kesin bir hükmün sahibi olabiliriz. Biz o sırada sadece tabancayı temizlemeyi düşünüyorsak, onu temizlerken kafamızdan bir başkasını öldürmek diye bir niyet geçmiyorsa ve elimizden düşen tabanca birinin ölümüne sebebiyet verdiyse, bu da hayat filmimizin düşünce platformunda net olarak görünüyorsa, bu olay bizim için de bir kaza, bizim için de bir kaderdir. Öldürmeye sebebiyet veren kişi öldürmeyi tasarlamamıştır. Böyle bir niyeti yoktur. Tabanca düşmüş ve kaderin tam oluşmasıyla bir kişinin hayatına son verecek olan bir facia vücuda gelmiştir. O kişi ölmüştür. Ama öldürmeye sebep olan kişi de suçlu değildir. Onun suçu sadece bu konudaki tedbirsizliği, dikkatsizliğidir. Tasarlamadığı cihetle onun için bu olay asla bir kaza değildir. Sadece onun için de bir kaderdir. Öyleyse demek ki muhtevada eğer tasarım varsa, istek varsa, irade varsa, iradeyi kullanarak bir şeyi vücuda getirmişsek, o olay bizim için kazadır. Namaz kılmak istiyoruz, namaz kılıyoruz. Bu bizim için bir kazadır. Zikir yapıyoruz, kazadır. Birisine bir iyilik yapıyoruz, bizim için kazadır. Peki o iyilik yaptığımız kişi bizden ona iyilik yapmamızı istemediyse, böyle bir talebi yoksa, biz ona bu olayı vücuda getirmişsek, onu mutlu edecek bir şeyi vermişsek ona, onun için o olay bir kaderdir. Onun iradesinin dışında bir başkası getiriyor, ona bir hediye veriyor. Onun iradesinin bunda bir dahli yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaza ve kader kesin iki ayrı faktörü ifade eder. Hayatımızda yaptığımız her olayla ya derecat kaybederiz ya da derecat kazanırız. Kazandığımız derecelere hayır diyor Allah-u Teala, kaybettiğimiz derecelere şer diyor. Kazandığımız derecelere hasenat diyor, kaybettiğimiz derecelere seyyiat diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda biz kendi irademizle vücuda getiriyoruz. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a dua etmek, bunların hepsi kaza ettiğimiz şeyler, bizim irademizden çıkıyor. İşte kaza müessesesi hem bize derecat kazandıran güzel işlemleri muhtevasına alır, derecat kazandırıcı eylemler, işlevler yaparız ve bundan bunu kaza etmekle, bunları kaza etmekle
devamlı derecat kazanırız. Her kazada derecat kazanırız. Veya kötü şeyler yaparız. Başkalarına zarar veririz. Allah'ın bir emrini yerine getirmeyebiliriz. Bilerek, isteyerek. Ve bunlarda da derecat kaybederiz. Peki bir şeyi yapmak kaza etmek. Peki yapmamak, yapmamak da kaza etmek. Bir namazı kılmadığınız zaman onu kılmamakla derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse burada da yapmadığınız bir şey sebebiyle kendi iradenizle kendinizi derecat kaybetmeye mahkum ediyorsunuz. İradenizi kullandınız, bir sonuca ulaştınız. Kendi iradenizle ulaştığınız bu sonuç kazayı oluşturur. Derecat kaybettiniz. Birine bir kötülük yaptınız, gene bir kazadır. Derecat kaybettiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaza müessesesi bize güzel işlevleri gerçekleştirdiğimiz zaman derecat kazandıran, kötü işlevleri gerçekleştirdiğimiz zaman derecat kaybettiren bir hüviyet taşır. Kişinin kendi vücuda getirdiği her işlev ona ya derecat kazandıran ya da kaybettiren bir sonuç oluşturur. Öyleyse bu bağlamda sonuçlara baktığımız zaman kaza müessesesinin bize derecat kazandırabildiğini ama aynı zamanda da kaybettirebildiğini görüyoruz. Kendi irademiz varsa bu irademizle yaptığımız pozitif davranışlar bize derecat kazandıracaktır. Allah'ın emirlerine itaat etmek, yasak ettiği şeyleri yapmamak. Gene bunların karşılığı olan Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği şeyleri yapmak, onlar da bize derecat kaybettirecektir. Öyleyse kaza adı verilen sistem bize derecat kaybettirebilir ama bize derecat kazandırabilir. Kadere ulaştığımız zaman bunun ikisinin birden mümkün olmadığını görüyoruz. Sadece bir tanesi olabilir. Kader bize derecat kaybettiremez. Kader bize sadece derecat kazandırabilir. Öyleyse bir kişi bir başkasına bir kötülük etti. Onu yaraladı. Bilerek isteyerek yaptığı bir suç bu kişinin. O kişi bundan derecat kaybetti. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre zalim hüviyetinde bu kişi. Zarar verdiği kişiye de Kur'an-ı Kerim mazlum diyor. Zalim, zulmeden demek. Mazlum da zulüm gören demek. Zalim derecat kaybeder. Hayat filmine derhal o fiilin karşılığı olan derecatı o kişinin hayat filmindeki mizan otomatik olarak kaydeder. Fiil oradadır. Kişinin düşüncesinde de o kötülüğü yapmayı tasarladığı ve onu gerçekleştirdiği kesin şekilde yer almıştır. Fiilinde de bunu gerçekleştirdiği görülmektedir. Öyleyse taammüt vardır. Tasarlanmış bir olay vardır. Bunun neticesinde vücuda gelmiş bir kötülük vardır. Zulüm vardır. Kişi derecat kaybeder. Bu kişi için bu bir kazadır. Ama karşıdaki için kaza değildir. Kaderdir. Çünkü o kişi bir zarara uğramıştır. Zulme uğramıştır. Ama bunda kendi dahli yoktur. O zararı o kişi kendisine vermemiştir. Bir başka irade o kişiye zarar vermiştir. İşte başka bir iradenin bu kişiye verdiği zarar o kişi için, zarar gören kişi için kaderdir. Ne olur? Kul hakkı doğar. O zaman ne olur? Derhal zalimin yani zulmü yapanın, kötülüğü işleyenin amel defterine
o kadar derece negatif olarak yazılır fiil vücut bulduğu anda. Mizan tarafından demin dediğimiz gibi. Ama aynı anda mazlumun, yani zulme uğrayan kişinin de amel defterine pozitif rakamlar olarak aynı değer yazılır. Yani başka birinin zulmü sebebiyle başka birinin yaptığı bir zulüm işlemi, zulüm fiili sebebiyle zulüm gören kişi derecat kazanır. İşte bu bir hayırdır. Derecat kazandıran bütün işlevler hayırdır. Derecat kaybettiren bütün işlevler şerdir. Kişi ne olmuştur? Derecat kazanmıştır, hayra ulaşmıştır. Zulüm görmüştür. Kendisi için bir kaderdir. Ama bu kader ona derecat kazandırmıştır. Ve sonuca ulaşıyoruz. Hiç kimseye kader derecat kaybettiremez. Yani hiç kimse başka birinin fiiliyle şerre ulaşmaz. Amel defterine negatif bir derecat, başka birisinin o kişiye yaptığı hangi fiil olursa olsun, bu sebeple ister ilahi irade olsun, ister külli irade olsun, ister başka birinin cüz'i iradesi olsun, hangi irade olursa olsun, bir başkasına ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şeyle o tesir ettiği kişi, üzerinde kader oluşan kişi derecat kaybedemez. Derecat kazanabilir, demin söylediğimiz olaydaki gibi, ama hiçbir zaman derecat kaybedemez. Nasıl derecat kazanmıştı? Bir irade, birisi bir başkasına kötülük etti. Kötülük ettiği zaman derecat kaybetti. Karşı tarafta aynı anda aynı miktardaki derecatı kazandı. Ne oldu? Zulüm yapan, yani kaza eden kişi, zulüm kaza eden kişi derecat kaybetti. Zulme uğrayan kişi, mazlum da derecat kazandı. Yani hayra ulaştı. Peki aksi ne olabilir? Birinin o kişiye iyilik etmesi, iyilik etti, ona bir hediye aldı, verdi. Hediyeyi alan kişi derecat kazanmaz da, kaybetmez de. Hediyeyi veren kişi mutlaka derecat kazanır. O kazası pozitif bir kazadır, derecat kazandıran bir kazadır. Başkasını mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Hediyeyi verir, derecatı kazanır. Ama o derecat kazandı diye diğer taraf, hediyeyi alan taraf derecat kaybetmez. Sadece kazandığı hediyenin, sahip olduğu şeyin güzelliğini yaşar. Ondan faydalanmanın huzurunu yaşar, mutluluğunu yaşar. Memnun olur kendisine verilen böyle bir şeyden. Ama derecat kazanmaz, ama derecat kaybetmez. Öyleyse dikkat edin. Kader bir insana sadece derecat kazandırabilir, asla derecat kaybettirmez. O zaman bir hususu dikkate almak mecburiyetindeyiz. Amentü şerhinde birinci faktör Allah'a inanmak. İkincisi Allah'ın kitaplarına inanmak. Üçüncüsü meleklerine inanmak. Dördüncüsü resullerine inanmak. Beşincisi ba'su ba'del mevte inanmak. Ölümden sonra tekrar hayata geleceğine inanmak. Altıncısına dikkatle bakın. Konumuz o. Hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak. Hayır sevgili kardeşlerim. Hayır Allah'tandır. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ama şer Allah'tan olamaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine tamamen ters düşer. Hiç kimse başka bir irade sebebiyle, bu irade Allah'ın iradesi, ilahi irade de olsa netice değişmez, derecat kaybedemez, şerre ulaşmaz, şer oluşmaz.
Allah Teala o kişiye kader unsurları itibariyle ne yaparsa yapsın, o kişiyi mükafatlandırsın, o kişiyi cezalandırsın, netice değişmez. O kişi Allah Teala kendisine bir güzel ihsanda bulundu diye derecat kaybetmez. Allah onu cezalandırdı diye gene derecat kaybetmez. Hiçbir şekilde bir kişinin kader sebebiyle derecat kaybetmesi mümkün değildir. Şerre ulaşması mümkün değildir. Bir insan için hayır vardır, şer vardır. Hayır derecat kazandıran işlevlerdir ona. Ona derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. Sevap ona derecat kazandıran faktörlerdir. Günah derecat kaybettiren faktörlerdir. Hasenat ona derecat kazandıran faktördür. Seyyiat ona derecat kaybettiren faktördür. Hasenat kazandıran, seyyiat kaybettiren. Öyleyse şerrin Allah'tan oluşması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, böyle bir dizaynda her şeyi yerlerine oturttuğumuz zaman görüyoruz ki hayır Allah'tandır. Mutlaka Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir kader unsuru sebebiyle biz derecat kazanabiliriz. Ama derecat kaybedemeyiz. Derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Allah Teala ne tür bir kader tatbik ederse etsin bize, kaderin hiçbir safhasında derecat kaybımız söz konusu olamaz. Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer sadece bizim nefsimizdendir. Hayır da şer de Allah'tandır diyenler olursa onları bu kaseti dinletin, gösterin, dinlesinler ve incelesinler Kur'an-ı Kerim'i. Aksi bir hüküm bulmaları mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hayır Allah'tandır ama şer Allah'tan değildir. Bizim nefsimizden kaynaklanır. Ve sadece nefsimizin afetleriyle şer işleriz. Ruhumuzun hangi faktörü olursa olsun, hangi hasleti olursa olsun, davranış biçimlerimizde hiçbir zaman bize derecat kaybettirmez. Hep kazandırır. Ama nefsimizin afetlerinin her işlevi bize derecat kaybettirir. Nefsimizin afetleriyle yaptığımız her şey, öfkeyle gidip birine bir kötülük yaptığımız zaman derecat kaybederiz. Kinle yaptığımız zaman, bütün afetlerin her birine uyuşla yaptırdığımız her olay bize derecat kaybettirir. Şerre ulaştırır bizi. Ama ruhumuzun hasletleriyle veya nefsimizin kalbindeki faziletlerle bir işlev gerçekleştiriyorsak o zaman mutlaka derecat kazanırız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece gördüğümüz olay bir bütünü oluşturuyor ki bu bütünün muhtevası içinde her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş durumda. İşte kader dediğimiz zaman bize derecat kazandırabilen ama asla derecat kaybettiremeyen bir olayı ifade eder. Öyleyse kader dediğimiz zaman daima iki irade vardır. Bir, olayı vücuda getiren irade, birinci irade, olayı vücuda getiren irade, ikinci irade, olayın üzerinde tesiri oluşturduğu kişi. Öyleyse kader var mı? Var. Orada ne var? İki kişi var. Birisi kendi iradesiyle diğerinin üzerinde bir tesir vücuda getiriyor.
iradesiyle olabilir, farkına bile varmadan olabilir. İkisi de geçerli ama bir irade var ortada. O bir olayı vücuda getiren bir irade var. İkincisi, iradenin vücuda getirdiği olayın sonucu var. Bu birinci iradenin, birinci kişinin vücuda getirdiği olay, onun iradesinin mahsulü olabilir, olmayabilir. Ama ikinci kişiye tesir etmiş olması lazım. İster iradi yapının gereği, ister tesadüf, ister, yani tesadüf dediğimiz kendi iradesinin dışındaki bir olayı kastediyoruz tesadüf demekle. Yoksa onun ötesinde tesadüf meselesi geçerli değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Kader söz konusuysa iki kişi var. Tesiri ika eden kişi, tesire maruz kalan kişi. Tesire maruz kalan kişi böyle bir olaydan ya derecat kazanır veya onu memnun eden, hoşnut olan bir olayla karşı karşıyadır. Ama olayı vücuda getiren kişi derecat kaybedebilir de, kazanabilir de. Olaya maruz kalan kişi derecat kazanabilir ama kaybedemez. Karşı taraf ne yaparsa yapsın, böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse bunlar son derece önemli konular sevgili kardeşlerim. Hani ben eğer cehenneme gideceksem mutlaka falanca kişinin sebebiyle gideceğim diye düşünen bir takım saflar var. Onlara deyin ki hayır kardeşim, sen falanca kişi sebebiyle cehenneme gidemezsin. O kişi sana ne yaparsa yapsın sen derecat kaybedemezsin. Oysa ki senin cehenneme gitmen kaybettiğin derecelerin kazandığın derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bu olmadıkça, kaybettiğin dereceler olmadıkça, ki kazandıklarınızdan fazla olması için kaybettiğiniz derecelerin olması lazım. Bunlar da başka birinin iradesiyle oluşmaz. O kişiden negatif tesir almış olabilirsiniz. Ama sizin kendinizin bir şeyler yapmanız lazım derecat kaybetmeniz için. O kişinin size yaptığı hiçbir şey sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse kader sebebiyle cehenneme gitmez. Takdir-i ilahi de hiç kimseye derecat kaybettirmez. Öyleyse şerrin Allah'tan gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dedik ki kaderin oluşması için mutlaka iki kişiye ihtiyaç var. İki taraf olması lazım. Taraflardan birinin diğerine bir negatif tesir icra etmesi lazım. Ama Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman bunun anlamı ne oluyor? İki kişi olduğu zaman kader oluşuyor. Ama her şeyi bir kaderle yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse bir kişiyle ki bir kişi de olsa o zaman kaderin oluşması lazım. Burada eğer bir kişi varsa o kişinin niyeti ve niyetinin sonucunu incelememiz lazım. Niyet ve nasip müessesesine giriyoruz. Talebeler, öğrenciler, imtihana giriyorlar. Niyetleri sınıfı geçmek. Ama bir kısmı geçiyor, bir kısmı geçemiyor. Niyet sınıfı geçmek, nasip bir kısmı için sınıfı geçmek, bir kısmı için sınıfta kalmak. Bir kısmının niyetiyle nasibi aynı. Niyet ettiği şey ona nasip olmuş. Diğeri için aynı değil. Niyet ettiği şey ona nasip olmamış. Öyleyse
nasibi beraberce gözden geçirmemiz lazım. Nasipte iki kişi yok, bir kişi var. Şimdi bu sınıf geçme işleminden hareketle biraz daha detaya girelim. Çocuklar derslerine çalışmışlar, sınıfa geçmek için imtihana girmişler. Birisi iyi çalışmış ama buna rağmen sınıfta kalmış. Öğreniliyor ki bir öğretmen çocuğun notlarını, o dersteki notunu yanlışlıkla veya bilerek bozmuş. Ve sınıf geçecek hüviyette olan çocuk sınıfta kalmış. O zaman çocuğun nasibi mi bu? Hayır. Nasibi değil, kaderi. Neden? Çünkü başka birisi girdi devreye. Bir üçüncü kişi ister kötü niyetle girsin, kasten yapsın bu işi ve çocuğun ulaşmak istediği hedefi değiştirsin. Başarılı bir çocuk başarıya ulaşamasın. İsterse bilmeyerek yapsın, kafası dalgınken o kağıdı soru kağıdını incelesin ve verdiği not yanlış olsun. İkisi de neticeyi değiştirmez. Burada nasibin ötesine geçilmiştir. Burada ikinci bir kişi, ikinci bir irade devreye girmiştir. İkinci irade devreye girip de bir sonucu oluşturursa ve bu sonuç başka birine aitse, bunun adı kaderdir. Tersi de olabilir. Gene kağıdı inceleyen öğretmen ya yanlışlıkla ya da bilerek çocuğun notunu yükseltebilir. O zaman da sınıfta kalmak durumunda olan bir çocuğun sınıf geçtiğini görüyoruz. Gene bu onun nasibi değil, bu onun kaderi. Çünkü ikinci bir irade devreye girmiştir ve olaya müdahale etmiştir. Ve geçecek olan çocuğun sınıfta kalması veya sınıfta kalacak olan çocuğun sınıfına geçmesi başka bir iradenin müdahalesiyle oluşmuştur. O konuda o müdahale eden kişinin davranışını onun açısından incelersek eğer, kasten müdahale edip çocuğu sınıfta bırakmışsa veya sınıfı geçirmişse, bu o öğretmen için bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek bu olayı vücuda getirmiştir. Ama farkında bile olmayarak yanlışlık eseri çocuğu sınıfta bıraktıysa veya sınıf geçmesine sebebiyet verdiyse, geçecek olan çocuğun kalmasına, kalacak olan çocuğun geçmesine sebebiyet verdiyse, o zaman bilmeyerek yaptığı takdirde bu onun için bir kaza değildir, bir kaderdir. Çocuk için de geçecek durumdayken sınıfta kalması, kalacak durumdayken sınıfı geçmesi gene bir kaderdir. Çünkü o çocuk onu hak etmemiştir. Öyleyse niyetle nasibe baktığımız zaman farklı bir olay görürüz. Kim sınıfı geçecek özellikle bilgilerin sahibi ise, imtihanda çıkan suallerde ona bu bilgilerini kullanma imkanı verdiyse ve çocuk imtihanı kazandıysa. Kazandıysa ne olur? Sınıfını geçer. Niçin imtihana girmişti çocuk? Sınıfını geçmek için. O çocuğun niyeti sınıfı geçmekti. Nasibi de sınıfı geçmek oldu. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişkide bir başka faktör görüyoruz. Liyakat. İnsanlar neye layıklarsa Allah'ın o kişi hakkındaki nasibi odur. Liyakatine eşit bir mükafat vermek. Liyakatine eşit bir ceza vermek. İkisi de aynı statüde. Öyleyse çocuk sınıfı geçmeye iyice hazırlanmış. İmtihanda çıkan sualleri de yapmış ve sınıfı geçmek için çalışan bu çocuk sınıfını geçmiş. Ne oldu? Çocuğun niyetiyle nasibi birbirinin aynıdır. Liyakatinin
karşıtı olan mükafatı çocuk almıştır. Başka bir çocuk da sınıfı geçmek için harekete geçmiştir ama yeterli miktarda çalışmamıştır ve derslerini yapamadığı için sınıfta kalmıştır. Bu da onun nasibi ama bu niyet, bu çocuğun niyetiyle nasibi arasında paralellik yok. Ama nasibiyle

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse niyetle nesip arasındaki rabıtaya baktığımız zaman niyetle nesip arasındaki sonucu tayin eden faktör kişinin liyakatidir. Niyeti ne olursa olsun sonuç liyakate göre tahakkuk eder. Eğer niyetine onu ulaştıracak olan liyakatin sahibi değilse kişinin niyetiyle nasibi eşit olmaz, aynı olmaz. Niyeti sınıf geçmektir, sınıfı geçemez. Öyleyse niyetiyle nasibin eşit olabilmesi için o nasibe liyakat asıldır. Asıl olan kişinin nasibine liyakatidir. Layıksa mutlaka Allah-u Teala onu o nasibe ulaştırır. Değilse o zaman da mutlaka ulaştırmaz. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişki kişinin o nasibe layık olması veya olmamasına göre tayin eder. Niyet ve nasiple kader arasındaki farklılık ne? Niyet ve nasipte bir tek kişi var. Allah ile muhatap olan bir kişi var. İkinci bir kişi yok devrede. Öyleyse bir tek kişi varsa buradaki muhtevada bu kişi kendi iradesiyle derecat kazanabilir de kaybedebilir de. Onun için bu müesseseye kader demek mümkün değil. Kişi kendi iradesiyle derecat kazanabiliyorsa nasipte, gene kendi iradesiyle derecat kaybedebiliyorsa, o zaman bu bir kader unsuru değildir. Kaderde kişinin kader sebebiyle derecat kaybetmesi mümkün değildir. Kazanması mümkündür ama kaybetmesi mümkün değildir. Nasipte kişi derecat kazanabilir de kişi derecat kaybedebilir de. Öyleyse olaylara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki tane iradenin mevcut olmadığı bir ortamda kader teşekkül edemez. Orada sadece niyetle nasip vardır. Ve nasip mutlaka kişinin liyakatine paralel olarak oluşur. Kişi neye layıksa mutlaka o sonuca ulaşır. Niyetine eşit bir nasip veya niyetine eşit olmayan bir nasip ama mutlaka liyakatine eşit bir nasip. Allah Teala kişiyi liyakatiyle paralel sonuçlara ulaştırır sadece. Öyleyse liyakatin unsurları muhtelif olabilir. Kişinin muktesebatı olabilir. Kişinin Allah'a yakınlığı olabilir. O kişi sınıfı geçemeyecek durumdadır ama Allah Teala'ya öyle bir yalvarmıştır ki Allah Teala onun dileğini kabul etmiştir. Sınıfını geçemeyecek durumda bir ders bilgisine sahip olmasına rağmen Allah ona yardım etmiş ve geçirmiştir sınıfını. Nasıl? Burada Allah Teala'nın yardımı devreye girmiştir. Bu çocuğun nasibi sınıfı geçmek oluyor. İkinci bir kişi yokmuş gibi görünüyor. Ama var Allah. Nasip, nasip hüviyetinde oluşmuyor, kader hüviyetinde oluşuyor. Öyleyse nasibin muhtevasında ikinci taraf yok. Nasibin muhtevasında Allah-u Teala'nın o kişiye özel bir yardımı geçerli değil, kişinin niyakatine paralel bir sonuç oluşturur Allah-u Teala sadece.

prototip bununla alakalıdır. Ne zaman Allah Teala o kişinin nasibini değiştirirse Allah'ın devreye girmesiyle kişinin liyakatini Allah Teala arttırmışsa o zaman Allah devreye girdiğine göre ikinci irade devrededir, ilahi irade ve nasip unsuru kadere dönüşmüştür. Kader ve kaza konuları öyle bir çetrefil hale getirilmiş ki asırlar boyunca kader ve kaza konusundaki ciltlerle kitap okusanız neyin ne olduğunu anlamanız pek mümkün değildir. İsterseniz deneyin. En yetkili gördüğünüz kişilere sorun bakalım kaza ve kaderi neyle karşılaşacaksınız? Oysa ki Allah öğretince sonuç otomatik olarak en kolay hüviyetine geliyor. Kazanın neticesi hayırdır veya şerdir. Kaderin neticesi sadece hayırdır, şer olamaz. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki üzerinize size hoş görünmese de onu kerih görseniz de kıtal yazıldı diyor Allah Teala. Olaylar vardır. Siz onu kerih görürsünüz ve şer zannedersiniz ama o hayırdır. Olaylar vardır. Siz ondan hoşlanırsınız. Ve onu hayır zannedersiniz. Oysa ki o şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? İşte kader müessesesi içinde bunun kesin sonuçlarını görüyoruz. Birisi başka birine bir iradi yapı olarak bir kötülükte bulunuyor. Ama bunun karşılığında derecat kaybediyor. Bir hırsız başka birine ait olan bir malı çalmış. Hırsız seviniyor o malı çaldı diye. Ve malı çalınan kişi de üzülüyor çalındı diye. Öyleyse biz insanlara göre hayır ve şer nasıl teşekkür eder? Eğer bir olay bizi üzerse o şerdir. Bir olay bizi sevindirirse o da hayırdır diye düşünür hep insanlar. Oysa ki öyle değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi üzmesine veya sevindirmesine göre değil, bize derecat kazandırmasına veya kaybetmesine göre olaylar tayin eder. Derecat kazandıran olaylar hayırdır. Bizi üzse de hayırdır, sevindirse de hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar şerdir. Bizi üzse de şerdir, bizi sevindirse de şerdir. Hırsız, memnun. Bir şey çalmış, ondan memnun. Ama yaptığı olay hırsızlık. Şer, derecat kaybediyor. Ama memnun. Ama bu hırsız bir şeyi çaldığı için kul hakkı doğmuştur. Hırsız kul hakkı sebebiyle derecat kaybederken aynı derecat otomatik olarak malı çalınanın hesabına, amel defterine hayır olarak kaydedilmiştir. O kişi de üzgün ama derecat kazanıyor. Yani bu üzüldüğü konu onun için hayır oluşturmuş. İşte böyle bir dizaynda hayırlı sonuçlar isteyen kişi hep mutlu olacağı, memnun olacağı sonuçları kasteder. Oysa ki hayırlı sonuç ona derecat kazandıran sonuçlardır. Bu derecat kazandıran sonuçlar da hüzünlü sonuçlar olabilir. Ona üzüntü veren sonuçlar olabilir. Ama hayır olmaz.
onlardır sadece bize derecat kazandıran olaylar. Onun için kader son derece önemli bir konu olarak çıkıyor karşımıza. Kaderde derecat kaybı yani şer hiçbir zaman söz konusu olamaz. Kader, ölümümüz bir kaderdir. Bizim irademizin bir dahli yoktur. Bir insan intihar etmek istese Allah müsaade etmedikçe intihar edemez. Ölmesi mümkün değildir. Allah'ın onun vadesini tayin ettiği standart her neyse o zaman o şekilde gerçekleşir. Öyleyse ölüm bir kaderdir ve zaman koordinatı da mekan koordinatı da belli olan bir kaderdir. Ne bir dakika ileri ne bir dakika geri gitmeyeceği gibi o noktadan başka bir yerde kişi ölemez. Öyleyse ölüm kesin olarak bir kaderdir. Her ölen kişi için ister onu birisi tamiden öldürsün, ister kazayla ölsün veya eceli gelerek ölsün. Üçünde de bu olay ölen kişi için kaderdir. Kişi bu olayla kaderini yaşar. Öyleyse doğumumuz da bir kaderdir. Bizim irademizin bir mahsulü değildir. İrademiz dünyaya geldikten sonra bize teslim edilir. Hastalıklar da bizim irademizin mahsulü olmayan hastalıklar da bizim için kaderdir. Öyleyse bir insanın evlenmesi kaderdir. Neden kaderdir? Çünkü bir irade evlilik müessesesini oluşturamaz. En az iki iradenin yan yana gelmesi icap eder. En az iki irade. Öyleyse üzerinde hüküm ifade edilen kişi taraflardan biridir evlilikte. Olay ona tesir edecektir. İkinci tarafa da tesir edecektir. Ama ikinci bir tarafın evet olmazsa evlilik müessesesi gerçekleşemez. Öyleyse birden fazla taraf varsa en az iki irade devreye giriyorsa bu mutlak olarak bir kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi kaderle kaza birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Niyetle nasip de bu standardın içinde ayrı bir yere sahiptir. Kaderde derecat kaybetmeniz mümkün değildir. Ama niyet ve nasipte derecat kazanabilirsiniz de, kaybedebilirsiniz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel beraberlik daha bu noktada inşallah sona eriyor. Sizlerle beraber olmak bir büyük zevki yaşamak demek. Bir defa daha bitecek. Bir defa daha başlayacak inşallah. Hayatımız bu güzellikleri inşallah yaşamakla geçecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
ve berekatü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötronlar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında nötronlar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötronlar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötronlar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötronlar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötronların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötronların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötronlarla yaratıyor. Nötronlar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötronları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötronlarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötronlar, sağ ve sol spinli karşı nötronlar, sağ ve sol spinli antinötronlar, sağ ve sol spinli karşıt antinötronlarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3'le karşı olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur. Ve bu enerjinin yapısı nötronlardır. Kur'an'daki karşılığı da
Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.

0: de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğumuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslim yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma selavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ruh konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmasının arkasında ölüm sonrası hayatta da cehenneme gitmesinin arkasında insanların kendilerini bilmemeleri, kendileri hakkında bilgi sahibi olmamaları sebebiyledir. Şu an Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, Müslümanlar olsun, bu büyük kitlenin %90'dan fazlası insanı bir fizik beden ve bir ruhtan ibaret biliyorlar. Yani dünyanın çoğunda insanlar iki vücudun sahibidir. O şekilde biliyorlar. Bu kutsal kitaplardaki hakikate uymuyor. İnsanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. O zaman ilmi ve rahmeti kuşatan Rabbimizden ruhu öğrenelim. Rabbimizden en şerefi varlık olan insanı ayetlerle öğrenip ona göre Allah'ın emrettiği kanunlara uyarsak, hayatımızı yaşarsak biz de ahbariyun, rabbaniyun gibi Hazreti Musa'ya tabi olanlar gibi, biz de havariler gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar gibi, biz de sahabe gibi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar gibi asr-ı saadeti yaşarız. Allah'ın muradı ne? Allah Teala'nın da muradı, en sevdiği varlık olan insanın bu dünyada sonsuz mutluluğu yaşaması, ölüm sonrası hayatta da bütün cennetlerin sahibi olmasını istiyor. Öyleyse insanların zanlarına tabi olarak %90'dan fazlası kutsal kitaplardaki dini yaşamamasının arkasında Allah'ın hakikatlerini bilmemesi cehaletleri sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar yaptığımız bütün incelemeler, kutsal kitaplardaki hakikatler bize insanlar arasında şu üç temel hastalığı ifade ediyor. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. İşte insanların cehaletten kurtulmaları evvela kendilerini öğrenmelerinden başlıyor. Yunus ne diyor? İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, ruh konulu konferansımızda evvela insanı, yani kendimizi Allah'ın ayetleriyle tanımaktan geçer, tanımakla başlayacağız. Allah Teala İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَسَلُونَكَ نَرُوحُ Sana ruhtan soruyorlar. قُرْ الْرُوحَ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbinin emrindendir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın insanı eşrefi mahlukat kılmasının arkasında zatından üfürdüğü ruh var ve ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhu bilmemiz yeterli midir? Tabii ki hayır. O zaman Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e göre bakalım beraberce. Allah Teala insanı nasıl yarattığını ayetlerde açıklıyor. Onu bir bir görelim. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenmiş bir balçıktan Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi nefsimiz, berzah alemine ait. Ve nefsin ve ma sevah. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. Sevgili kardeşlerim, nefs berzah alemine ait ve nefsin manevi kalbinde doğuştan 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, bu 19 hastalığa %100 tesir eden düşmanımız İblis, şeytan var. Şeytan bir cin. 3 ayet-i kerimede şeytanın cin tayfesinden olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ve bu cin olan şeytan Allah'ın emrine isyan etmiştir. İşte Hicr 27'de cinlerin dumansız ateşten yaratıldığı, Araf 12'de İblis beni ateşten yarattın buyuruyor, duruyor. Kehf 50'de İblis hariç hepsi secde ettiler melekler, o cinlerdendi. İşte cinlerden olan İblis Allah'ın emrine isyan ediyor ve Allah-u Teala onu huzurdan kovuyor. Kibirlenenlerin benim katımda yeri yok. İblis Allah'tan müsaade istiyor. Arap suresinin 12 ve 13. ayet-i kerimelerinde bana kıyamet gününe kadar buradan çık git. Sen recm olundun ve kıyamet gününe kadar da lanetim üzerine olsun. İşte lanetlenen bu iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince insanların nefsine tesir etmek suretiyle onları da kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve bu dünyada onlara azabı yaşatmak istiyor. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insanın bu dünyada azabı, ölüm sonrası hayatta hayatı cehennemde geçirmesi için yaratmamıştır. Allah insanı çok sevmiş. Sevdiğini nereden biliyoruz? Hiçbir varlığa vermediği ruhu Allah insana üfürmüştür. Evvela insan eğer şeytanın tesiri altında devamlı nefsine uyarsa hayatı mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir. Mutsuzluk üçgeninin bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Her olayda derecat kaybettiğimiz her olayda mutlaka şeytanın tesiri vardır. Ve iblis bu sebeple kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Hepsini kendime birlikte cehenneme götüreceğim. Ama Allah-u Teala muhlis kullarım hariç. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala fizik beden ve nefsle şeytanın oyuncağı olarak insanı yaratmamış. Her şeyi sizin için yarattım ey insanlar. Ama insanı da kendim için yarattım. O zaman ne anlayacağız? Her şey sizin için. Bu her şeyin içerisinde şeytan da var mı? Evet. Yerler, gökler, iblis, cinler, melekler, şeytanlar, her şey İnsan için. Ama insan kim içindir? İnsan da Allah içindir. İşte Allah için olmanın odak noktasında Allah Teala zatından bize ruhu üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Summa sawaha ve nafaha fi min ruhi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman devamlı mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşarız. Ölüm sonrası hayatta da gideceğimiz yer kesinlikle Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala bu hayatı bize bahşetmek üzere katından resuller gönderiyor. Allah Teala bütün resullerini hidayetle vazifeli kılıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de iki grup Resul'den bahsedebiliriz. Hidayetle görevli Nebi Resuller, hidayetle görevli Veli Resuller. Sevgili kardeşlerim, hidayetle görevli Nebi Resullerin sonuncusu Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve görüyorsunuz ki hidayetle görevli Nebi Resuller, en sonuncusu Peygamber Efendimiz ama kıyamete kadar daima huzur namazının imamı, hidayetle görevli, vazifeli veli rasullerden seçiliyor. Her devirde mutlaka hidayetle görevli veli rasul vardır. İşte onlar insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet nedir? Bakara suresinin 120 ve Ali İmran 73'te hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Evet, hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73 "Kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır." Bakara 120 "İnne hüdallah vel hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir." İşte hidayetin öğrenilmesi istisnasız Allah Teala'nın bizi cehaletten kurtarması anlamına geliyor. Öyleyse ruh nedir diyor, sual soruluyor Peygamber Efendimiz'e. Allah Teala da cevap veriyor. Ruh Rabbinin emrindendir. İşte Allah'ın emrinden olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi üzerimize 12 kere farz kılınmıştır. Allah Teala'nın emaneti olan ruhun hayattayken sahibine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel ruhumuz emr alemine aittir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Fizik vücut bu zahiri aleme aittir. Alem farklılıkları sebebiyle asla ruh nefs olamaz. Nefs de ruh olamaz. Ama gelin görün ki insanlar dini kutsal kitaplardan öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak diyorlar ki ruh eğer iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle yapmış olduğumuz araştırmaya bakarak beraber görelim. Ruh ile nefs arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Bu 12 özelliğe baktığımız zaman hiç kimsenin ruh nefstir, nefs de ruhtur demesi söz konusu değil. Allah Teala nefsin seva edildiğini, dizayn edildiğini buluyor şemsiyede. Ama Allah Teala ruhu üfürüyor. Görüyorsunuz ki tanımlamadaki fiiller bile farklı. Allah Teala nefsi tezkiye etmeyi üzerimize farz kılmış. Fakat ruhun da Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs başlangıç noktasında nefsi emmarede, ruh ise Allah'ın emrinden ahsen bir yapıda. Yani nefsi emmarede, ruh ise ahsen İsra 85'e göre. Nefs 19 afetle malul, ruh ise 19 tane hasretin sahibi. Nefs ölümü tadar, ruh ise Allah'a döner. Nefs berzah alemine ait, ruh emr alemine ait. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işler, zulmeder. Ruh asla bir şer işleyemez, günah işleyemez. Nefs cennet ve cehenneme gider. Ruhun cennet ve cehennemle asla bir ilgisi yok. Nefs serbest iradenin sahibidir. Ruh ise Allah'ın kontrolündedir. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir varlıktır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz nefsi ahsene ulaşabilecek standartlarda yarattık. ثُمَّ رَدَتْنَا وَاَسْفَلِ سَابِلِينَ Sonra esfeli sahibine reddettik. Ruh ise tek yönlü bir varlıktır. Allah'ın emrindendir. Öyleyse bu ayetlere rağmen hala insanlar eğer ruh iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur olayı bu ayetler mücadelesinde tamamen kendilerine yakındır. Hiç hükmü yoktur. Asla kimse bunu iddia edemez. Öyleyse şu kainatta üç vücuda sahip olan varlık o insandır. İnsanın dışında üç vücutta yaratılan başka bir mahluk yok. İşte bu sebeple Bakara 30'da Allah Teala وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعَلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün halifesi, yeryüzünde Allah'ı temsil etme yetkisine sahip olan varlık o insandır. Ve insanı da bu makama ulaştıran Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hiyerarşik sistem içerisinde piramidi incelediğimiz an en üst noktada Allah'ın nebileri, peygamberleri var. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Ama her imam nebi değildir. Her imam mutlaka Allah'ın halifesidir. Ama her halife kesinlikle imamdır. Her resul halife değildir. Ama her halife mutlaka resuldür. Ve bu standart içinde olaya baktığımız zaman en üst noktada Allah'a en yakın olan nebilerdir. Sonra huzur namazı imamları, sonra Allah'ın yeryüzündeki halifesi, sonra her kavimde Allah-u Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı veli resuller, onun altında veli müşrikler ve aşağıya doğru muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 tane veliaht makamında vazifeli olan hidayetçiler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şimdi insanlar eğer sosyal medyada ve başka yerlerde insanı iki vücutta ifade ediyorlarsa bu bize şunu gösteriyor. Bu insana Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Neden? Çünkü iki vücudun sahibi olan hiç kimseden ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını öğrenemiyoruz, söyleyemiyoruzlar ve asla böyle bir açıklama kendilerinde yok. Onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Neden böyle diyorlar? Çünkü onlar her ne kadar ruh deseler de o şekilde isimlendirseler de bahsettikleri nefstir. Nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs diye söylüyorlar. Halbuki öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki temel hüküm olarak nefsin tezkiye ve tasfiyesini üzerimize farz kılmış. Bütün peygamberler, bütün huzur namazının imamları, bütün veli resuller, veli mürşitlerin hepsi aslında Allah tarafından nefs tezkiyesi ve tasfiyesini gerçekleştirmekle görevlendirilmişlerdir. Allah'a en yakın olan nebiler Kur'an-ı Kerim'de 5 görevle Allah tarafından vazifeli kılınmışlardır. Görevlerin birincisi, nebilerin 5 görevinden birincisi ayetlerin tilaveti. İkincisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Üçüncüsü kitabın öğretilmesi. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti bir hazırlık sınıfıdır. Evet, bu hazırlık sınıfında kişi ne öğreniyor? Allah'ın lisanını öğreniyor. Ayetler vahidir ve Allah'ın konuşma lisanıdır. Evet, şimdi ayetlerden nasibini alan, ayetlerin manasına varan insanlar, onlar mutlak surette Allah-u Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide 12 tane insanla ulaşıp tabi olacaklardır. Kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa ondan sonra ne gelir? Ondan sonra 4 tane hidayet birden başlıyor. Bakın hemen birincisi nefsin hidayeti. İkincisi ruhun hidayeti. O ayetleri de açıklamak istiyorum. O Bakara 151'de. İkincisi ruh, fizik vücudun hidayeti. Evet. Nefsin hidayeti bir. Fizik vücudun hidayeti iki. Nefsin hidayeti üç. Ve iradenin hidayeti dört. Dört tane hidayet birden başlıyor. Sadece farklılık ne? Farklılık ayetlerin tilaveti. İşte bütün Allah'ın mürşitleri, resulleri, vazifelileri insanları Allah'a davet ederler. İster Hazreti Musa ona tabi olanlar, Allah'a daveti ayetlerde görüyoruz. İster Hazreti İsa Aleyhisselam ve ona tabi olan havariler, Allah'a davet ettiklerini görüyoruz. İster Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar, Allah'a davet ettiklerini görüyoruz. Allah Teala Ali İmran suresinin 52. ayeti kerimesi ve 52. ayeti kerimesinde bakın Allah Teala ne diyor? İsa onlardan inkarı hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir? Havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol. Öyleyse görüyorsunuz ki Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler hep Allah'a davet etmişler ve bu yolda dini yaşamışlardır. Gelelim yine havarilerin bir başka ayette söyledikleri ve Peygamber Efendimizin Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu kunnu ensar aleyke ma kâle lezine İsa ibn Meryem'e Sad 14, Saf 14. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ey iman edenler, Meryem oğlu İsa'nın havarilere Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dediği zaman onlardan bir taife biz Allah'ın yardımcılarıyız, havariler. Ve bir kısım Ben İsrail onlara iman etti, bir kısmı da inkar etti. Öyleyse her devirde Allah'ın tasarımında olan devrin imamı ve ona birinci dairede tabi olanlar, onlar hep Allah'a davet ediyorlar, Allah'a davet ediyor, Allah'a davet ediyorlar. İşte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Ve sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü bu fırka inacı kimlerden oluşuyor? Cevap çok manidar. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Allah-u Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ve En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde bakın sadece bu iki ayet-i kerime kalsın ne diyor? Yusuf 108'de Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Benim ve bana tabi olanların görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Ve En'am 153'te benim sırat-ı müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Yani sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ona tabi olun. Ondan başka yollara tabi olmayın yoksa dinde fırkalara ayrılırsınız. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim denilen Allah'a ulaştıran bir yol var. Ve bu yolla Allah-u Teala Allah'ın zatından üfürülen ruhu emaneti sahibine iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesindeki bununla birlikte 12 ayet var. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emrediyor. Evet sevgili kardeşlerim, hangi kutsal kitaba bakacak olursanız bakın, istisnasız insanın üç vücut ve serbest irade ile yaratıldığını göreceksiniz. İşte Tevrat'ta fizik vücut, işte İncil'de fizik vücut, işte Kur'an-ı Kerim'de fizik vücut. Bakın beraberce kutsal kitaplarda fizik vücut. Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle. İşte yine kutsal kitaplardaki ruh, Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle ve Kur'an ayetleriyle. Bakın ruhun ne buyuruyor. Ve işte Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleriyle nefsimiz. O halde sevgili kardeşlerim, bütün insanların elinde nebilerine Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda Allah'ın en şerefli varlığı olan insan ayetlerde bir bir uç uçta anlatılmışken insanlar zanlarına tabi olan insanlar diyorlar ki insan bir fizik beden ve bir nefsten, bir fizik beden bir ruhtan yani iki vücuttan ibarettirler. Öyle olunca ruhu din tatbikatından çıkartan kimdir derseniz o insanların baş düşmanı şeytandır. Şeytan allem etmiş, kallem etmiş, hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış, vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmiş ve ne yazık ki iblis denen bu mahluk İnsanların baş düşmanı böylece ruhu din tatbikatından çıkartarak insanı iki vücutla insanlara kabul ettirerek zanlarına tabi olarak insanlar dini yaşamaktan tamamen mahrum bırakılmışlardır. O zaman sevgili kardeşlerim işimiz çok kolay. Allah'ın emrinden olan ruhu hayattayken sahip olan Allah'a iade etmemizi, ona teslim etmemizi emir buyuruyor. Başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede. Nefsi emmarede olan insanların hepsi 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte beraberce bakalım 19 negatif özellik. Görüyorsunuz ki ayetleri bilmeyenler şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, zalimdirler, cahildirler vesaire 19 tane negatif özellik. Ama sevgili kardeşlerim bu 19 negatif özellikten kurtulmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o birdenbire 19 negatif özellikten kurtulur. 19 tane pozitif özelliğin sahibi olur. İşte bu sebeple cennetin anahtarı Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler acaba diğerlerinden ne farkı var? Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve Rahim esması ile tecelli ettiklerinin baş gözlerindeki perdeyi Caber Müsturi'ye alıyor. O kişi Resulü Resul olarak, Mürşidi Mürşid olarak görmeye başlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. O kişi Mürşid'in söylediği Allah'ın ayetlerin manasına varıyor. Kalpteki ekineti alıyor. O kişi manasına vardıkları ayetleri kalbine indirerek kendisine mal ediyor. Sadece bir dilek. İşimiz o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. Ve Allah-u Teala burada %100 garanti veriyor. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kâne yercü lika Allah fenne acera lâhâ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri ne olursa olsun, hangi oranda dini yaşadıkları iddia etse etsinler, hiçbirisinin bu dünyada mutlu olması mümkün değil. Ahirette de cehenneme, cennete gitmesi mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Sadece neyi dilemedikleri için? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte üç ayet-i kerimeyle bunu ispat ediyoruz. Birisi Zümer 65, diğeri Yunus 45, üçüncüsü de Kehf 105. 105, 65, evet 45. Hepsinde ortak nokta ne? Ortak nokta kimliği Allah'ı yalanlarsa hüsrandadır. cehenneme gidecektir. Kim şirkte olursa ameli boşa gider, cehenneme gidecektir. Kim ayetleri inkar etse lika Allah'ı, amelleri boşa gidip cehenneme gidecektir. Yani bu dileğin sahibi olmayanlar gayretleri ne olursa olsun kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah emanet olan ruhu bize vermiş. Ve hayattayken ruhu kendisine ulaştırmayı diliyor. Biz bu dileğin sahibi olduğumuzdan Rahim esmasıyla Allah tecelli ederek 12 tane insanla bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor. Mürşide tabi olan kişi 7 inan şartının sahibidir. 7 kalp şartının sahibidir. 7 nimetin sahibidir. Ve bu şekilde kalp şartı 7 nimetin sahibi olan insan en büyük ibadet olan zikri yapmaya başlar. 4 tane hidayet birden başlıyor. O slaytımızı gösterebilirsek ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 hidayet birden başlıyor. Ve bu noktadan itibaren en büyük ibadet olan zikir, ibadetlerin sultanı zikretmeye başlıyoruz. Nefsi emarede yaptığımız 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki biriken fazın miktarı %7. Nefsi levhamede %7. Nefsi mülhemede %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marciyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. %2 de rahmetten gelmişti. %51 kalp aydınlandığı zaman bu kişi Allah'ın garantisinde dünya saadetinin yarısını ve 3 tane cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın bizler için dilediği mutluluk, huzur o kadar kolay ki sadece bir dilek. Bu noktadan itibaren ne yapacak kişi? Fizik vücut teslimi için harekete geçtiği zaman ben sana fizik vücudumu da teslim etmek istiyorum ya Rabbim. O noktada da biz Rabbimizi vekil tayin edersek ve vekil tayin ettiğimizin belirtisi, alameti, farikası ne? Zikrimizin artışı. Yani 3 saatlik zikrimizi 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a çıkartırsak bu zikir artışı bizim kesinlikle kalpten fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettiğimizin belirtisi, garantisini bize veriyor. Ve çok kısa süre içerisinde de Allah'ın vekaleti altında Allah'a tevekkül ettiğimiz zaman zikir artışlarıyla birlikte dik yokuş olan fizik vücudu Allah'a teslim ediyoruz. Bu sefer 4. cennet dünya saadetinin %81'i. Ama Allah'ın bizler için tayin ettiği mutluluk, daimi zikirde nefsimizin Allah'a tesliminde. İşte Yunus onun için ne diyor? Uslu değil delidir halka salusu satan. Nefsini Müslüman isim varisa kerameti. İşte sevgili kardeşlerim, en büyük keramet nefsin Allah'a teslimidir. Kim nefsini Allah'a teslim edebilir? Ruhunu Allah'a teslim eden insan. Kim dik yokuşu aşabilir? Ruhunu Allah'a teslim eden insan. Ruhun teslimi neye bağlı? Sadece bir dileğe bağlı. Evet sevgili kardeşlerim, ruh konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Sadece bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz. Tek bir ayet-i kerimeyi idrak ederseniz kesin bu sonuca ulaşırsınız. Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَٰهَ اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Şimdi çoğu kişi der ki emanet şudur. Hayır sevgili kardeşlerim, bakın. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Öyleyse evvela bütün insanlarda emanet olan ruhtur. Şimdi o slaytımıza bakalım beraberce. Emanet olan ruhun hadislerle ve ayetlerle anlatımı. Evet, emanet olan ruhun, evet, emanete riayet etmek, bunlar ayetler. Ayet ve hadislerle emanet. Dikkat edin, ayetler bunlar ve hadisler de. Tam 7 tane ayet-i kerime, tam 7 tane hadis ve bu emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması, teslim edilmesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, bu anlatımlarımızdan siz de nasibini aldıysanız, siz de bir dilekle ben de kalpten ulaşmayı diledim, ben de mutlu olmak istiyorum, ben de sahabe gibi, havariler gibi, Rabbani'nin gibi huzur ve saadeti yaşamak istiyorum, ben de şehitlerden olmak istiyorum, ben de kıyamet günde arşın gölgesinin altında bulunmak istiyorum, ben de dalaletten kurtulmak istiyorum, ben de hidayete ermek istiyorum. Ben de Allah'ın kelamını kalbime nakşetmek istiyorum. Ben de şeytandan kurtulmak istiyorum diyorsanız ve hazırsanız O zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda, yaptığım günahlardan tövbe ederek

0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve As-Selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, konumuz teslim. Teslim kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bildiğiniz gibi bir kökten Arapçada tam 28 tane kelime türetilebilir. Türkçemizde silm kökünden gelen kelimelerin en çok kullanılanı İslam kelimesidir ve sonra da teslim kelimesi gelir. İslam teslim olma kavramını ihata eder. Kime teslim olmak? Allah'a teslim olmak. İşte sevgili kardeşlerim, İslam dini Allah-u Teala'nın kainattaki tek dininin Arapça olarak ifadesidir. Hazreti İbrahim zamanında bu kelime Hanif kelimesiydi. Ve Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa gelmiş, Hazreti İbrahim'in yaşantısının ve teslimlerinin aynını yaşamış o ve ona tabi olanlar. Ondan sonra Hazreti İsa görev almış, o ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşamışlar, Hazreti İbrahim'in yaşadıklarını. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, o da aynı şeyleri yaşamış. Yaşadıkları şey hepsi için teslimler. Ruhlarını, vecdlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Öyleyse İslam dini yeni bir din değildir. Birçok din adamı İslam dini son dindir, en mütekamil dindir diye ahkam keserler. Oysa ki ne son dinidir ne de diğer din zannettiğimiz, başka dinler zannettiğimiz dinlerden bir farkı vardır. Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O dinin Arapça adı İslam'dır. Ama aslında bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğreneceğiz. Bütün ilimlerin merkezi Kur'an'dır. Şu anda dünya üzerinde ne kadar ilim varsa, o ilimlerin bugün muhtevasında bulunan ilmin sonsuz ötesi Allah'ın ilmidir. Hangi ilimden bahsediyorsanız, onun ötesi onun ilmidir. İşte tıp ilminden bahsedelim. İnsanlar daha yeni yeni saksıyı çalıştırmaya başladılar. Ve bütün buluşlar tıptaki savaşın nano alemde, mikro alemde gerçekleşmesi gerektiği merkezinde giderek insanları oraya taşıyor. Sevgili kardeşlerim, 70 trilyon hücrenin sahibisiniz. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Her kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Böylece 1.4 patrilyon parçacıktan oluşuyorsunuz. Ve de konunun en ilginç yanı, o
1,4 katrilyon parçacığın her biri ne yapacağını en akıllı bir insan kadar net olarak biliyor. Ve de davranışlarını ona göre dizayn ediyor. Öyleyse tıbbın savaşı artık mikro alemde. Artık nano alemde. Hücreler ve enzimler, T lenfositleri ve savaş. Öyleyse her zerrenin 1,4 katrilyon, 15 sıfırlı bir rakam. Parçacığın hepsi ne yapacağını, nasıl davranacağını, etrafındakilerle nasıl bir uyum sağlayacağını, nasıl saklanacağını, nasıl savaş edeceğini son derece güzel biliyor. İşte zamanımızda tıp artık yönünü tayin etmiş durumda. Nano alemde orada T lenfositlerini sadece kullanacak. T lenfositlerinin en büyük eksiklikleri düşmanlarını, düşman saklanabilirse tanıyamamaları. Bunun için düşmanı saklanmaktan alıkoyacak olan formüller aranıyor. Her gün yeni bir formül çıkıyor ortaya ve insan vücuduna hastalık veren mikropların durumu her gün biraz daha zarardan azade oluyor. Her gün yeni bir formülle mikropları, bakterileri yok etmek için çalışıyor insanlık. İşte sevgili kardeşlerim, bunu bir insana aynada baktığınız zaman bunu hatırlamanız gerek. Bu vahdette kesrettir. İnsan aynaya baktığı zaman bir kişi görür, kendisini görür. Ama derinine girdiği zaman için kendisi 1,4 katrilyon ne yapacağını bilen parçacıktan oluşur. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet kelimesinde şöyle söylüyor. Habibim, Hanif olarak ve Çin'i, yani fizik vücudunu dine ikame et. Doğrult. Yani dini ayakta tutmak için sen fizik vücudunla büyük gayretler sarf et. Hanif olarak. Hanif, Hazreti İbrahim'in dinidir. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan din, ezelden ebede kadar devam edecek din, bu dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında ne de insanları Hanif fıtratının Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. İnsanlar var olduğu sürece bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır ve din sadece bu din olarak kalacaktır. Adem Aleyhisselam ilk peygamber ve ilk insan Hanif dinini yaşadı. Ondan sonra gelen bütün peygamberler, resuller hepsi Hanif dinini yaşadılar. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, gördük ki o da Hanif. Ve o
O zaman Allah-u Teala'nın muradı ne? İnsanları Hanif dinini yaşamaya neden Allah-u Teala yöneltiyor? Çünkü kurtuluş orada. O kainatın tek dini. Allah-u Teala bu dinin tek din olduğunu çok açık bir şekilde anlatıyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Habibim diyor, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, dini ayakta tutun, dini kıyamda tutun ve dinde fırkalara ayrılmayın hedefi içerisinde diye sana da vahyettik. Sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve sana tabi olanları da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Müşriklere söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece şirkten kurtulun sözü onlara ağır geldi diyor Allah-u Teala. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın tek bir dini olmuş. Hazreti Adem'in de dini o din, Hazreti Nuh'un da dini aynı din, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de aynı din ve söylediğimiz gibi bu ayet-i kerimede, yani Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğunu söylüyor. Hanif dininin özelliği ise bir sonraki ayet-i kerimede şekilleniyor. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Böylece yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor. Allah'a yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Şimdi Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine o sondaki ifadeye bir daha bakalım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını Allah Teala seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men eden, Allah'ın yoluna ulaşmaktan men eden insanlar, onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. Ama bu seçilenlerden çok küçük bir grup, %10'dan daha azı Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah Teala bu insanlardan dilediğini kendisini seçiyor. Hepsinin için istediği şey onların Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Ama bu insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor ve kurtuluşa ulaşanlar da sadece onlar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyorlar insanlar. Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle yazıyor Allah Teala. İşte Allah Teala dilemiş o seçtiği insanların hepsinin kendisine ulaşmasını dilemiş. Ama onlardan Allah'ın dileyip de müsaade verdiklerinden, destur verdiklerinden
sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve Allah da verdiği söz gereği kendisine ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah'a teslim oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a, onlar Allah'a teslim olmuşlardır diyor. Asli ifadesiyle Allah onları teslim almıştır. Yani şeytanla aralarına bir engel koymuştur. Bu konunun başlangıç noktası. Hazreti İbrahim'in dinine baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, o dinin teslim dini olduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da hanif dini, Arapça adıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam dini, üç esas içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı vücuda getirmek. Üç, teslim. İşte bu akşamki konumuz bunların üçü birden ama teslim üzerinde duracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine teslim olmuş kabul ediyor. Aslında gerçekten insanlar mı Allah'a teslim olmuşlar? Hayır. Allah onları teslim almış. Ne demek istiyoruz? Demek istediğim şey son derece basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların şeytanla ilişkilerini bıçakla keser gibi keser. Artık o insanlara şeytan hiçbir telkinde bulunamaz, onlara emir veremez, onları huzursuz edecek davranışları gerçekleştiremez. O insan üzerinde şeytanın hakimiyeti Allah-u Teala tarafından sıfırlanmıştır. Bu sebeple kişi Allah'a teslim almamıştır. Allah kişileri teslim almıştır. Ama Allah-u Teala kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a teslim olmuştur. Çünkü Allah onları teslim almıştır. Şeytanla ilişkisini keserek kendisine almıştır o kişiyi ve o kişi o noktadan itibaren şeytanın ona tasallut etmesi önlenen bir kişi olmuştur. Mutluluğu yaşamaya başlar. Allah-u Teala o kişiyi kendisine teslim olan birisi olarak değerlendirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel iki basamak vardır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısındaki davranışları ortaya koyarlar. Burada insanların büyük kısmı Allah-u Teala tarafından seçilir. Şimdi Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerine bakalım. Ne demiştik? Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın diyordu Allah Teala. Rum 32'de ise diyordu ki o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar gruplara ayrılmışlardır, hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Burada fırka sayısı soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. 73 fırka diyor. O 73 fırkadan sadece bir tek fırkanın kurtuluşa ulaşacağı, geri kalan 72 fırkanın cehenneme gideceği kesinlik kazanıyor. İşte bu ayette bütün fırkalar var, hepsi var. Bunlar 72 fırka, her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir ayrı fırka var. Bütün bu milletlerdeki, bütün kavimlerdeki her birinin içinde bulunan bu kesim işte o 73. fırkayı içeriyor. 73. fırkayı Naciye, Allah'a ulaşmayı dileyen, sonra ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim eden insanlardan oluşan bir fırka. Allah'a ulaşmayı diledik. Allah Teala bizi o Allah'a ulaşmayı dileyenler diyor. İşte onlar Allah'a teslim olanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Peki nasıl bir teslim bu? Biz mi teslim oluyoruz Allah'a? Hayır. Allah bizi teslim alıyor. Şeytanla ilişkimizi keserek sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte ikinci basamakta olan seçtiklerinden, Şura 13'e göre seçtiklerinden bir kısmı küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı diliyor. Seçilenlerin de %10'undan daha azı. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah'ın muhafazası altına alınıyor. Şeytanın onlara ne telkin etmesi ne de şeytanın onlara hükmetmesi, emretmesi artık mümkün olmuyor. Allah Teala Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْاُمْيِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُوا بِي آيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ Ve sen körleri dalaletlerinden hidayete erdiremezsin.
Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır diyor Allah-u Teala.

Aynı konu Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde de aynı kelimelerle ifade edilmiş. Ben köylüleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun, işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an teslim oluyoruz sevgili kardeşlerim. Böylece görüyoruz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlaka Allah'a teslim olmuştur. Bu birinci teslimdir.

İslam'ın burada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamaktadır. Allah o kişi üzerine rahim esmasını tecelli eder. Dördüncü basamaktadır. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin, kulaklarındaki vakranın, kalbindeki ikinetin alınmasını ve görme hassasının üzerindeki gışavetin alınmasını, işitme hassasındaki mührün açılmasını, idrak hassasındaki mührün açılmasını, ekinetin alınmasını ve o kişinin nefsinin kalbine ihbatın kurulmasını sağlar. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala kişiye bu muhtevayı verirken her biriyle onun günahının bir kısmını örter ve tamamladığı zaman ki birkaç saniye içinde hepsi tamamlanır. O kişinin bütün günahları Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre örtülmüş olur. Bu noktadan itibaren bu kişi Allah'a teslim olmuştur. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Burada kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Yedinci basamağa ulaşması ise saniye meselesidir. Yedinci basamağa kişi ulaşmıştır. Sekizinci basamakta o kişinin kalbine Allah'a ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta o kişi göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Maksadı nedir? Kişiyi mürşidine ulaştıracak, ikinci teslimini, mürşide teslimini sağlayacaktır. Kişinin nefsinin kalbine fazıl girer. Bu fazıllar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Ve bu noktada Allah Teala huşu sahibi olan bu kişinin

mürşidine ulaşmasını sağlayacaktır. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi, rahmet birikimi olan kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. %2 rahmet nuruyla kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişiyi ise Allah mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar ve mürşidine ulaşır. Allah Teala mürşidi farz kıldığı gibi mürşide tabi olan kişi ona teslim olmuştur. Allah için teslim olmuştur. Bu kişinin ikinci teslimidir.

Allah Teala Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: ve enna minel müslimune ve minnel kasittun femen esleme feülâike taharrev reşeda. Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidine, mürşidini arar. Allah Teala üzerimize mürşidi farz kılmış. Diyor ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde: ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. İkinci takvanın da sahibi olun. Nasıl? Allah'a sizi kim mülaki kılacaksa, kim ulaştıracaksa, sizin ruhunuzu Allah'a kim ulaştıracaksa, onu Allah'tan isteyin, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Ve alallahi kastü sebili buyuruyor. Sebillerin tayini Allah'a aittir. İkinci safa mürşidimize ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirmek. Tabiyet gerçekleşirse ne olur? Kişi Allah'tan birçok ihsan alır ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi nefs tezkiyesiyle nefsinin kalbinde ilk %7 nuru tamamladığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. İkinci defa %7 nur birikimi, fazla birikimi gerçekleştiğinde o kişinin ruhu ikinci gökkatına ulaşır. Nefsi levvame. Kişi nefsini levh ediyor, kınıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle o kişinin ruhu üçüncü gökkatına ulaşır. Nefsi mülhime, burada kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır, tatmine ulaşır, mutmain olur. Allah'ın bütün verdikleri onun için artık yeterlidir. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişiden razı olmuştur. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, kişinin nefsi tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapmış olur. Neden? Çünkü ezelde Allah'a yemin vermiştir nefsini tezkiye edeceğine dair ve tasfiye edeceğine dair. Ve Allah'a döner diyor, ruhu Allah'a ulaşır diyor. Burası üçüncü safha. Allah Teala burada Nümer 54'te diyor ki: ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüküm min azaben. Üzerine kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a teslim et. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması temel faktördür. Üzerimize farzdır ve Allah Teala Müzzemmil 8'de diyor ki: veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani ona ulaş. Yani bu Zümer 54'teki gibi ona teslim ol diyor Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a teslimi 20
ikinci basamaktaki bir olgudur. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. Arkasından da Allah'ın zatında yok olur. İşte ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması bizim ruhumuzun Allah'a teslimidir. Ruhumuz hepimizde bir emanettir. Bu emaneti sahibine iade etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte 22. basamak, ruhumuz Allah'a teslim oldu. Bu makam fenafillah makamıdır. İşte böylece Allah'a ruhumuzun teslimi söz konusu. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden bahsediyor. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz? Ruhumuz Allah'a teslim olduktan sonra, Allah'ın zatında yok olduktan sonra, o kişiye Allah-u Teala'nın katında bir taht, o kişinin ruhuna bir taht ihsan edilir. Ve Allah'ın katında, Allah'ın indinde o kişinin ruhu baki olur. Oradaki ruhlarla beraber huzur namazına iştirak edecektir. Bu husus Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlara diyor Allah-u Teala, Allah'ın indinde taht ihsan ederiz. Onlar o tahtta baki olurlar diyor. Sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor ve kişi zühd sahibi oluyor. Bu ikisinde bir teslim söz konusu değil. Kişi ne zaman günün yarısından fazla zikrederse o kişi zahit olur. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühd anlatılmış. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Böylece Yusuf'un birkaç dirheme satılması olayı söz konusu, değer verilmediği için. İşte kim zikirsizliğe değer vermezse, her gün 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatten fazlasını zikirle geçirirse, o zaman o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın Allah'a günün yarısından daha fazla zikir ibadetiyle ibadet ettiği için o kişinin pozitif zühdün sahibi olmasıdır. Bundan sonra ne olur? Ne zaman kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi bir kişi için Allah Teala tarafından mutlaka farz kılınmıştır. Ve Allah Teala bu konuda diyor ki Ali İmran 20'de, eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlar da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişlerse daha evvel mutlaka hidayete ermişlerdir diyor. Görüyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bu fizik vücudun Allah'a teslimi. Nisa 125'te Allah Teala diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor.
Fizik vücudun tesliminden sonraki safa, daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizi Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala bu konudaki teslimin, nefsin tesliminin sahiplerinin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Kim ulu'l-elbapsa daimi zikrin sahibi olmuştur. O kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah-u Teala ulu'l-elbabın daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor. Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Daimi zikrin sahipleri ancak Allah'a nefslerini teslim etmiş olurlar. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Feskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubim diyor. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu, yani nefslerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi Allah'a nefslerini teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala sahabe için, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Öyleyse ulul elbab olmak nefsin Allah'a teslimi ve bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ederek ulul elbab olmuşlar. Farz, hepsi de bunu gerçekleştirmişler. Fizik vücudumuzun teslimi farz. Hepsi bunu gerçekleştirmişler. Farz mı fizik vücudumuzun teslimi? Allah Teala buyuruyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytani nehu lekum adun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bütün sahabe Ademoğulları, fizik vücutlarımız, fizik vücutlarımızın Allah'a teslimi bu ayet-i kerimede farz kılınmış ve gördük ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 6. safa nefsimizin Allah'a tesliminden sonra irşad olmak. Allah burada Allah'a yeni bir teslim söz konusu. Burada 6. teslimde Allah-u Teala'nın dizaynında kişi halis oluyor ve irşad oluyor. Bu konuda ki iki tane ayette, Saffat 102 ve 103, Allah Teala diyor ki böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki ey oğulcum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Hadi bak bir düşün, bu konudaki görüşün nedir? İsmail Aleyhisselam, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Saffat 103, böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim Aleyhisselam onu alnı üzerine yatırdı. Birisi baba, kendisinden daha fazla sevdiği evladını Allah için kurban etmek konusunda bu tesliminin büyüklüğünü gösterir. Diğer tarafından oğlu, kendisi için en kıymetli şeyi, hayatını Allah için teslim oluyor. Burada o ikisinin de
Allah Teala'ya teslimleri için o noktaya ulaştıklarını görüyoruz. Kalpleri muhlis oluyor. Bakara 131'de Allah Teala diyor ki: "Ve iskale lehu rabbuhu eslim, kale eslemtu li rabbil alemin." Hani Rabbi İbrahim'e teslim ol dediği zaman alemlerin Rabbine teslim oldum dedi diyor. Bu teslimiyeti irşada ulaşma noktasında. Ve nihayet son teslime giriyor, 7. teslim. Allah-u Teala Ali İmran 102'de diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illâ ve entüm müslimûn." Ey iman edenler, hakkıyla takva sahibi olanlar, nasıl bir takvanın sahibi ise aynı onlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun ve ölmeden önce Allah'a teslim olun. Hakka tukatihi takvanın sahibi olun diyor Allah-u Teala. Bu iradenin Allah'a teslim edilmesidir. Bakara 136'da Allah Teala buyuruyor ki: "Kâlû kûlû âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub'e vel esbâtı ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiyen nebiyyûne min rabbihim. La nüferriku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimun." Deyin ki biz Allah'a, bir, bize indirilenlere, yani önce Hazreti Nuh'a indirilene, sonra Hazreti İbrahim'e indirilene, sonra Hazreti Musa'ya indirilene, sonra Hazreti İsa'ya indirilene ve en sonra da hepsini tasdik eden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman ederiz. Musa ve İsa'ya verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız ve muhakkak ki biz ona, Allah'a teslim olanlarız. İşte iradenin teslimi ifade ediliyor. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler miydi? Etmeleri irşat oldukları, kendilerine tabi olunduğundan anlaşılıyor. Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kim Allah'a teslim olup da, teslim oldum deyip de Allah'a çağırırsa onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle, seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önlemeye çalışın. Seyyiati hasenatla önleyenler sabrın sahipleridir." diyor Allah Teala. Ve bu haslet herkese verilmez. Onlar Hazrül Azim'in sahipleridir diyor. Hazrül Azim'in sahipleri, irşat makamının da sahipleri. Öyleyse sahabe irşat makamının sahibi olmuş mu? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: "O sabıkün el-ebenin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı." diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister macirin, her iki gruba da tabi olunmuş. Yetmez. Ensara ve macirine tabi olanlara da daha sonra tebe-i tabi'in tabi olmuş. Sahabeye tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'ine tabi olanlara tebe-i tabi'in deniyor. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının hepsi sahibi
olmuşlar, Allah'a teslimler tamamlanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iradenin teslimiyle konumuz tamamlanıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Kesin. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de ve enübü ilâ Rabb ve eslimu. O sahabe var ya diyor Allah Teala. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Allah kullarım diye hitap ettiği cihette Allah'ın kulu olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp üçüncü teslimlerini tamamlamışlar mı? Hepsi, konumuz geçmişti, görmüştük. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler ve Allah Teala onların hidayete erdiğini söylüyor. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Allah Teala Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde hepsinin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştiriyor. Nefslerini Allah'a teslim edip ulu'l-elbab olmuşlar mı? Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde hepsinin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. Peki iradelerini Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar mı? İşte Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi ve Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetleri açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Allah'a teslim olduklarını da. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimle alakalı olan bu sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'dan hepinizin ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek teslimi külliyle teslim olanlardan Yüce Rabbimizin sizleri kılmasını ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

0: Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'dan kopan kavramlar. Bu kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakimdir. Öyleyse asıl konumuz sırat-ı müstakim. Nedir sırat-ı müstakim? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bir kitap çıkardık. Kur'an-ı Kerim'deki bütün hidayetle alakalı ayetleri o kitaba aldık ve Kur'an-ı Kerim Türkiye'de 22 tane bizim dışımızda basılmış ve satışa çıkarılmış. Hepsini aldık. Hepsinde hidayet mefhumlarının ne kadar çığırından çıkarılarak, ne kadar yanlış bir dizayn içerisine dönüştürüldüğünü sizlere ispat ettik.

bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde nadiren doğruları yer almış. Fakat genel çerçeve içerisinde hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişler. Şimdi konumuz sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim kavramı da aynı şekilde değerlendirilmiş. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse ülkemizdeki 22 tane Kur'an-ı Kerim mealcisi bu konularda aynı ifadeyi kullanıyor. Hidayet nedir diye soruyoruz. 22 tane Kur'an-ı Kerim meali bize cevap veriyor. Doğru yol. Sırat-ı müstakim nedir diye soruyoruz o zaman. Ona da doğru yol diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu doğru yolun nereye götürdüğü konusundaki sualimize bugüne kadar kimse cevap veremedi. Evvela sırat-ı müstakim gerçekten sırat yol demek. Bir yoldur. Ama istikamet üzere olan müstakim, istikamet üzere olan demek. Sırat-ı müstakim de istikamet üzere olan bir yoldur. Öyleyse istikamet üzere olan bir yoldan bahsediyoruz. Eğer istikamet üzere ise nereye istikamet üzere? Bu sualin cevabı 22 tane Kur'an-ı Kerim halinde yok sevgili kardeşlerim. Ama yok diye onları suçlamaya hakkımız var mı? Yok diye ona da hakkımız yok diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sebeple sözlerimiz başkalarını zem etmek, Kur'an-ı Kerim mealcilerini zem etmek istikametinde alınmamalı. Biz onların bu konuda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerine kesin olarak inanıyoruz. Ama ellerindeki daha evvelki nesillerden intikal etmiş olan bütün eserler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin bugüne ulaştırdıkları bilgiler, sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim konusunda doğru yol tabirini kullanarak oluşmuş. Yani asırların birikimi. En az 13 asırlık bir birikimden bahsediyoruz. Ve de bu isim verilmiş, aslı aranmamış. Ve de bu isim bugüne kadar gelmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer siz İlahiyat Fakültesinde okusaydınız, İlahiyat Fakültesinde de size bu öğretilseydi, bir kitap yazdığınız zaman ne yazabilirdiniz? Sadece bunu yazabilirdiniz. Onun için bu konudaki Kur'an-ı Kerimlerdeki yazılan kavram açıklamaları o bilgilerin ışığı altında hazırlandığı cihetle sırat-ı müstakimi istikamet üzere olan yol olarak değil, doğru yol olarak almışlar. Bunu alırken de emin olarak almışlar. Çünkü asırlardan beri gelen bir inanç bu. Sevgili kardeşlerim, herhalde 25-30 sene oluyor. İzmir'de Karşıyaka Müftüsü'yle konuşuyoruz. Bu sırat-ı müstakim nedir sualimize? Doğru yoldur diye cevap verdi. Biz de ona dedik ki bak, sırat-ı müstakimin doğru yol değil, Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesini o kardeşimize gösterdik. Karşıyaka Müftüsü'yle.
ve de açık bir şekilde Allah Teala şöyle söylüyor: kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhunun yok olmasını dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ama Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır demeden evvel Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Şimdi şifreleri çözelim. Rahmet ve fazlının içine koyar diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Bu konunun ancak zikirle gerçekleşeceğini söylüyor. Çünkü sadece Allah'ın isminin ard arda Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredilmesidir ki Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki tane, iki grup nur indirir. Rahmet nurları taşıyıcıdır, aynı zamanda aydınlatıcıdır. Fazıl nurları kalbe gelip iman kelimesinin etrafında yerleşen grubu temsil eder. Salavat nurları da onun yardımcıları. Rahmetle fazl, fazlı getiren rahmetle birlikte fazl gelir. Rahmetle salavat da gene rahmetle birlikte salavat nuru gelir. Allah'ın katından gelir, göğüse gelir. Allah göğsünden kalbine o kişinin yol açmıştır. Göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine yol açmıştır. O kişiyi kendisine ulaştırmak için. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislamin. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir yol açar. Onlar Allah'a teslim olsunlar diye İslam için açar, teslim için açar. Çünkü o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmelidir ki o kişi Allah'a ruhunu teslim edebilsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor, kişi zikir yapıyor, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru ulaşıyor. İşte bu ruhun o kişinin vücudundan ayrıldığından itibaren ulaştığı yer evvela sebildir. Bu sebil o kişinin ruhunu ana dergaha taşır. Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahından Allah'a kadar uzanan bir sırat-ı müstakimin ikinci ayağı var. Bunun adı tarık-ı müstakim. Birinci sebil sırat-ı müstakimin birinci kısmıdır, yatay sebildir. İkincisi ana dergâhtan devrin imamın dergahından Allah'a kadar uzanan yedi tane gök katını aşan tarık-ı müstakim. Allah Teala diyor ki ve lekad halakna fevkakum sab'ataraika. Andolsun ki biz diyor Allah Teala üzerinize yedi tane tarik halk ettik. Yedi tane tarik yarattık. Üzerinize, yani gök katlarını oluşturan yedi tane tarik. İşte bu tarik-i müstakimdir. Tarik-i müstakimin ikinci ayağı olan, affedersiniz, sırat-ı müstakimin ikincisi olan, ikinci sırat-ı müstakim olan, Kur'an-ı Kerim'de de tarik-i müstakim adıyla geçen, yedi tane gök katını aşan yol. Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse, sırat-ı müstakim
birinci sebille o kişinin ruhunu, sırat-ı müstakimin birinci sebili o kişinin ruhunu o kişinin vücudundan çıktıktan sonra ana dergaha ulaştıran yolun adıdır. Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahındaki altın kapıdan çıkışla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları aşılarak o ruhun Allah'a ulaşmasını diğer ruhlarla beraber Allah'a kadar ulaşmasını temin eden yol Tarık-ı Müstakim adını alıyor. Sırat-ı Müstakim'in ikinci ayağı. Sonra bu ayak yedinci gök katına kadar çıkıyor. Yedinci gök katı soldan sağa yedi tane alem geçilerek Sitedin Müntaha'ya ulaşılır. Bu Sırat-ı Müstakim'in üçüncü ayağıdır. Birinci sebil yataydır. İkinci sebil dikeydir. Üçüncü sebil yataydır. Sırat-ı Müstakim'in üçüncü ayağı. Ve Sitedin Müntaha'dan Allah'a kadar dikey bir çıkışta yükselen yeni bir sebil, dördüncü sebil, Sırat-ı Müstakim'in dördüncü ayağı Allah'a ulaştırıyor. İşte bu dört tane Sırat-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim'in dört sebili, iki ya da iki dikey sebil, bunların toplamı Sırat-ı Müstakim'dir. Sırat-ı Müstakim Allah'a doğru istikametlenmiş yoldur. Hadi gelin sizinle beraber Fatiha suresine bakalım. Ne diyoruz? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Âlemlerin Rabbine hamdolsun. Hamd bu âlemin ötesindeki Allah'ın bütün nimetleri içindir. Ve nimetler oradan gelirler. Onun için bu alemin, bizim zahir alemin dışından gelirler. Rahmet nuru da rahmet bir Allah-u Teala'nın rahmetidir. Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Fazıl nuru da, salavat nuru da hepsi Allah'ın nimetleridir. O nimetleri bize Allah-u Teala gönderiyor ve bizim alemimizin dışından. O zaman Fatiha suresinde Allah-u Teala bundan bahsettiği cihetle alemlerin Rabbine hamdolsun diye başlatmış bize. Bu bizim Allah-u Teala'ya müracaatımız. Allah'ın alemlerin Rabbine hamd ederiz diye başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan. Allah'ın rahmet esması herkes için geçerlidir. Ama rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Ve konumuz Rahman Rahim esması ile alakalı. Devam ediyor Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği günün adıdır. Orada ruh vücuttan ayrılır ve ilk orada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve o mürşidin dergahına ulaşır. Bu ilk sebildir. El öpmeyle gerçekleşen sebil ilk sebildir. Kişi zikre başlar. Bu sebil devrin imamın dergahına ulaşır ve birinci sebil tamamlanır. Ruh vücuttan tabiyetten sonra ayrılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala bunu söylüyor. Elhamdülillahi
Rabbil alemin diyor. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmanirrahim diyor. Rahman esmasının ve Rahim esmasının sahibi. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Mürşide ulaşıp tabi olduğumuz günün sahibi. Din günü için kıyamet günü diyenler de var. O da geçerlidir. Din günü için Allah'ın kainatı yarattığı gün diyenler var. O da mümkündür. Ama konumuz sırat-ı müstakim. Allah Teala diyor ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz. Bu nâbudu'yu biz sana ibadet ederiz diye tercüme edenler var. Büyük bir hatadır. Ama öyle görmüşler. Kendilerine öyle iletilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Liyabudun. Abd olsunlar diye yarattık diyor. Bir insanın Allah'a kul olduğu noktaya bakıyoruz. Zümer 17. Allah Teala diyor ki vellezine işte muttaqute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar tağuta kul idiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kul olur. Ve de Allah Teala'nın istediği şey de budur. İlk kulluk. Yalnız sana kul oluruz. İyyâke nâbüdü. Yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. İstihane istemek Allah'tan mürşidi istemektir. Mürşide ulaşıp tabiiyet gerçekleşmeden hiç kimsenin ruhu fizik bedenini terk edemez sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ruhumuzu ulaştırmaksa üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Öyleyse bu noktada Allah-u Teala'nın mürşidi bize sağlık vermesinden sonra biz istiyoruz Allah-u Teala'dan İyyâke nâbüdü ve yalnız senden, yalnız sana kul oluruz ve İyyâke nestaîn ve yalnız senden istihane isteriz. Bu istihanenin ne olduğuna bakalım beraberce. Allah-u Teala Enam suresinin 45 ve 46. ayetlerine Enam suresi değil, Bakara suresi. Diyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Allah Teala diyor ki sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kimlere? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere hiçbir zaman Allah Teala bir mürşit göstermez. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem de dilemekle kalmayıp Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracaklarından emin olanlar. Ve diyor Allah Teala onları tarif ediyor huşu sahiplerini.
وَالَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar Allah'a ruhlarını mülaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, Allah'ın zatını ulaştıracaklarından, ilka edeceklerinden kesin şekilde emindirler diyor. Ondan sonra bir de rücu kelimesini kullanmış Allah Teala. Bunun manası ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaştırılacağından da emindirler oluyor. Öyleyse istihane, Allah'tan istenen istihane, buradaki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden öğrenmek isteriz. Hacet nevazını kılarız ve isteriz. Devam ediyor Allah Teala. Sıratellezine en'amte aleyhim. İhtina sıratel müstakim diyor Allah Teala. Senden istihaneyi isteriz dedikten sonra niçin istihaneyi istiyoruz? Bizi, bizim ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştırasın diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, Allah Teala bir tövbe merasiminden bahsediyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Kimler var? Arşı tutan melekler var. Nerede ihsanla mürşidine ulaşmış biri varsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, bunun üzerine Allah Teala onun kalp gözünü, kalp kulağını, birinci etapta dünyaya bakacak olan kalp gözünü, kalp kulağını açmış. Bu insan huşuya ulaşmış. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikerek ve mürşidine ulaşıyor. Tabi olduğu anda ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. İşte Allah Teala diyor ki kim mürşidine ihsanla tabi olursa onun kalbine imanı yazarız ve başının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte başının üzerinden gönderilen ruh Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden, Allah'ın katından, Allah'ın emrinden devrin imamının ruhunu gönderir. O ruh, o kişinin ruhuna der ki, Allah'ın emrinden geliyorum ve Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ediyorum sana ki, senin Allah'a mülaki olma günün gelmiştir. Vücudu terk et ve Allah'a geri dön. İşte bu Allah'a geri dönecek olan ruh, o kişinin vücudundaki ruhtur ve mürşidine ulaşıp tabi olduğu gün, o kişinin ruhu da ana dergaha mutlaka ulaştırılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Onu bütün zünvani ilimlerden koruyan bir kalkan olur. Fatiha suresinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Allah Teala devrin imamı olan Resul'ün bir nimet olduğunu söylüyor. Böylece sırat-ı müstakim sadece başların üzerine nimet verilenlerin ruhunun ulaşabileceği bir yoldur ifadesi kesinleşiyor.
Çünkü böyle bir işlem Nebe 38'e göre mürşitle mürit ilişkisidir. Arşutu'dan melekler oradadır. Devrin imamı oradadır. Sadece ihsanla olan tabiyetlerde oradadırlar. Yani bir insan gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde Allah-u Teala 12 tane ihsan verir. O ihsanlarla beraber kişi mürşidine ulaşır. Bu noktada o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk eder ve Allah'a ulaşır. İşte bir sonraki ayeti kerime Nebe 39, Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün diyor, mürşidine yapılan bu tövbe günü hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu tutar. Seçer, ittihaz eder, yol ittihaz eder ve Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı diyor, ona meab olur, sığınak olur. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olur. Ve Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi, Vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki, Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim önce zemin katta ana dergaha ulaşmayı ifade eder. Sonra göğün 7 katını aşar. 7. gök katına ulaştırır kişiyi. 7. gök katında 7 tane alem geçilir. Ümmül Kitap geçilir, Kudret Denizi geçilir, Makam-ı Mahmud geçilir, Divan-ı Salih'in geçilir ve zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir tamamlandıktan sonra Sitret-ül Münteha'ya ulaşılır. O noktadan itibaren de dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Sadece başların üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olan insanların yoludur sırat-ı müstakim. Gayril magdubi aleyhim, dalalette olanların yolu değildir diyor Allah-u Teala. Kimler dalalettedir? Bakalım Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat-ı müstakime ulaşıp sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Sonuçlandırıyoruz konumuzu. Sırat-ı müstakim doğru yol tabiriyle ifade edilemeyecek olan çok özel bir yoldur. Asıl manası Allah'a yönelmiş olan, Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesindeki ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimi sırat-ı ileyye müstakim diye anlatıyor. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah-u Teala. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse doğru yol tabiri bir şey anlatamaz hiç kimseye sevgili kardeşlerim. Ve de bu kavram kargaşası bugüne kadar devam etmiştir ama bundan sonra devam etmeyecektir. Hidayetin muhtevasında sırat-ı müstakim kavramı son derece önemli bir yer alır. Ve hidayet ancak sırat-ı müstakimle mümkündür. Sırat-ı müstakimde doğru yol tabiriyle anlatamayacak kadar, anlatılamayacak kadar önemli bir yoldur. Doğru yol tabiri bir hedef göstermediği için muğlak bir mefhumdur. Ama sırat-ı müstakim eğer Allah'a ulaştıran yol diye vasıflandırılırsa o zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleriyle tam bir uyum sağlanmış olur. Sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliği Allah-u Teala inşallah burada tamamladı. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde gene bir aradayız. Artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir dileği yok. O Allah, Yüce Allah hepinizden sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuz Allah'ın yegane hedefidir. İnsanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. İnsanların mutluluğu. Allah'ın istediği istikamette yükseldikçe mutluluğunuzun giderek arttığını yaşarsınız. 28 basamaklık bir skala üzerinde mutluluğunuzun başlangıç noktası neresidir acaba sevgili kardeşlerim? Bu 28 basamak boyunca her geçen gün biraz daha mutlu, biraz daha mutlu, biraz daha mutlu olacaksınız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Sonra bu Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinizde birçok muhtevayı oluşturur. Allah Teala size tam 10 tane ihsan verecektir. Bu verdiği 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız ve gidip ona tabi olacaksınız. Evvela mutluluğun cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrıldığını düşünürsek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluğa ulaştınız. Dünya saadeti konusunda henüz hiçbir hedefe ulaşmadınız ama cennet saadeti konusunda evet, birinci kat cennetin sahibi kılındınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka bu cennet saadetinin sahibi olur. Dikkat edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir, bütün ibadetleri sevdirir ve onu 10 tane ihsanla mutlaka mürşidine ulaştırır. Mürşit sevgisini de o kişinin içine veren Allah'tır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler bu şerefe nail olurlar. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O kişi ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyle mi söylüyor Allah Teala? Evet, öyle söylüyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi men yeşayu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onu, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Dikkat edin,
buradaki ulaşma kişiye ait değildir. Allah onu kendisine ulaştırır diyor Şura 13'te Allah Teala. Kesin bir ifade. Kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş mi, dilememiş mi? Bu son derece açık bir şekilde ortadadır. Hani bazıları diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmak içimden gelmiyor, oruç tutmak içimden gelmiyor, ibadet yapmak içimden gelmiyor. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Eğer dilemiş olsaydın namaz da kılmak içinden gelecekti, oruç da tutmak içinden gelecekti ve daha ilk perşembe günü tuttuğun ilk oruçta açlık hissetmeyecektin. Ve Allah-u Teala'nın sana muhteşem yardımlarını yaşayacaktın. Sana namazı da, orucu da, zikri de, bütün ibadetleri de Allah'ın sevdirdiğini görecektin. İrşad sevgisi koyacaktı içine. Gösterdiği mürşidine karşı sevgi duyacaktın ve sana mürşidini gösteren o olacaktı. Sonra zevkle gidip tabi olacaktın. Büyük bir iştiyakla, iştahla belli hedeflere ulaşmak için doyulmaz bir dilekle, istekle gidecektin, mürşidine tabi olacaktın. Belki de gözyaşlarıyla. Sonra mı? Sonra ruhun vücudundan ayrılacaktı ve Allah'a ulaşacaktı. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz değil. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka namaz kılmayı sever, oruç tutmayı sever, zikir yapmayı sever, bütün ibadetlere karşı büyük bir sevgi duyar, istek duyar. İbadetler ona zor gelmez. Çünkü Allah ona ibadetleri sevdirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Tespit çok kolay. Namaz kılmayı seviyor musunuz? Sizin için bir zevk mi? Oruç tutmayı seviyor musunuz? İlk perşembe günü tuttunuz oruçtan, açlık ve susuzluk hissetmeden neticeye ulaştınız mı? Zekat vermek size ağır geliyor mu? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün güzellikleri Allah'ın yaşatacağı bir dizayna ehil olduğunuzu biliyor musunuz? Kendinizi boşuna aldatmayın diyorum. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmayı sevmiyorum, zikir yapmayı sevmiyorum. Hayır sevgili kardeşlerim, dilemediniz. Eğer dileseydiniz, bunları sevdiğinizi ve Allah'a ulaştığınızı görecektiniz. Öyleyse kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu istikamette bir güzelliğe ulaşmak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. İşte mutluluk dediğimiz şeyin başlangıç noktası burası. Birinci kat cenneti o gün elde ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün. O gün bir iştiyak duyacaksınız. Namaza karşı, oruca karşı, zikre karşı. Size birer güzellik olarak görünecek hepsi. Sonra Allah-u Teala size 10 tane ihsanda bulunacak. Bu 10 tane ihsan boyunca yolun neresinde ölürseniz ölün, bir ölüm vücut bulsa, gideceğiniz yer mutlaka, kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse öteye geçtiğinizi düşünelim, yolunuzda devam ettiniz ve 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. 10 tane ihsanı kim sağladı size? Allah. Ne yaptınız?
sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse irşat makamını O gösterdi size hacet namazı kıldığınız zaman veya doğrudan doğruya bize ulaştınız. Netice değişmez. Bu istek var mı içinizde? İşte o istek doğruyu sergiler. Eğriyi yanlıştan, eğriyi doğrudan ayırt eder. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diler de namaz kılmaktan hoşlanmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ifade son derece açık. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a yönelmek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seri işlevi gerçekleştirmek demek. Mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz. Allah'tan bu sefer 10 tane de nimet aldınız. Ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranlarda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde o gök katlarını birer birer yükselecek. Ama tabi olduğunuz gün, tabiyetten sonra öldüğünüzü düşünelim. Gideceğiniz yer ikinci kat cennettir artık. Çünkü ikinci safayı Allah-u Teala'nın verdiği 10 ihsanla tamamladınız. Evet, bunları size yaptıran Allah. Ama siz de zevkle Allah'ın size verdiği görevleri yerine getiriyorsunuz ve ikinci bir cenneti daha hak ettiniz, ikinci kat cennet. Artık daha üstteki cennetin sahibisiniz, ikinci kat. Yani bu noktadan itibaren tabiyetten sonra Allah'a ulaşmadan ölen herhangi bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen ve irşat makamına ulaşıp tabi olan kişinin dünya saadetinden ne haber? Dünya saadeti başkalarından farklı değil sevgili kardeşlerim. Başka insanlar, tasavvufun dışındakiler, İslam'ı yaşamayanlar hangi standartlardaysa bu kişi de aynı standartların içindedir. Yani nefsinin afetleri aynen durduğu için bir dünya mutluluğu onun için söz konusu değildir. Öyleyse devam edelim bakalım yolumuza. Kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi emmare'de, ruhu birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi levvame'de, ruhu ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi mülkime, daha sonra mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademeleri ve ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın sözü gerçekleşmiştir. Ne demişti? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala sizi kendisine ulaştırdı. Ne olur? Allah'ın evliyası olursunuz. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırırsa o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu noktaya kadar nefsinin kalbinde huşuda %2 rahmet birikimi, huşudan sonraki 7 tane gök katının aşılmasında her birinde %7 nur birikiminden, fazıl birikiminden, fazilet birikiminden %49 da fazilet birikimi oluştu. İkisinin toplamı %51 eder. Şeytan nefsinizin kalbindeki karanlıklara sadece tesir edebileceği için o karanlıkların muhtevası içinde sevgili kardeşlerim, şeytanın dizaynı
devamlı olarak sizi tesir altında bırakmaya çalışmaktır. Bütün gayretiyle buna uğraşır ve müsaittir durumunuz şeytan için. Çünkü şeytan karanlıklara siz ona müsaade verdiğiniz sürece tesir etmek imkanının sahibidir. Tesir etmek için elindeki tek saha nefsinizin kalbindeki afetler. Ve başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsinizin %100'üne tesir etmek gibi bir imkanın sahibiydi. Peki sonra ne oldu? Sevgili kardeşlerim, sonra gayretiniz neticesinde nefsin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı. %51 azaldı. %49 fazilet yerleşti nefsinizin kalbine, iman kelimesinin etrafına. %2 de rahmet. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinizi engelleyen temel faktör nefsinizin afetleridir. O afetler ki Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını emreder. O afetler ki Allah neyi yasaklamışsa onların da mutlaka yapılmasını emreder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burası 21. basamak. Allah'ın evliyası oldunuz. Burası 21. basamak. Dünya saadetinin %51'ine sahip oldunuz. Burası 21. basamak. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Artık Allah'a daha çok yakın, daha çok Allah'a yakın. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulu olarak mütala ediliyor insanoğlu. Çünkü Allah'a olan yakınlığı şeytana olan yakınlığının ötesine geçti. Bu nokta o kişiyi ikinci kat cennet, üçüncü kat cennetin sahibi yaparak edersiniz. Ve dünya saadetinin de %51'ini o kişiye sağlar. Sonra ne olacak böyle bir yolculuktan sonra? Daha çok zikir yapacaksınız. Ve fena makamını aşacaksınız. Beka makamını aşacaksınız. Zühd makamını aşacaksınız. Ve muhsinler makamına geleceksiniz. Nefsinizin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz noktadan itibaren fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Ve 4. kat cennet sizin olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81 olacak. Mutluluğunuz mu? O da öyle, %81. Dünya mutluluğunu yaşamaya başlıyorsunuz. Daha sonra 26. basamakta daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ve mutluluğunuz %100'e ulaşacak.

%100 dünya saadeti daimi zikirle Ulu'l-Elbab makamında 26. basamakta elde edilir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. kat cennetin sahibisiniz. Ulu'l-Elbab makamından bir sonraki makamda, İhlas makamında nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bu sizi 5. kat cennetin sahibi yapar. Dünya mutluluğunuz ise Ulu'l-Elbab makamında da %100'dü. İhlas makamında da %100 olacak. Sonra ne olacak? Sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamak olan Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 6. kat cennet sizin, dünya saadetiniz %100. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve artık zikriniz, daimi zikrin ötesine geçecek. Sünnetullah sizin kontrolünüzden alacak. O sizi daimi zikrin sahibi kılacak. Artık yaptığınız şey zikir değildir, tesbihtir. İradenizin dışında bir standartta Allah'ı sonsuz zikreden bir insan olacaksınız. İrşada ulaştığınız zaman zikri külliyenin sahibi oluyorsunuz. Bütün huzurlarınız Allah'ı zikretmeye başlıyor. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikri aşıyorsunuz, tesbihin sahibi oluyorsunuz. Burası 7. kat cennettir. İrşada ulaştığınız yerde 6. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin sahibisiniz. Adn cennetlerinin sahibisiniz. Ve mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz gene %100. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vetire içerisinde sizi adım adım dünya saadetinde daha öteye, daha öteye, daha öteye götüren faktör nedir? Zikirdir. Zikir, nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemeyi mümkün kılan tek silahtır. Bir ikinci silah var mı? O da bir zikirdir. Esma-ül Hüsna'yı çekmek gene bir zikirdir. O da nefsinizin kalbindeki bir güzelliği sağlar. Hangi Allah'ın hangi esmasını çekiyorsanız o esmanın temsil edildiği afetinizde azalma söz konusu olacaktır. Sadece o afete tesir edebilirsiniz Esma-ül Hüsna ile. Ama Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'ın zikrini yaptığınız zaman bütün afetlerinizde aynı oranda azalma olur. %1 nefsinizin kalbindeki fazilet artmışsa bütün afetlerde %1 azalma olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler,

Biz de diyoruz ki evet canım diyoruz. Bu devirde de evliya olmak söz konusu. Hem de şu anda aranızda sadece bizim aramızda çok sayıda evliya dolaşıyor. Dünyanın her devresinde acaba bu kadar kısaldı mı bu süre? Zamanımızda insanın Allah-u Teala'nın evliya olması, evliyası olması 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir süredir. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra geçen Allah'a ulaşma süreci 6 ayı normal standartlarda aşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde böyle değil. Mesela bizim vuslatımız, Allah'ın evliyası olmamız tam 1,5 yıl sürdü. Sizlerin bugün 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda ulaştırıldığınız yere, Allah'ın zatına, biz 1,5 yılda ulaşabildik. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizayn ettiği her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki her şey, bir yerden sonra Allah'a mutlaka hayranlık duyarsınız. Gene ona çok şükredersiniz. Ya Rabbi, hamdolsun ki sen varsın. Hamdolsun ki sen benim sahibimsin. Hamdolsun ki bizi azatsız köleliğe kabul buyurdun diye. Bir gün sizler de Allah-u Teala'ya şükretmelisiniz, hamd etmelisiniz. Daimi zikrin sonunda oraya varacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edip Allah'ın kölesi olma noktasına, sonsuz bir mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, anlatmakla yaşamak aynı şey değil sevgili kardeşlerim. Hepinizin yaşamasını ne kadar çok istiyorum, bütün bu güzellikleri. Sadece bizim yaşamamız için Allah-u Teala bu güzellikleri yaratmamış. Bu güzellikler hepiniz için. Allah'ın yolunda tekamül ettikçe, sırat-ı müstakimleri birer birer açtıkça daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İlk sona eren sırat-ı müstakim, ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Kulvarın yarış faslı, fiili yarış faslı 14. basamakta başlar. 14. basamakta, 14. basamağa ulaşan herkes kulvardadır. 4 yarışçı vardır. Ruh, fizik vücut, nefs, irade. Dördü de kendi sırat-ı müstakimlerin üzerinde. Yani birinci kulvarda ruh, ikinci kulvarda fizik vücut, üçüncü kulvarda nefs, dördüncü kulvarda irade yarışa girerler. İradeyi bir vücut gibi düşünmeyin. İrade bir yapıdır, bir faktördür. Emredici bir hüviyeti vardır ama bir vücut taşımaz. Bir vücudu söz konusu değildir. Yani sizin vücudunuz şeklinde bir iradeniz yoktur. İradeniz bir vasıftır, bir kuvvettir, bir güçtür. Öyleyse birinci kulvardaki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. 7 tane gök katını birer birer yükselecek. Allah'a ulaşacak. Bütün kulvarların başlangıç noktası 14. basamaktır. Tabiiyet ve yarış başlamıştır. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir. Kulvarda koşmaya hazır bekliyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmak için bekliyor. Nefsiniz
tezkiye olmak ve tasfiye olmak için bekliyor.

İradeniz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça daha çok, daha çok, daha çok güçlenmek için bekliyor. Karşısındaki kuvvetler azaldıkça iradeniz onlara karşı savaş vereceği için her gün biraz daha güçlenecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki, öyle bir ahenk var ki aralarında, hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. 14. basamakta yarışa eşit şartlarda başlayan ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz yarışta koşmaya başlar. Bu koşu da nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasıyla ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi, fizik vücudunuzun da şeytana kul olmaktan kurtulması ve iradenizin afetlerin azalması oranında güçlenmesi aynı standartları ifade eder. Yani yarışta at başı bir gidiş vardır. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin arasında at başı bir gidiş vardır. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsiniz %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirmiştir. Aynı seviyede ilerleme kaydetmiştir ruhunuzla. Fizik vücudunuzda nefsinizin afetleri yüzde kaç azaldıysa, ki ilk basamak, ilk merhale %7'dir. Başlangıçtaki %2'yi devre dışı sayıyoruz. Bu hesaplamada %7'ler hesap edilerek sonuca gidiliyor. Ve fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulması da %7 oranındadır. Ruhunuz birinci gök katında, fizik vücudunuz %7 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında afetlerinden kurtulmuş. İradeniz de %7 oranında afetler azaldığı için %7 oranında güçlenmiş. Birinci merhaledesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında, fizik vücudunuz ikinci defa %7 şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında nefsin afetlerinden kurtulmuş. İradeniz gene ikinci defa %7 oranında bir başarıya ulaşmış. İkinci defa %7 güçlenmiş afetler azaldığı için. Böylece 3., 4., 5., 6., 7. defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbinde %2 huşu ile beraber %51 nur birikimi. Sonuç, nefsinizin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Yani yarıyı geçiyor nefsinizin kalbindeki fazilet birikimi. Artık nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyor. Üstünlük artık onlarda. Artık şeytan duruma hakim değil. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü nefsinizin kalbinde. Alacakaranlık kuşağı nefsinizin kalbini gelip yakalamış. Artık aydınlığın %50'den daha çok oluştuğu, karanlığın %100'den %49'a düştüğü bir noktadasınız. Allah'a kul olmuş durumdasınız. Ruhunuz mu? Allah'a ulaşmış durumda. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Ruhunuzun sıratı müstakimi birinci kulvar burada biter. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü kulvarlar devam eder. Basamak 21. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında ruhunuz yok oldu. Buna Allah'a sarılma diyor Kur'an-ı Kerim. Buna meaba, yani sığınağa sığınma diyor Allah Teala. Allah'a kaçıp Allah'a kavuşma diyor. Öyleyse hepsi bir dizaynı ifade ediyor. Allah'a kaçmak, Allah'a kavuşmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde müesseseye dikkatle bakın. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlandı. Allah'ın evliyası oldunuz. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıkar. 61'e ulaştığı anda Allah Teala beka makamının standartlarını sizi geçirir. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi 2 basamak daha arttı. Nefsinizin de sırat-ı müstakimi 2 basamak daha ileriye gitti. İradenizin de. 3. merhalede, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığından sonraki 3. merhalede zikriniz günün yarısını aşmıştır. Ve zahit oluyorsunuz burada. Günün yarısından daha fazla zikir yapan bir hüviyete ulaşıyorsunuz. İşte bu günün yarısından daha fazla zikir müessesesi sizi %81 nura ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye de ulaştıracaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudunuz fena, beka, züht ve muhsinler makamında 4 kademe, 4 merhale daha ileri yürüdü. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81'e ulaştı. İradeniz de %81 oranında güçlendi. Afetlerin %81'i artık yok. İradeniz emirlerini zorlanmadan yaptırabiliyor. Ve burada ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonraki 4. merhalede fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 2. sırat-ı müstakiminiz de, ki ikincisi manevi sırat-ı müstakimdir. Ruh, fizik vücudunuz Allah'a gitmedi, Allah'a ulaşmadı. Fizik vücudunuz sadece aklandı. Allah'a %81 oranında kul oldu. Aslında %100 oranında kul oldu demek daha doğru bir ifade. Çünkü fizik vücudunuz oraya ulaştığı andan itibaren, o noktaya ulaştığı andan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ama bu onun Allah'la ilişkileri açısından değerlidir. Nefsinizin kalbinde hala kavga vardır. %19 karanlık nefsinizin kalbindedir. Bu karanlık sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini fizik vücut yerine getirdiği halde iç dünyanızda, nefsinizde bir takım huzursuzlukları,
yine yaşayacaksınız. Bu nefsani açıdan size bir mutluluk %100 sağlamaz. Aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, fizik vücudunuzun davranış biçimi Allah'ın istediği gibidir. Ama nefsinizdeki afetler sebebiyle mutluluğu %100 yaşayamazsınız. Çünkü mutluluğu %100 yaşadığınız nokta iç dünyanızda da, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerde de %100 kavganın bitmesi halidir. Hayır, iç dünyanızda kavga %100 bitmemiştir. Fizik vücudunuz huzuru yaşar ama nefsiniz yaşayamaz. Öyleyse siz hala %19 bir mutsuzluğun içinde fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Ve 25. basamaktasınız. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ama nefsinizin sırat-ı müstakimi bitmemiştir, iradenizin de. Bu sırat-ı müstakimler de imajinerdir. Yani fizik standartlarda sizin nefsinizi veya iradenizi bir yerden bir yere ulaştıracak olan bir hüviyette değildir. Zaten iradenizin bir yerden bir yere ulaşması da mümkün değildir, söz konusu değildir. Ve bir sonraki basamak, ulel-vab makamı, daimi zikrin sahibi oluyorsunuz, hikmet sahibi oluyorsunuz. Daha sonraki basamaksa ihlas makamı, nefsinizi, nefsinizdeki bütün afetler yok edilmiş olduğu cihetle Allah'a teslim ediyorsunuz. Yirmi yedinci basamakta nefsinizin de sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Kulverdeki yarış dört tane yarışmacı ile başlamıştır. 21. basamakta üç tane yarışçı kalmıştır. 25. basamakta iki tane yarışçı kalmıştır. 27. basamakta bir tane yarışçı kalmıştır. 28. basamağın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerinde nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe müzeyyen olmuştu. İhlas makamında yedi mertebe müzeyyen olmuştu. Eder sekiz. Salah makamında da dört mertebe müzeyyen olur. 12. Bu demektir ki iradenizi de Allah'a teslim etmenin vakti geldi. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek isteği kalbinizden Allah'a ulaşır. Allah mutlaka talebi kabul eder. Aksi hiç görülmemiştir. Ve bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. İradenizi de Allah kendi iradesine bağlar. 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi, kademe demek daha doğru, mertebe kelimesini nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasında sadece kullanıyoruz. Onun dışında nefsin kademelerindeki değişiklikleri kademe olarak kullanıyoruz. Yedinci velayet makamında. Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhu var ve altıncı ruhla yedinci ruhlar yedi parçalı olarak dizayn edilmiş. Ne oldu sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğun en yüksek noktasına çıktınız. Orada Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir muhteşem vazife verir. Bu irşat görevidir.
kendinizi o günden itibaren ölünceye kadar muhteşem bir sulh ve sükunun içinde bulursunuz. Siz mutlu bir insan olursunuz. Dünyada bütün problemler hala devam etmektedir. Ama Allah Teala ne zaman hüzünlenseniz hemen onu içinizden alacaktır. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Sizi şeytan bir kulağınızdan tutup da devamlı bir hüzünün içine hiçbir zaman sokamaz. Bazı şeyler size hüzün verebilir. Birkaç saniyelik, birkaç dakikalık hüzün. Sonra Allah Teala onu mutlaka alır. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu vahim durum sebebiyle bazen böyle bir iki dakikalık hüzünler bizi de gelip kuşatır. Ama Allah Teala hemen onu nefsimizin kalbinden alır. Bu mutluluğa mani olacak olan bir faktör değildir. Sevgili kardeşlerim, hüzün hissiyatınızın sizden kaybolmayan bir parçasıdır. Mutsuzluğun ifadesi de değildir. Hüzün müessesesiyle bir insanın öfkelenmesi, kızması, yaptığı yanlışlıklar dolayısıyla vicdan azabı duyması aynı şey değildir. Bu tarz bir hüzünde vicdan azabı yoktur. Azap yoktur. İşte mutluluğu engelleyen en büyük faktör azaptır ki daimi zikre ulaşan hiç kimse de artık azap oluşması mümkün değildir. Kişi kendisinin yaptığı hatalar dolayısıyla değil, başkalarının hataları dolayısıyla hüzünlenir. Bu ise onun için bir mutsuzluk olayı değildir. Mutsuzluk, sizin vücuda getirdiğiniz hatalar sebebiyle şeytanın üzerinizde bıraktığı bir yüktür. Hatanın sahibisiniz. Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuz nefsinize azap eder. Azabı yaşarsınız. Bu hatanızın bedelinin ödenmesidir. O süreç içerisinde siz mutlu bir insan değilsiniz. Ve her olaydan sonra bunu yüzlerce defa, binlerce defa yaşarsınız. Ve bu sebeple mutsuzsunuz. Ama başkalarını düşünerek, onların haksız yere mutsuzluğa mahkum edilmesini düşünerek hüzünlendiğiniz zaman burada sizin için bir azap müessesesi, azabın oluşturduğu bir mutsuzluk hiçbir zaman söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktalara ulaşmadığınızı düşünelim. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ama şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 3 ay sonra, bilemediniz 6 ay sonra Allah'ın evliyasısınız. 3. kat cenneti herkes garanti edebilir. Ve dünya saadetinin yarısından fazlasını, %51'ini herkes garanti edebilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi. Ve Allah-u Teala mutlaka onları evliyası kılar. Sevgili kardeşlerim, peki bu noktada her zaman mutlu musunuz? Hayır, değilsiniz. Ama hayatınızın yarısında en azından mutlusunuz. Öbür taraftan da 3. kat cennet sizin olmuş. Yani bir defa kurtuluşa ulaşmışsınız. Cennet saadeti sizin. Dünya saadetinin de tamamı değil ama yarısını
aşmış bir saadet. Yani dünyadaki davranış biçimlerinizin %50'den fazlası, %51'i yanlış değil, doğru davranışlar, size huzur veren davranışlar. Bu Allah-u Teala'nın herkese mutlak ulaştıracağı bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala bunu herkesin son derece kolay olarak hak etmesini ister. Niçin son derece kolay? Çünkü insanlar oraya ulaşmayacak. Allah onları ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, bu %51 dünya saadetine zikrinizi kolay kolay arttıramayacağınız, daimi zikre ulaşacağınız noktalara doğru yaklaştıkça bunun giderek güçleştiğini göreceksiniz. Ama sizlere şunu tavsiye ediyorum. Her gece 3 tane ayetel kürsi okuyarak sağ kulağınızı yastığın üzerine koyarak kulağınızda Allah'ın zikrini iç sesinizde takip ederken, söylerken kalbinizin atışlarına paralel olmasına dikkat edin onun. 3 ayetel kürsi, ondan sonra Eûzü Besmele ile zikir. Bir gün söylediğime ulaşacaksınız. Uyandığınız zaman da zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte bu size Allah'ın en büyük müjdelerinden biridir. Yani daimi zikrin sizin için mümkün olacağını Allah-u Teala açıklamış oluyor. Gayretinize Allah-u Teala da yardımda bulunacaktır. Ve saatlerinizi kurduğunuz devreler geçirdiniz. Ama olmadı. Çünkü tavsiyeleri tatbik edemediniz. Bir yerden sonra İblis size hakim oldu. Ona bu hakimiyeti vermemelisiniz sevgili kardeşlerim. Şu anda konumuz daimi zikre ulaşamayan Allah'ın bütün evliyaları için onları devamlı mutlu edecek bir başka konu. Başkaları için yaşamak. Mutluluğunuzun ikinci bir parçası. Öyleyse hepiniz 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşarsınız, yarısını elde edersiniz. Kesin. Çünkü bunu size ulaştıracak olan Allah. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buraya ulaştıktan sonra ne olur? Ulaştıktan sonra probleminiz kalmaz. Dünya saadetinin yarısını bu kadar kısa bir sürede elde ettikten sonra eğer etrafınızdaki insanlarla iyi bir ilişkiyi kurabilirseniz, onları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, her birine bir güzel davranışla her gün bir güzelliği yaşatırsanız, dünya saadetiniz süratle çok büyük noktalara, çok büyük boyutlara ulaşacaktır. Günün 24 saatinin giderek artan büyük boyutlarına. 12 saat günün yarısında uykunun dışında olduğunuz zamanın yarısında mutluluk değil. Onun ötesini Allah Teala size yaşatacaktır. Siz başkaları için yaşamaya başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşayacaksınız. Mutluluğunuz zikir yapmadığınız süreçte de devam edecek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi en çok huzursuzluğa ulaştıran şey beşeri münasebetler, insan ilişkileri. Yakın çevremdeki kardeşlerimize baktığım zaman da bu büyük eksikliği çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Çok azınız bunun istisnası, aşağı yukarı hepiniz hiçbir zaman hatayı kendinizde
aramıyorsunuz. Hep başkalarının hata yaptığını, size karşı kötü davrandığını belirtiyorsunuz. Ama sizin onlara yaptığınız hataları, onlara karşı yaptığınız hataları kabul etmiyorsunuz. Sanki siz hiç hata yapmamışsınız, hep karşınızdaki kişiler hata yapmış. Aynı olayı onlardan dinlediğimiz zaman sizin de birçok hatanın, üstelik de sakladığınız birçok hatanın sahibi olduğunuzu öğrenmek bizi gerçek anlamda hüzünlendiriyor. İşte sizler sebebiyle hüzünleniyoruz. ...25 senedir söylediklerimizden hala pay alamadığınızın göstergesidir hüznümüz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir tesiri olduğunu görebiliyor musunuz? Neden kabul etmiyorsunuz hatalarınız olduğunu? Bize direkt olarak olayı anlatırken bile hep kendinizi hatasız göstermeye çalışıyorsunuz. İç dünyanız böyle bir dizaynı size şeytan kanalıyla yaptırıyor. O zaman çözüme gidemezsiniz. Samimi olmadığınız sürece yardım alamazsınız Allah-u Teala'dan. Siz istiyorsunuz ki hem bize hatalarınızı söylemeyeceksiniz, hem de biz Allah-u Teala'ya yalvararak sizin mutluluğunuzu temin edeceğiz. Olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk şahsidir, kişiseldir, enfüsidir. Sizinle Allah arasındaki bir ilişkidir. Ve siz hakikatleri aktarmadığınız sürece, samimi olmadığınız sürece, samimiyetinizin ötesinde bir iyileşme beklemeyin. Onun için iyileşemiyorsunuz. Hastasınız. Nerede başkaları varsa, nerede en az iki kişi varsa ki her zaman etrafınızda insanlar olacaktır, orada mutsuzluk görüyorum. En çok bu sebebe dayalı olarak. Kendi hatalarınızı görmüyorsunuz. Başkalarına hatalarınızı söyleyerek onlardan af dilemek gereğini de duymuyorsunuz. Devamlı hatalar işliyorsunuz. Başkalarına kötü davranışlarda bulunuyorsunuz. Onlar da o zaman size kötü davranışlarda bulunuyorlar. Bize geliyorsunuz ve kardeşlerinizin hatalarını söylüyorsunuz sadece. Sizin hangi hatanızın onların size kötü davranmasına sebep olduğunu bize söylerken, o olaydan sonraki yanlışlarınızı asla ifade etmiyorsunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer bizim sizin mutluluğunuzun bir aracı olmamızı istiyorsanız, biz buna ehil kılındık Allah-u Teala tarafından. Olayları ona intikal ettirerek cevap aldığımızda bakıyoruz ki birçok şeyleri bize söylememişsiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, bununla nereye varmak istiyorsunuz? Ben sorabilir miyim size? Hem bize geleceksiniz, başkalarının size karşı hatalı davrandığını söyleyeceksiniz, hem de kendi hatalarınızı söylemeyeceksiniz. Hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Böyle bir şeyi yaptığınız zaman bizden ne istemiş oluyorsunuz? Sizden öğrendiğimiz kadarıyla o kardeşimizle konuşup onu fırçalamamızı, sizden yana olmamızı, onu üzmemizi istiyorsunuz bizden. Öyle değil mi? Eğer siz ondan yana olsanız,
karşınızdaki kişiden yana olsanız, gelip evvela kendi hatalarınızı bize anlatacaksınız. Bu hatalarınızdan nasıl kurtulacağınızı öğrenmek isteyeceksiniz. Hayır, siz öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızla bize gelip başkalarını şikayet edip onların haksız olduğuna bizi inandırmak istiyorsunuz. Hiç böyle bir mutluluk mümkün olabilir mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış yapıyorsunuz. Beşeri münasebetler hayatınızın en önemli bölümüdür mutluluk için. Sakın kendinize acımayın. Hatalarınızı gizlemeyin. Hepinizin mutluluğa ulaşması Allah'ın yardımıyla mümkündür. Samimi olursanız eğer, başkalarının haklı taraflarını görebilirseniz eğer, kendi davranışlarınızdaki haksız tarafları görebilirsiniz eğer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sözlerimizi unutmayın. Hayatınızda tatbikata geçirmeye çalışın. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allah mesale ala Muhammed Eyzubillahimineşşeytanirracim. Lâ-i Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz Ulul Elbab. Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Lüb, beş duyumuzla ulaşamadığımız, onun ötesindeki hissiyata, hissetme muhtevasına Allah-u Teala lüb diyor. Yani fizik ötesi bir görüş, fizik ötesi idrak. Allah'ın söylediklerini işitme gücü, Allah'ın gösterdiklerini görebilme gücü, fiziğin ötesini görebilme gücü. İşte Allah-u Teala tarafından kime böyle bir imkan verilirse o kişi ulul elbab olmuştur. Ulul elbab olmanın birinci özelliği, olmazsa olmaz şartı daimi zikirdir. Daimi zikrin sahibi olmayan kişi ulul elbab olamaz. Ulul elbab 7 tane vasfın sahibidir. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3. Bu afet kalmaması sebebiyle kalp gözü açılmıştır ve kalp kulağı açılmıştır. Yani Allah'ın söylediklerini işitebilmekte kalp kulağıyla ve Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görebilmektedir. Bunlar ulul elbab'ın temel 4 özelliğidir. Bu özellik ulul elbaba 3 tane sonuç vasfı kazandırır. Birincisi ehli tezekkür olmak. Allah-u Teala ile her konuyu ehli zikir olmak, ehli tezekkür olmak, Allah-u Teala ile her konuyu konuşabilmek. Allah'ın söylediklerini işittiği cihetle karşılıklı bir konuşma imkanının sahibi olmak. Ehli tezekkür olmak. İkincisi, ehli hayır olmak. Ulul elbab olan kişi ehli hayırdır. Yani devamlı hayır kazanan birisidir. Böyle bir vasfın sahibi olabilmesi, devamlı hayır kazanan birisi olabilmesi bir şarta dayalıdır. O şart, daimi zikretmektir. Zikir, derecat kazandıran bir işlevdir ve de
Ulul Elbab daimi zikrin sahibi olacağı cihetle her an derecat kazanan bir hüviyete sahip olacaktır. Öyleyse bu muhtevada bir yedinci husus ve özelliklerin üçüncüsü, vasıf şartlarının üçüncüsü, ehli hikmet olmaktır. Buna ehli hüküm olmak da demek mümkün. İkisi de aynı kökten geliyor. Böyle bir kişi, ulul elbab olan kişi, eğer hakim veya hakem oluyorsa, o zaman her konuda Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlaka Allah'ın iradesine uygun kararlar verecektir. Bu onun birinci özelliğidir. Diğer taraftan Kur'an ayetlerine baktığı zaman ehli hüküm olan kişi hangi ayetin Kur'an'daki 28 basamaktan hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta anlar. Öyleyse ulul elbab 7 tane özelliğin sahibidir. Bunlardan 4'ü o kişinin muktesebatına giren esaslı, esas şartlardır. Daimi zikrin sahibi olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır ve kalp kulağı açılmıştır. Bunlar ulul elbab makamının temel vasıflarıdır. Bu vasıflar ona sonuç şartı kazandırır. 3 tane. Ehli tezekkür olur kişi, ehli hüküm olur ve ehli hayır olur. Bunlar diğer vasıflarının kendilerine kazandırdığı sonuç özellikleridir. Ulul elbab makamı daimi zikrin birinci makamıdır. Ulul elbabın ötesinde ihlas makamı, onun da ötesinde salah makamı söz konusudur ki bu üç makamın üçü de daimi zikri muhtevasına alır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ulul elbab dediğimiz zaman bu vasıfların sahibi olan insanları düşüneceğiz. Allah Teala buyuruyor ki o Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Müteşabih ayetlerin anlamını, gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Muhkem ayetler, Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Ama kalbinde zevk olanlar, kötü niyetli olan insanlar, müteşabih ayetleri emellerine uygun olarak yorumlayıp, başka insanların derecat kaybetmesine sebep olurlar. Dinde kökleşmiş olan rüsuh sahipleri, ki bunlara rasihun diyor Kur'an-ı Kerim, derler ki, müteşabih ayetler Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetlerin anlamını
bilemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Yani müteşabih ayetlerin manasına varabilen, hükmüne varabilen ulul elbaptır diyor Allah Teala. Nüplerin sahipleridir. Aslında ulul elbab makamı da, ulul elbaptan sonraki ihlas makamı da, ihlas makamından sonraki salah makamı da ulul elbab bazına dayalıdır. O yedi vasfın hepsi onlarda da vardır. Ama daha da öteye geçmişlerdir onlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne söylediğini bakalım. Diyor ki, Habibim senden önce de erkekler gönderdik kendilerine vahyettiğimiz. Sonra da herkese hitap ediyor Allah-u Teala. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Fes'elû ehle zikri in küntüm la talemûn. Öyleyse bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bunun manası ne? Eğer siz bilmiyorsanız zikir ehline soracaksınız. Zikir ehli bilir mi? Muhtemeldir ki o da bilmez. Ama o Allah'a sormak hakkının, o yetkinin sahibidir. Bu sebeple onun için bir problem yoktur. Siz ona sualinizi sorarsanız, o da Allah'tan sorar. Aldığı cevabı da size iletir. İşte ulul elbabın yapacağı iş bu kadar basittir. Ulul elbab, insanların bilmediklerinin hepsini bilen birisi midir? Hayır. Ama Allah'tan sorabilen birisidir. İşte bu sebeple ehli tezekkür olmak, ehli tefekkür olmanın ötesinde bir müessesedir. Mütefekkir düşünür ama ulaşabileceği yer düşünce standartlarının sonuna kadar gider. Düşünebildiği noktada son hududa geldiği zaman durmak mecburiyetindedir. Daha ötesi onun için yoktur. Ama ehli tezekkür öyle değildir. O bir hududa ulaştı mı Allah-u Teala'dan yardım ister. Allah-u Teala mutlaka o hududun ötesine onu geçirir. Eğer Allah-u Teala uygun görüyorsa. Sevgili kardeşlerim, bir insan nasıl ulul elbab olur? Ulul elbab makamı nerededir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 26. basamağı ulul elbab basamağıdır. Kimdir ulul elbab? Allah Teala bu sualin cevabını veriyor. Li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de ulul elbab için daima Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Yan üstü yatarken de diyor, muradı ne? Allah-u Teala hepinizin aslında kıbleyi sağa alarak yatmasını ister ve sağ kulağınızı yastığa dayayarak uyumanızı ister. Acaba muradı ne? Sağ kulağınız yastığa dayalı oldu. Ne olur? Eğer birazcık yastığın üzerinde kulağınızı sağa sola doğru şöyle birazcık oynatırsanız bir noktada kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Kalbiniz hep Allah diye atar. Yani çift tecelli. Allah, Allah. Hep bu ritimle atar, çift tecelli atar ve hep Allah kelimesini tekrar eder. İşte kulağınız bu tekrarı duyduğu noktada
duracaksınız. Ve dilinizi de oynatmadan kalbinizdeki sesle Allah demeye başlayacaksınız. Dilinizi de oynatmayacaksınız. Ve de formunuzu bozmadan, o şeklinizi değiştirmeden uyuyakalacaksınız. Muhtemeldir ki günlerden bir gün uyandığınız zaman da Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizdeki sesin tekrar ettiğini duyacaksınız. İşte bu bir müjdedir. Ulul Albab'ın yaklaşmış müjdesi. Zaman Allah'a göredir. Sizin Allah'tan alabileceğiniz onun mükafatlarına göredir. Ama daimi zikrin sahibi olmak, ulul albab olmayı mutlaka muhtevasına alır. Peki, ulul albab olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki, Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunûvihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Emir. Kur'an-ı Kerim'de hangi konu emir şeklinde tecelli etmişse bu bir farzdır sevgili kardeşlerim. Bu farz emri yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Bütün farz emirler gibi. Bu da farzdır. Muhlis olmak da farzdır. Salih olmak da farzdır. İradeyi Allah'a teslim etmek de farzdır. Ama insanlar bütün bu farzları unutmuşlar. Dini, İslam'ın 5 şartını oturtuvermişler. Demişler ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin. Bir de kelime-i şehadete getiriyorsan tamam, cennete mutlaka gideceksin. Şimdi kişi düşünüyor, iyi de diyor yahu ben çok günahkar bir insanım. Bunları yapıyorum gerçi ama günahları da devam ettiriyorum. Nasıl cennete gideceğim? Onun da kolayını bulmuşlar. Önce diyorlar seni Allah-u Teala cehenneme gönderecek. Böyle leblebi gibi hafif tertip orada bir seni kavuracak. Ondan sonra da hop oradan cennete gideceksin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay yok. İnsanlar ya cehenneme giderler ya da cennete. Şöyle bir olay var. Cehenneme mutlaka herkes gidecektir. Ama cennete girecek olanlar cehennemi görüp de oradan çıkarken Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürlerde bulunmak için cehenneme uğrarlar. Allah-u Teala onu söylüyor Meryem 70-71'de. Aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Ama Allah-u Teala günahkarları, cehennemde kalacakları dizüstü bırakır ve diğerlerini cennetine alır. İşte böyle bir olay söz konusu sevgili kardeşlerim. Bir insanın ulul elbab olabilmesi, bakınız nasıl bir diziyi ifade ediyor. Bu kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sonra bunun üzerine Allah Teala onun üzerinde, bu kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli ederek onun görme, işitme ve idrak etme hastalarını açacak. O kişi irşat makamını irşat makamı olarak gören, onun sözlerini
işitebilen manasına varabilen ve neticede kalbine indirip mananın ötesinde idrak edebilen birisi olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bu kişinin bu noktaya ulaşması Allah'ın ona yeni imkanlar vermesiyle devam edecektir. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Sonra ne yapacaktır Allah Teala? O kişinin göğsünü yaracaktır. O kişinin kalbini Allah'a çevirecektir. O kişi göğsü Allah-u Teala tarafından yarıldıktan sonra zikir yaptığında Allah'ın rahmeti ve fazla o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusu, rahmet ve faz kalbe kadar ulaşır ama bu aşamada fazlın kalbe girmesi mümkün değildir. Sadece %2 rahmet girer. Sonra bu kişi kalbinde bu birikim olunca huşu sahibi olur. Mürşidini ister Allah-u Teala'dan ve mürşidine ulaşır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. O kişi Allah-u Teala'dan birçok mükafat alacak.

de 10 katını verirken bu noktadan itibaren 100 katını vermeye başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası o kişinin 1'e 100 aldığı bir yerdir.

Bu noktadan itibaren o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Çünkü devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelip vücudu terk et, Rabbine doğru yola çık emrini verecektir o ruha ve ruh vücudu terk edecektir. Daha sonra başladığı yolculukta ne zaman o kişinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazıl birikimi gerçekleşirse ruh zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. Burası nefsi emmaredir. Nefsinin kalbinde henüz sadece %7 nur var kişinin. Sonra ikinci bir %7 nur nefsi levvame kişinin nefsini lehmettiği, kınadığı bir nokta sevgili kardeşlerim. Sonra üçüncü defa %7 nur nefs-i mülhime kişinin Allah'tan ilham almaya başladığı nokta. Ruh üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainne kişi Allah'ın kendisine verdikleriyle doyuma ulaşıyor, tatmin oluyor. Öyleyse buradaki, buraya kadar olan kesimi bir şekle soktuğumuz zaman şunu görüyoruz. Kişi Allah-u Teala'nın dizaynında en güzel bir noktaya ulaşmak üzere yola çıkmış durumda. Ruh dördüncü kata ulaşmış, mutmain. O kişinin nefsi mutmain. Doyuma ulaşmış Allah'ın kendisine verdiği her şeyin kendisine yeterli olduğu konusunda kesin bir kanaate sahip. Sonra Allah'tan razı oluyor radiye makamı. Ruh beşinci katta. Sonra Allah ondan razı oluyor merdiye makamı. Ruh altıncı katta. Ve yedinci defa %7 nur birikimi burası yedinci makam. Teskiye. Nefs teskiye oluyor. Ruh vuslattan ayrı oluyor. Yedinci gök katına ulaşıyor. Yedi tane alem geçiyor. Soldan sağa bir yolculukla. Ve Sitret-i Münteha'yı görüyor neticede. Zikrine zikir hücrelerinde tamamladığında ve ruhu Allah'a doğru yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ulaşınca da Allah'ın zatında yok oluyor. Fena fillah oluyor. Fena, fani olmak demek. Fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde fani oluyor kişi. Kişinin ruhu Allah'ta ifna oluyor, yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Burası o kişi için bir muhteva taşır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından Rabbine ulaştırılmıştır. Ulul elbab olmuş mudur? Hayır. Daha zikrin

günün yarısına kadar olan kısmını bile tamamlamamıştır. Daha sonra bu kişiye Allah'ın katından bir taht verilecektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Sonra bu muhtevada kişiye bir taht verilir. Allah'ın huzurunda bir tahta sahip olur. La mekana kavm olur, Yunus'un tabiriyle. Mekansızlığa kavm olur, oranın ahalisinden olur. Buraya göre mekansızlık, bu aleme göre orası fizik değildir. Ama Allah'ın mekanında Allah'a devamlı ibadet söz konusudur. Günde 7 vakit namaz orada da kılınır. Devrin imamı Allah'ın huzurunda o namazı kıldırandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? Daha çok zikrini artıran kişi, ne zaman zikrini günün yarısından öteye ulaştırabilirse, her gün 12 saatten fazla zikreder bir hale gelirse, işte bu nokta sevgili kardeşlerim, o kişinin yeni bir noktaya ulaşmasıdır. Buna zühd deniyor. Böyle bir insan zikrini günün yarısından öteye taşıyan insan zikirsizliğe karşı zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. İşte bu makamın sahipleri günün yarısından daha çok Allah'ı zikrettikleri için dünyaya karşı değil, Allah'a karşı bir yönelmenin ağırlığı Allah'la ilişkilere vermenin başarısı içindedirler. 12 saatten fazla her gün zikreden kişi zahit olur. Yani o kişi Allah-u Teala'ya onu ne kadar sevdiğini, her gün 12 saatten günün yarısından daha fazla Allah'la meşgul olarak, Allah'ı zikrederek ispat ediyor. Dünyaya ayırdığı zamanın daha fazlasını Allah'a ayırıyor. Aslında sevgili kardeşlerim, zikrin bu noktasında da, zikrin daimde de kişi bütün işlerini yapar, konuşmalarını yapar ama kalbi devamlı zikretmektedir. Kalbindeki sesi o kişide her an hissetmektedir, duymaktadır. Sistem artık günün yarısını aşmıştır. Kişi elindeki zikir tesbihiyle 12 saatten daha fazla zikir yapıyor. Ulu'l-Elbab makamını yakalamak, Ulu'l-Elbab'a ulaşmak, hayır, bu noktada böyle bir olay söz konusu değil. Burada kişi sadece zahit olmuştur, daha fizik vücudunu bile Allah'a teslim etmemiştir. Nitekim buradaki nefsin kalbindeki nurlar %70'e ulaşır, 70'i burada aşar. Kişi
zahit olduğu takdirde nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşabilir. Yoksa %70'e zahit olana kadar o kişi ulaşamaz. Nefsinin kalbi %70 nura ulaşamaz. Bundan sonra ne olur? Zahit olan kişi zikrini daha da arttıracaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki nefsinin kalbindeki nurlar %80'i de aşacaktır. İşte açtığı noktada yeni bir teslim söz konusudur. Bu kişi fizik vücudunu teslim etmiştir Allah-u Teala'ya. Sonra sahabe geliyor aklımıza. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Evet. Mürşitlerine ulaştılar mı? Evet. Tabi oldular mı? Evet. Üçüncüsü, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı, teslim ettiler mi? Evet. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Evet. Bu fizik vücudun tesliminden sonraki merhale daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab olmuştur. Lüplerin sahiplerinden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün insanları sever. Az sevdiğinden çok sevdiğine doğru bir merhaleler dizisi bütün insanları muhtevasına alır. Herkes bu dairenin içindedir. Allah'a doğru yola çıkanlar, daha Allah'a ulaşmayı yeni dileyenlerden başlayın da, ulul elbab olan, muhlis olan, es-salih olan kullarına kadar bu denge devam eder. İşte ulul elbab olan kişi ulul elbab makamına geldi. Söylediğimiz 7 özelliğin sahibi. Allah-u Teala ulul elbab makamına alışmış olan kişiye yerlerin melekutunu gösterir. 7 tane yerler, yani 7 kat cehennem her biri bu kişiye gösterilir. Bu gösterilen muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin tüyleri ürperir. Gördüğü o korkunç şeylerden Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğini, nasıl şükredeceğini şaşırır. Büyük bir hamd ve şükrün içine girer. Allah-u Teala'ya hamd eder ve şükreder. En üst kademede bir hamd ve şükür bu kişinin mutevasındadır artık. İşte ulul elbab olmak, bu noktada kişiye o saydığımız 7 tane özelliği kazandırır. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiştir. Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler. Ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözün ahsen oluşu olanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğidir. İki sebepten, bir, o ne zaman konuşursa kalbinde yazılı olan Kur'an-ı Kerim'i anlatır sahabeye. Kur'an-ı Kerim ahsen olduğu cihetle sözleri ahsendir, ona tabi olur sahabe. İkincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
konuştuğu zaman gene ahseni ifade edecektir. O Allah'ın Nebi Resulüdür. Son Nebidir, son Peygamberdir. Peygamber Resulüdür. Kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim'i ister Kur'an-ı Kerim olarak okusun, isterse Allah'ın o sırada kendisine söylettiklerini söylesin. Onlar da Allah-u Teala tarafından söyletildiği için gene ahsendir. Öyleyse böyle bir dizaynda konunun sonrasına bakalım. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala sözün. Ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bir şey daha söylüyor Allah-u Teala. Ve ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynı içerisinde bu hedefe ulaşmak herkes için mümkün müdür? Herkes için mümkündür. Kim Allah'a has kul olmak istiyorsa, has kul olabilmek daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Ulu'l-elbab olmakla mümkündür. Ve ulu'l-elbab kademesi daimi zikrin birinci kademesidir, ilk kademesidir. Davette de ihlas var, davette de salah makamı var. Bu kişi, ulu'l-elbab makamındaki kişi neyini teslim etmiştir Allah-u Teala'ya? Ruhunu teslim etmiştir. Bir, fizik vücudunu teslim etmiştir. İki, nefsini de teslim etmiştir. Peki ulu'l-elbab makamındaki kişinin teslim etmediği şey iradesidir. Salah makamının beşinci kademesinde teslim edecektir iradesini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ulu'l-elbab olmak Allah'ın bir büyük dizaynına sahip olmaktır. Ulu'l-elbab makamında henüz gök katları görülmez. Ama yer katlarının, cehennemlerin hepsi mutlaka gösterilir. Ve bir şey daha ilave edilir. Devrin imamının dergahı gösterilir. Devrin imamının dergahındaki altın kapı gösterilir. Oradaki işlevler gösterilir. Onarlık insan ruhları sıralaması gösterilir. Herkesin önündeki Kur'an-ı Kerim gösterilir. Onarlık sıraların bütün sahipleri önlerindeki rahlelerde bir Kur'an-ı Kerim'in sahibidirler. Yani göklere yükselecek olan bu ruhlar mutlaka Kur'an-ı Kerim öğretisinden geçiyorlar. Mutlak olarak Allah-u Teala onlara Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesini emreder. Öyleyse orada Kur'an-ı Kerim'in ruhu öğretilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ulu'l-elbab makamını sizlere anlatmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi ulu'l-elbab makamına
ihlas makamına ve salah makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın rahmeti. Birinci sual, bir insanın kurtuluşa ermesinde Allah'ın rahmetinin rolü nedir? Allah'ın rahmeti yoksa kurtuluş yoktur. Allah Teala'nın ilminin tatbikatı rahmet açısından Rahim esmasıyla gönderilen rahmet ve Rahman esmasıyla gönderilen rahmet olarak ikiye ayrılıyor. Rahman esmasıyla gönderilen rahmet kainatın her zerresine aittir. Ama Rahim esmasıyla alınan rahmet sizi Allah yolunda teçhiz etmek için Allah Teala tarafından gönderilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktadan itibaren Allah'ın rahmetine muhatap olur. Allah'ın rahmetine gark olanlarsa Allah onların günahlarını örteceği için Allah'ın cennetine girerler. Hadis-i şerifte hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah benim üzerime Rahim esmasıyla tecelli etmiştir buyuruyor. O zaman her devirde iki grup insan var. Allah'ın rahmetine ümit kesenler, Allah'ın rahmetine ümit var olanlar. Allah'ın rahmetine ümit kesenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın rahmetine ümit kesenler, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler. Baktığımız zaman Hicri 56, delalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidi keser? İnsanı delalette bırakan şey Allah'a ulaşmayı dilememesi. Rahat 27'de Allah dilediğini delalette bırakır. O delalette bırakılanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ankebut 23, Allah'ın ayetlerine ona mülaki olma inkar edenler, işte onlar Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Bir kere daha Allah'a ulaşmayı inkar eden kişi Allah'ın rahmetine ümit kesen kişidir. Allah'a ulaşmayı inkar eden kişinin ameli boşa gidiyor. Öyleyse üç vücut açısından ameli yapan fizik vücut amel boşa gidiyor. Ulaşmayı dilemedikçe öte yandan delalette olanlardan başka kim Allah'ın rahmetini ümit keser? Zikretmeyen kişi delalettedir ve Allah'ın ayetlerini ve like Allah'ı inkar edenler onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Görüyoruz ki Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerin kesinlikle ulaşmayı dilemeyen günahları sebebiyle, çünkü amel boşa gittiğine göre günahları sebebiyle diyeceği yer cehennem olanlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler. Zümer 53'te o nefslerine karşı haddan aşan kullarım. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Mevlana'nın ister kafir, ister putper, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuşsan yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Yani bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyen dergahı olmuş oluyor. Dergâhta sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hedeflerine ulaşacaklardır. Ulaşmayı dilemeyenler ister dergâhta ister dergâh dışında asla kurtuluşa eremezler. Ulaşmayı dileyenler şeytanlık olmaktan kendilerini kurtaranlardır. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın rahmetiyle mağfireti arasında nasıl bir ilişki var? Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala'nın Enfal 29'a göre günaha ne olursa olsun günahları örttüğü kişilerdir. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar ne kadar günah varsa o günah miktarı kadar Allah Teala sevap yazıyor ve böylece günahını örtüyor. Ama Allah'ın günahını örttüğü kişi 12 tane insanla Allah mürşidine ulaştırıyor ve mürşide tabi olduğu zaman da mağfiret olayı gerçekleşiyor. Af günahların örtülmesidir. Mağfiret ise günahların sevaba çevrilmesidir. Mumin 7'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezine yahmilul arşe ve men havlehu. Arş tutan melekler, onun etrafındaki kişi. Yusebbihune bihamdi rabbim. Rabbten hamd tesbih ederler. Yuminun bihi, ona iman ederler. Ve estağfurunellezine aminu. Amin olanlar için mağfiret dilerler. Rabbena vasite kulli şeyin rahmeten ve ilmi. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip tabi olanlara onları azaptan koru. İşte Furkan 70'te günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Nisa 64'te ise O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileseler, Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah her kitabın tövbesini kabul ederdi. Af ve mağfiret çok önemli iki konu ifade eder. Bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. Baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Bütün peygamberler. Adem Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Nuh Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Hud Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Salih Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İbrahim Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Yakup Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Yusuf Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Şuayb Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Musa Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İsa, Davut Aleyhisselam keza ve İsa Aleyhisselam keza öyle ve Peygamber Efendimiz öyle. Günahların örtülmesi Allah'ın affıdır. Günahların sevaba çevrilmesi ise Allah'ın mağfiretidir. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra müşriklere tabi olursa onun günahlarını sevaba çeviriyor. Yani onlara mağfiret ediyor. Nitekim arşı tutan melekler de devrin imamı da Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala'ya diyorlar ki ya Rabbim senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı dilemişliğine ulaşır tabi olursa ve böylece imanı artan bir mümin olursa ya Rabbi sen onlara mağfiret et. Onların günahını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Allah razı olsun. Öyle olunca o zaman tekrar şu sonuca ulaşıyoruz. Ayetler bizi af ve mağfirete götürüyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Allah'ın rahmeti ahiret hayatında da insanlara tecelli etmeye devam eder mi? İnsanlar arasında yaygın bir olarak sadece ölülere rahmet okunur. Oysa ki rahmet kişilere diriyken gerekir. Öldükten sonra kişinin rahmete ihtiyacı yoktur. Amel defteri kapanmıştır. Oraya yeni rakamların girmesi, hayat filmimize bir şeyler ilave edilmesi mümkün değildir. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar her yönüyle Kur'an'ı bilmedikleri zaman kendi zanlarına tabi oluyorlar ve zanlar da tamamen Kur'an'a muhalif olan bir takım negatif hükümler içeriyor. Allah'ın rahmeti bu dünya hayatında geçerli, ahiret hayatında insanlar için bu gerekli değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşattığı ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir kurtuluş vesilesi olduğunu bildiriyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Benim için Allah'a ulaşmak belki namaz kılmak gibi dua etmek olabilir.
3: Yani çok zor bir soru. Allah'a ulaşmak, herkes ulaşamaz Allah'a. Peygamberler, evliyalar, onlar sayesinde ayaktayız yani biz.
1: Bence huzur.
2: Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Ya kalbimiz.
4: Yani bana göre yaptığımız iyilikler, kötülükler hepsi Allah'a ulaşır yani. Her şeyden haberdardır.
2: Dualarımız ulaşır yani.
1: Yaşarken de Allah'a ulaşabilir miyim?
3: Ya vallahi her zaman kalbimizde olacak yaşarken. Ölünce zaten ona teslim oluyoruz.
2: Yani şahıs olarak ulaşamayız da hani dualarımızla ulaşırız Cenab-ı Allah'a.
1: Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostları olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister misiniz?
5: Tabii, ne demek? İstemez mi insan?
4: Ya, keşke onlar kadar olabilsek ama yani hiç bilgi olmayınca nasıl yapacağız bunu?
3: Tabii isterim.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek duasını şimdi birlikte yapalım mı?
4: Ey Yüce Allah'ım.
3: Hacı Bayram Veli gibi, Yunus Emre gibi.
4: Şimdi sevgililerin, dostlarının arasına al Allah.
2: Ne olur ya Rabbim, ölmeden önce.
5: Sizlere emanet olarak vermiş olduğun ruh emanetini.
3: Sana teslim etmeyi.
4: Bizlere nasip eyle. Amin.
0: Misafirin zemiyeler gibi olmak konusunda keşke onlara kadar olabilsek ama hiçbir bilgi olmayınca nasıl yapacağız bunu? Evliya olmanın yolu nasıl öğrenebiliriz? Her devirde Allah'tan vahiy alan en üst seviyede devrin imamı var. Arkasından kavim resulleri var. Onların yetiştirdiği 7 sefa 4 ismi veli mürşitler var. Salihler var. Muhlisler var. Ulul elbab, muhsinler ve zahidler. 7 grup insan her devirde devrin imamını temsil ediyor. Öyleyse devrin imamı ile birlikte 7 grup insan. Devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler 3, muhlisler 4, ulul elbab 5, muhsinler 6. O zaman kişinin nasıl öğrenebiliriz? Bunlar her devirde insanları Allah'a davet ederler. Resulların Allah'a davetine baktığım zaman 7 etapta, 7 ayette gerçekleşiyor. Ve Enfal 24 bu daveti yapıyorlar. Allah-u Teala da Tövbe 126'da davete muhatap olan bu insanları senede bir iki kere imtihan ediyor. Ama onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve zikre başlamıyorlar. Öyle olunca onların kalpleri kasiyet bağlıyor. Ama herkes öyle değil. Bakara 155'te onları korkuyla, açlıkla, mazdanca imtihan ediyoruz. Sabredenleri müjdele. İşte o sabredenler onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte bu sabredenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar işitenlerdir. Onlar davete icabet edenlerdir. Şura 13'e göre. Hatta herkesin evliya yapmak vaadiyle kendisine çağırır. Eğer kalbimize hayır varsa, asilerden değilsek Allah-u Teala bizi mutlaka seçer. Hani ne diyordu Hazreti Ömer? Şaşıran bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Asi. Öyleyse asiler kalplerinde hayır olmayanlar. Şaşıran bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Asi olan isyan eden kişi, kalbi kasiyet bağlayan kişi şeytana itaat ediyor. Şaşıran bu insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. İşte bu Allah'ın kendisine hayır görmedikleri şeytana itaat edenler onlar dünyaya meyledenlerdir. Bunlar insanları dünyaya çağıranlardır. Bir tarafta Allah'ın dostları Allah'a davet ederken öbür tarafta şeytanın dostları insanları dünyaya davet ediyor. Resulullah'ın her kötülüğün başı dünya sevgisi demesinin arkasında bu var. Allah Teala bizi mutlaka seçer ve Allah'a ulaşmayı dileyeceğimiz standartlara bizi ulaştırmak için etrafımıza olaylar vücuda getirme mukayeseler yapmak imkanını verir bize. Bu mukayeseler sonucunda kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır, mutlaka Allah'ın evliyası olur. Allah Teala evliya olmayı herkese nasip kılmak için bütün faktörleri hazırlamıştır. Evliyalık Allah'ın garantisi altındadır. Görüntülü bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın rahmetine kavuşmanın en önemli adımı bizi Allah yoluna ulaştıracak bir mürşide tabi olmaktır. Mürşit sizin için ne ifade?
3: Yani bir yol gösteren.
2: Mürşit olarak Allah'a daha yakın olduğunu hissediyorum, ederiz ya. Bunlar bir Allah'ın elçisi olarak, hani Allah'a daha yakın kimseler olduğunu.
5: İlim olarak şey diyorlar, hani duaları olsun, şiirleri olsun, bize bir yol gösteriyor.
4: Ya mürşit benim için aslında diyorum ya, ben çok hani şeylere girmek istemiyorum. Böyle bir yerlere üye olmaktır, bilmem nedir, hani o tarz şeylere karşıyım.
1: Günümüzde de yaşayan mürşitler, evliyalar var mı?
3: Günümüzde yok. Eski Mevlana'lar gibi onlar yok şimdi.
4: Yani çok emin değilim şu dönemde.
2: Olabilir, var tabii.
5: Vardır tabii, şimdi olmaz diye bir şey yok.
1: Nasıl bulabiliriz onları? Allah-u Teala Bakara 45'te diyor ki hacet namazını kılın, benden dileyin diyor. Daha önce böyle bir ayet duymuş muydunuz?
4: Yani bilmiyorum yani, okumadım. Öyle bir şey duymadım yani.
2: Hatırlayamadım yani ya.
3: Bence o mantıksız yani. Hacet namazıyla Allah'a nasıl yaklaşacaksın ya? Bir namaz kılıp yanaşınca bitti. Ondan sonra çarşıya, halk arasına indiğin zaman kötülükler sende. İnanmıyorum ben şimdi.
0: Kimse abinin hacet namazıyla Allah'a nasıl yaklaşacaksın? Bence o mantıksız bir şey. Bir namaz kılıp yaklaşacaksın. Bundan sonra halk arasına indiğin zaman kötülükler sende. Kötü davranışların sahibi olan kişilerin hacet namazı kılması doğru değil midir? Tabii Allah-u Teala'nın kendisine mürşit gösterdiği kişi %2'lik kalbinde rahmet var ama %98 karanlıkta. Öyle olmasına rağmen Allah-u Teala ona mürşit gösteriyor. Allah'ın muradı ne? Allah'ın muradı o kişinin o %98 karanlığı fazilete çevirmek. Neyle bu mümkündür? Zikirle. Nefsin, herkesin bir değişim süreci var. 28 basamak İslam merdiveninde özellikle nefs tezkesi bir tasfiyesi bizi mutluluğa ulaştırıyor. Her zaman söylüyorum, dinin sağlaması mutluluktur. Bir din düşünün muhtevasında nefs tezkesi bir tasfiyesi yoksa o aslında din yaşadığını zannediyor, gerçekte dini yaşamıyor. Hacet namazı sadece bir insanın mürşidini Allah'tan talep etmesi değildir. Çok geniş spektrumlu bir muhteva taşır. Allah-u Teala'dan ne dilerseniz her dilediğiniz hacetinizdir. Hacet zaten mutlak yerine getirilmesini istediğimiz dileklerimizin adıdır. Allah-u Teala'ya böyle müracaat ederseniz. Tekim Allah-u Teala hacet namazını kılın diye emri vermiştir. Ama Allah-u Teala talebi sizin iştiyakınıza göre gerçekleştirir veya gerçekleştirmez. İşte Allah Teala bunun için diyor ki şu sahibi olanlardan başkası için bu iş zordur. Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Birisi istihare namazı, diğer ikincisi de hacet namazı. İstihare namazı bir bilinmeyen gaybi bilgiyi Allah'tan öğrenmek içindir. Hacet namazı bir dileği olanların hayata tatbiki gerçekleştirmesi içindir. Mürşide ulaşmak bir hacettir. O sebeple kim mürşide ulaşmak istiyorsa hacet namazını kılması lazım. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Boy abdestiyle 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi, 2. rekatı Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz, 3. rekatı Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz, 4. rekatı Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz okunur. Allah'tan mürşit istenir. Bu namaz Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan önce 3 ayet-el kürsi okunur. Kimseyle konuşmadan kıbleye doğru sağ yan üstüne yatılıp Allah zikrederek uyunulur. Rüyasında Allah-u Teala mürşit gösterir. Nitekim Allah Resulü şöyle buyuruyor. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Ya Resulallah mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte Allah'ın rüyasında mürşit gösterdiği kişinin gördüğü rüya salih rüyadır, mübeşşirat. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Aleyküm selam. Selamun aleyküm de muhterem hocam. Mübarek ezan öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Uyumuyorsanız size bir sualim var inşallah. Muhterem hocam, günahkar bir insan Allah rahmetinden ümit kesmeli midir? Esselamu aleyküm selam. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Selamun aleyküm ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Günahkar bir insan Allah rahmetinden ümit kesmeli midir? Kur'an hayır diyor. Cümel 53. Kul ya ibadî ellezî esrafu alâ mesavu. La taqnatu min rahmetullah. Allahu yaghfiru zunubu cemiyan. Ey nefslerinin üzerine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Allah günahların hepsini mağfiret etmeye, sevap çevirmeye kadirdir. Örneğin Allah Resulü şöyle misali veriyor. 99 kişinin katili, hiçbir cennetlik ameli yok. Ama diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bir kişi ona diyor ki hiçbir cennetlik amelin yok. Bugüne kadar hep günah işledin. 99 kişinin katilisin, senin kurtuluşun yok diyor. Onu da orada öldürüyor ama ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi diye devam ediyor. Bir Allah dostuna gidiyor Mevlana gibi. Ne diyordu Mevlana? İster kafir, ister putperest, ister mücusi, ister 100 kişinin katili ol, ister 100 kere tövbeni bozmuş ol. Yine gel, bu dergah ümitsizlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dergahı değildir. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyen dergahıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala onun bütün günahlarını örtüyor. Af, günahların örtülmesidir. Mağfiret, günahların sevaba çevirmesidir. Zümer Ehli işte bunu söylüyor. Ankebütül Müşte, Allah'ın ayetlerini ve likallah'ı inkar edenler, bunlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Neyse kimdir rahim esmesiyle Allah'ın tecelli etmediği kişiler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şu büyük hakikati hiçbir zaman unutmamamız lazım ki Allah bütün insanların dostudur. Nefret ettiği, gazap duyduğu hiç kimse yoktur. Şu dünyada en büyük kötülükler işlemiş olanlar bile affetmeye hazırdır. Üstelik de onların günahını sevaba çevirmeye de hazırdır. İnsan ne kadar haddi aşmış olsa olsun, ne kadar büyük günahlar işlemiş olsa olsun bu kişi Allah'a mülaki olmayı gerçekten kalbinden dilerse Allah'ın yapacağı ilk şey onun günahlarını örtmektir. Allah'ın affetmeyi ümit kesenlerse Allah'a ulaşmayı inkar edenlerdir. İşte Ankebut 23. وَالَّذِينَ كَفِرُ بِعَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِقَاءِ اُولَٰئِكَ سَيُعْيَسُ رَحْمَةِ رَبِّ Allah'ın ayetlerini ve mülaki olmayı ruhuna hayattayken Allah'a ulaştığımı inkar edenler, işte onlar rahmetimle ümit kestiler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kalbi Allah'ın rahmetini açan en güçlü anahtarlardan biri zikirdir. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
7: Zikir deyince bence tesbihinden hani dilinde tesbih etmek. Ama böyle işte hu çekmek bana çok garip geliyor.
3: Ya zikir yapmanın faydası Allah'a yaklaşmak.
5: Zikir yapmanın faydası var da işte zikir yapıyorsunuz mu demiyorum bana. Yapmıyoruz şimdi. O konularda çok bilgim yok.
2: Allah'a biraz daha yaklaşmak demek mi?
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
3: Ya zikretmek yani Allah'a daha çok yaklaşmak.
7: Ya sürekli dilim onunla meşgul olmak bence.
5: O zikir ederken en azından bazı şeyler düşünmeyebilirsin. Takıntın olmaz diyorum yani.
1: Devamlı zikir yapan bir insanın çevresinde ne tür değişiklikler olur?
2: Zikir yapan adamlar Allah huzurunda bir şeyler anlatır insanlara, bilgiler verir. Ama yapmayan adam bilgisi olmadığından dolayı da hiçbir şey sana bir bilgi veremez ya.
7: Ruhunu ferahlatıyorsun. Her şeyden önemlisi.
5: Çok iyi, çok iyi bir değişebilir ama ben yapmadığım için bir şey diyemeyeceğim şimdi.
1: Herkes zikir yapsaydı dünyanın hali nasıl olurdu?
3: Vallahi dünyanın hali böyle olmazdı.
7: Herhalde çok güzel olurdu. Kimse kimseye ne bileyim ben ihanet etmezdi, aldatmazdı ya da ne bileyim haksızlığa uğranmazdı. Daha onun gibi kimse kimseye bir kötülük etmezdi.
5: Vallahi çok güzel olurdu.
2: Yaşam olurdu, huzur olurdu, rahatlık olurdu ben.
0: Misafirimi zikrederken bazı şeyleri düşünmeyebilirsin. Yani takıntın olmaz. Zikir yapmak iş dünyamızdaki takıntıların ve vesvesenin yok olmasını sağlar mı? Evet. Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesi وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ دِينَ هُلَفَا Onlar dinde halis kulmakla emrolmuşlardı. Ne zaman böyle bir takıntınız olursa zikir yapmaya başlayın. Eğer sessiz zikirle hal edemezseniz o zaman sessiz zikir yapın. Mutlaka sonuca ulaşırsınız. Vesveselerden de kurtulmanın var olan tek yolu bir davranış biçimleri dizisi değil, bir gayrettir. Bu gayret zikir gayretidir. Zikrinizi hangi ölçüde yükseltirseniz nefsin afetlerinin o kadarından kurtulursunuz. En güzeli de daimi zikre ulaşmak, bu meseleyi tamamen kökünden silmektir, bitirmektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatühü. Muhterem hocamız, hürmetle ve saygıyla ellerinize öperim. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Uygun görürseniz sualim olacaktı muhterem hocamız. İnsanların birbirlerine karşı merhametli olması Allah'ın rahmetinin bir yansıması mıdır inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanların birbirine merhametli olması Allah'ın rahmetinden bir yansımamızdır. Evet. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak bütün peygamberlerin en son noktada biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderildik. Kimdir güzel ahlakın sahipleri? Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. 7 sabah 4 teslimi yaşayarak İradesini de teslim edikten Allah'ın zatını görenler hepsi Allah'ın ahlakıyla ahlaklananlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler size merhamet etsin. Merhamet kelimesi, rahim kelimesi, rahman kelimesi aynı kökten geliyor. Merhamet etmek, acımak ve yardım etmek istikametinde bir duygunun sahibi olmak demektir. Evet, merhamet etmek, acımak, yani yardıma ihtiyacı olan bir kişiye acıyarak yardım etmek istikametinde bir duygunun sahibi olmak demektir. Allah Teala acaba kime merhamet eder? Merhamet edenlere en çok merhamet eder. Biliniz ki sizinle diğer insanlar arasında ilişkide sizden diğer insanlara ne ulaşırsa onlar mutlaka size aynen aynı yüvette geri dönecektir. Allah'ın kanunu böyledir, tıpkı Birleşik Kaplar kanunu. Hadis: merhameti olanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Yerde olanlara merhamet ediniz ki gökteler ise merhamet etsinler. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfuru'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavatı.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne var ki başka? Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Mutlu olmaksa Kur'an'ı hangi ölçüde yaşamanıza bağlıdır. Hangi ölçüde yaşıyorsanız o ölçüde mutlu olabilirsiniz. Bir tek dilek Allah'a ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırma talebiniz sizi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? İnsanlar var, cehenneme girecekler. Cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması mümkün değildir. Ayet-i Kerime, cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasına dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olarak başkalarını da kurtuluşun orada olduğunu anlatmalısınız. Allah hepinizi sever. Ama Allah Teala insanları seviyor diye koyduğu kanunları çiğnemez. Sever ama insanların cennete layık olmasını ister. Cennete liyakatse hiç de insanların zannettiği gibi zor bir şey değildir. Hepiniz, şu anda beni dinleyenlerin hepsi, hepinize sesleniyorum. Hepiniz cehennemden kurtulabilirsiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştıracağını söylüyor.

Diyor ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve cehennemden kurtulun. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani onun ruhunu. Ayet-i kerime şöyle. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allahü, Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünib. Münib olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen görev dilemek. Ya Rabbi diyeceğiz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Allah'ım bu dileğim kalpten değilse bunu kalpten yapmam için bana yardımcı ol. Çünkü dileğin mutlaka gerçek olması söz konusu. Gerçekten kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani sadece sözde kalan, aslında kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a vasıl etmeyi dilemediği halde söz olarak bunu söylüyorsa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa ama burası söylemiyorsa, kalbi böyle bir talebin sahibi değilse, o zaman Allah Teala bu talebi, bu isteği kabul etmez. Kalpten olmasını temel şart koşmuş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever, hem de çok sever. O hepinizin sahibidir. Hepimizin sahibidir. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi yaratan, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayattayız. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi bir başka şey olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Bir anne babadan insan olarak dünyaya gelmemizi sağlamış. İnsanız. Yani kainatta Allah'a en yakın olan mahlukuz. Sadece bu bile, insan olarak yaratılmamız bile bizim için çok büyük bir nimet. Allah Teala da en üstün mahluk olarak yarattığı ve kendisine ruh üfürdüğü insanoğlunu o kadar çok seviyor ki evvela ruhundan ona

Doğmadan evvel Allah'ın ruhu o kişide değildir, bebekte değildir. Dünyaya geldikten sonra bebek, dünyaya geldikten sonra Allah onun içine ruhundan üfürür. Bütün insanlar için bu değişmez bir hakikattir. Mutlaka gerçekleşir. Öyleyse kim insan olarak doğarsa doğduğu an Allah onun içine ruhundan üfürür ve üfürülen ruh derhal o bebeğin şeklini alır. Ve bebek büyür, okula gider, mezun olur, hayata atılır, ihtiyarlar. Bu müddet içindeki fizik vücutta vücuda gelen bütün değişikliklerin aynı ruhta otomatik olarak oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'yı sevin. Çok sevin ki Allah tarafından sevilesiniz. Allah herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze var. Allah-u Teala'nın sevgisi herkes için vardır. İşte o sevgisine layık olmalıyız. Liyakatimiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dünya mutluluğunun ve ahiret mutluluğunun, yani cennet mutluluğunun giriş kapısıdır. Allah'a müdaki olmayı dilemek. Ne olur dilersek. Hiç ne olacak? Takva sahibi oluruz. İşte bu hiç dediğimiz şey var ya, o takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açıktır. Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttaki. Lil muttakine gayri vayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte size vaad olunan cennet budur. Diyor Allah Teala. Likilli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar için kim Allah'a mürşidini sorarsa, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişinin içini bir mürşid sevgisi doldurur Allah Teala. O zaman kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Allah da mutlaka ona mürşidini gösterir. Bir de kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabiyet, tabi olduğu anda kişiyi ikinci kat cennete ulaştırır. Ne yapmıştır bu kişi? Henüz hiçbir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennete sahip olmuştur. Sonra da içinde dayanılmaz bir mürşit arzusu duymuştur. Mutlaka mürşide tabi olmanın gereğini iç dünyası ona haykırmaktadır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya sesle ya da sessiz

Dilini bile kımıldatmadan diye zikir yapar. Ne olur? Mürşidine tabi olan kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar ve tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onu mürşit sevgisi vererek mürşidini sormaya ulaştırır. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormasını temin eder. Allah yapar bunu. Kişi otomatik olarak bunu mutlaka gerçekleştirir. Öyle bir mürşit sevgisi verir ki Allah Teala iştiyakı verir ki mürşide kavuşma talebi verir ki kişi hacet namazı kılarak gözyaşları içinde mürşidini ister Allah Teala'dan. Hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyelim ki birkaç tane mürşidi kişi düşündü. O da olabilir dedi, o da olabilir dedi, o da olabilir. Acaba hangisi benim mürşidim diye sorduğu zaman Allah Teala o mürşitlerin hepsini gösterir ona. Ve bunu hepsini ayrı ayrı göstermekle kalmaz. Her birini göstererek o gösterdiği rüyalarla kesin olarak o kişiye mürşidinin hangisi olduğunu ispat eder. Açık ve kesin bir şekilde gösterir. Diğerleri gölgede kalır. O mürşit, o kişinin mürşidi olan o dört tane kişiden, beş tane kişiden hangisi ise, üç tane kişiden hangisi ise o net görüntüyle görünür. Ve kişi bilir ki Allah'ın kendisi için seçtiği mürşit odur. Diğerleri değildir. Ne yapar kişi? Gözyaşları içinde koşar, çığlıklar içinde mürşidine tabi olur. İşte o gözyaşları Allah Teala'nın o kişiye verdiği mutluluk gözyaşlarıdır. Ve de tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan bir dizayn içerisinde başından ve enine kadar olan kısmı o kişinin ön tarafında, geri kalanında vücudunun geri kalanında o arka tarafında olmak üzere ruh, mürşidin ruhu, affedersin devrin imamının ruhu yere paralel olarak o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. O noktadan itibaren kişi kalbine yazılan o iman kelimesi var ya, o iman kelimesi sebebiyle muhteşem bir dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması üzerine defaatle farz kılınmıştır. Allah Teala buyuruyor, İrci'i ile Rabbiki ruha emrediyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Niçin geri dön? Çünkü Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhunun Allah'a iadesi gerek. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Orada yedi katlı bir alemler dizisi geçilecektir.
Birinci alemde çimenler üzerinde secadelerde secde edilecektir. İkinci katta su varılacaktır. Bir sarıya benzer bir renkte bir şeffaf sıvının içinde ruhlar su varılacaktır. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta, üst katta olmuşsa alt katta secde edilecektir. Dördüncü gök katında Beyt-i Makdes'in aslında secde edilecektir. Beşinci gök katında Beyt-ül Haram'ın aslında secde edilecektir. Sevgili kardeşlerim, altıncı gök katında bir buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz ama yeşile çok açık yeşil renkte bir beyaz nur o kişinin bütün vücudunu kaplayacak ve derilerini çatlatacaktır. Sonra çatlaklar izale edilecektir. Ve bu çatlakların geçmesi temin edildiğince o kişi Cebrail Aleyhisselam'ın elinden hilat giyecektir. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü boşlukta durur. Ve o boşlukta duran kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetine benzeyen bir kıyafet. O kişinin ruhuna giydirilir. Ve eline bir kılıç verilir. Kıyafeti giyen, kılıcı alan, ruh yukarıya doğru yükselerek tavandan dışarı çıkar. Sevgili kardeşlerim, buradan 7. kata ulaşılacaktır. 7 tane alem geçirecektir. Önce kader hücreleri. Kişi kendi kader hücresinin önünde duracaktır. Altıgen kader hücreleri. Orada onun yarını, öbür günü, daha öbür günü ve ömrü boyunca geçireceği bütün günlerde gelecekte neler yapacağı önceden kaydedilmiştir. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen hemen hemen sıfır sonsuzluğun sahibidir. Zamanı vücuda getiren de Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, yedinci katta 7 tane alem geçilecektir. Bunların her biri o ruh için mutlaka ulaşılması gereken yerlerdir. Birincisi, o kişinin
önündeki o hücreler dizisidir. Kader hücreleri. O kader hücrelerinden hareketle kişinin ulaşacağı yer Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap, kitapların anası, ana kitap, ayrı ayrı kitaplardan oluşur. Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat oradadır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil oradadır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim oradadır. Hepsi bir tek kitabın bölümlerini ayrı ayrı bölümlerini oluşturur. Yani birbirine yapıştırılmış durumda, birbirine eklenmiş durumda. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın peygamber olmayan Resullerine yazdırdığı sohbet kitapları da oradadır. Ve onlardan birinin son sayfası açıktır. Son kitabın son sayfası. Ümmü Kitap'taki kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Ve onu tutanları göremezsiniz. Tutanlar arşı tutan meleklerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlu olması için her şeyi yapmış. Her şeyin en güzelini insan için yaratmış. İnsanı eşrefi mahlukat kılmış. Yani bütün yer mahlukatın en şereflisi. Sebebi de tek bir sebep. Çünkü içinde Allah'ın ruhu var. Kendi şeklini almış olan, o kişinin şeklini almış olan Allah'ın ruhu. Vücudunuz bir kalıptır. Vücudunuza giren ruh mutlaka o vücudun şeklini alır her şeyiyle. Yani gözüyle, kaşıyla, burnuyla, ağzıyla, her uzvuyla onun tam aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın dizaynı odur ki bütün insanlar üzerinde Allah Teala bu sevgisini yaşar. Herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık dizisi vardır. Her insan o muhtevanın başka bir yerindedir. İşte insanların oradaki yerleri Allah Teala için hep değişir. Allah Teala o kişinin dereceleri arttıkça onu yüceltir. Ve ona ruhunu Allah'a teslim etmeyi bir hediye olarak gerçekleştirir Allah Teala. O kişi de evvela dayanılmaz bir Allah'a ulaşmayı dileme arzusu gelir. Ve Allah-u Teala'ya dua edip mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Bu onun birinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Sonra Allah-u Teala ona
dayanılmaz bir irşat, mürşit sevgisi verir. Mürşidini aramaya başlar. Bunun da ilacı hacet namazını kılmaktır. İşi abdestini alır. Gece saat, şimdiki saatle birden sonra, aslında 12 olan gece yarısından sonra ama saatle bir saat henüz ileri olduğu için öyle söylüyoruz. Bu şimdiki saatte saat birden sonra kişi kalkar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterir. O kişi mürşidine karşı üst seviye bir sevgi duyar. Bu sevginin nuru içinde, aydınlığı içinde mürşidine koşar, gözyaşları içinde tabi olur. Tabi olduğu anda artık ikinci kat cennetin sahibidir. İşte bundan sonrası ruhun Allah'a doğru yolculuğudur ki 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta o kişi evvela kader hücrelerini geçer, sonra ümmi kitabı geçer, kudret denizine ulaşır. Kudret denizinin derinliklerine dalar. Ruhlar için denizin derinlikleri bir şey ifade etmez. Çünkü ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. Derinlere girer. Yerin derinliklerine girer. Dünyanın derinliklerine girer. Oradaki o sıcak tabakayı özel renkleriyle görür. Oradaki o korkunç sıcaklık ona hiçbir tesirde bulunmaz. Çünkü o bir ruhtur. O alemin varlığı değildir. Dolayısıyla o dünyanın merkezindeki o mağma tabakası, lavlar, onun için hiçbir şey ifade etmez. Ona bir zarar veremez. Sevgili kardeşlerim, bu kişi mürşidini Allah'tan istemiştir. Ona ulaşmıştır. Ondan sonra bu yolculuğu yapıyor. Bu kudret denizini birçok sırrıyla beraber yaşar. Kudret denizinden sonra ulaşacağı yer Makam-ı Mahmud'dur. Orası Makam-ı Mahmud, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve bütün devrin imamı olan Resullerin nikahlarının yapıldığı, kıyıldığı yerdir. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardır. Onun sahabesinden seçkin olanlar vardır. Ve yolculuğa çıkanlardan devrin imamının ruhu orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte kalır. Bu noktadan sonra geri kalanlar yollarına devam ederler. Makam-ı Mahmud'a ulaştıktan sonra Divan-ı Salihine ulaşırlar. Oradan zikir hücrelerine ulaşırlar. Ve zikir hücrelerinde 1,5 metre, 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak bulunan küresel zikir hücrelerinin içine girerler. Muntazam bir sıra içerisinde.
Orada zikir yaparlar. Zikir Allah kelimesinin tekrarıdır. Zikir sayısını tamamlamayan kişi olmaz. Çünkü zikirleri yapanlar ruhlardır. Allah'ın emrine itaat etmemeleri mümkün değildir. Herkes zikrini tamamladıkça oradan ayrılır, zikir yücelerinden. Siddetin müntahaya ulaşır. Siddetin müntahadan dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, kaybolur. Önce el öpme işlemini gerçekleştirir Allah-u Teala'nın zatında o muhteva tamamlanır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena filah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Her şey bitmiş midir? Hayır, asıl şimdi başlamaktadır. Bu Allah'ın zatında yok oluştan sonra o ruh tekrar Allah'ın zatından ayrılacaktır. Kendisine indi ilahide verilecek olan bir altın tahtın üzerinde bulunacaktır. Namazların dışındaki zaman parçalarında. Her namazda saflara katılacaktır. O da namazın bir rüknü olacaktır. Namaza katılacak, namazı kılacaktır. İşte Allah'ın zatında fani olan ruh, yok olan ruh Allah'ın zatında kalmıyor. Tekrar Allah'ın zatından ayrılıyor. Kendisine verilen tatlar üzerinde bir yeni hayatı yaşamaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar bu güzellikleri yaşamak için verilmiştir insanlara ve orada indi ilahide ruhlar fena fillah olurlar, Allah'ın zatında yok olurlar. Sonra da tekrar Allah'ın zatından çıkarak indi ilahide Allah'ın katındaki huzur namazına iştirak ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu noktaya ulaştırdığı bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar o kişinin özel bir gayreti olmamıştır. O sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve de bu dilek karşılığında Allah Teala ona bir tek dileğin mükafatı olarak bunların hepsini yaşatmıştır. Ve kişi fena fillah olmuştur. Orada Allah'ın zatından ayrılıp orada özel bir tahtın, altın tahtın sahibi kalmıştır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'ın size olan sevgisi onun binlerce katıdır. Ama herkes Allah'ı farklı bir boyutta sevdiği için, insanların Allah'a karşı olan sevgisi birbirine eşit olmadığı için, Allah'ın da onlara karşı olan sevgisi birbirine eşit olmaz. Kişi toplum içinde, o sonsuz dedik insan içinde hangi sıradaysa Allah-u Teala'nın indinde de o sıradadır. Hangi seviyedeyse durumu o seviyededir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzu düşünün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız biter mi? Hayır, buraya kadar olan kesim size Allah Teala tarafından hediye edilmiştir. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Bu mutluluğun ruh teslimine kadar olan kesimidir. Bu sohbetimizde size anlattığımız o kadar kesin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah Teala bizleri hep en güzel standartlar içinde bir araya getiriyor. Ve her ortaya koyduğumuz gerçek unutulan bir Kur'an gerçeği olarak ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu konuda kamuoyunda yanlış yerleşmiş olan konulardan birisi de vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir sözüdür. Bunun menşei vahiy sadece peygamberlere gelir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Vahiy de onunla birlikte sona ermiştir. Bu ifade çok yanlış bir ifade sevgili kardeşlerim. Evvela vahiy sadece peygamberlere gelmez. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Ekâne linnâsi aceben en evhayna ila reculin minhum en enzirin nase ve beşirillezine amenu enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Kâlel kâfirûne inne hâza lesâhirun mübîn. Onlardan bir adama insanları uyarması ve amen olanları yani ölmeden önce hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için yani o kendilerine vahyettiğimiz kişiler için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi'nin ikinci ayet-i kerimesinde söylediği bu ifade bir adama, bir Resul demiyor, bir Nebi demiyor, bir adama insanları uyarması ve amel olanları müjdelemesi için. Biliyorsunuz ki bu görevin asli sahibi nebilerdir. Biz nebilerimizi, peygamberlerimizi, amen olanları uyarsınlar diye, amen olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Öyleyse bütün nebiler, bütün peygamberler bu görevi mutlak olarak gerçekleştirirler.
Burada Yunus Suresinin 2. ayet kerimesinde geçen ifadede söz konusu olan kişinin bir nebi veya o muhtevada birisi olmadığı kesin. Bir adama diyor Allah Teala, onlardan bir adama. İşte bugünkü insanlar arasında da bir adama Allah Teala vahy ediyor. Sadece ona mı vahy ediyor? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka bir resulün yaşadığını ifade ediyor. Hayatta olduğunu ifade ediyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde bu konu kesinlik kazanmış. Diyor ki biz resullerimizi ard arda göndeririz. Birbiri ardından göndeririz. Kesintisiz olarak birbirinin ardından göndeririz. Ve bütün kavimleri göndeririz diyor Allah Teala. Ardarda göndeririz ve bütün kavimleri göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin her kavme Resul gelir. Kıyamete kadar da her kavme Resul gelecektir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala Resullerini kavmin içinden seçtiğini ve o kavmin içinden birisini onların dilleriyle konuşsun diye onlara Resul olarak gönderdiğini söylüyor. Her kavme kendi işlerinden ve onların dilini konuşan birini gönderiyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamaya hep devam ettiler. O kendi kavminin Resulüydü ama kainatın peygamberiydi. Kendi kavmine ve kainata kavminin diliyle hitap etti. Öyleyse burada Allah Teala açıkça onlardan bir adama vahyetmemiz diyor. Ama o vahyettiği kişinin de Allah'ın katında huzur namazında yer aldığını ifade ediyor Allah Teala. Onlar için Rablerinin katında sıddıklar makamı vardır diyor. Şimdi Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki ve ma erselna kableke illa ricalen nuhi ali ileyhim. Biz senden önce kimseyi göndermedik. Sadece kendilerine vahyettiğimiz İlla ricalen nuhi ileyhim. Kendilerine vahyettiğimiz rical, erkekler gönderdik diyor Allah Teala. Resulü ehle zikri in kuntum la talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya suresi 7. ayet-i kerime. O kadar açık ve kesin ki sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah Teala senden önce de gönderdik diyor. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ve buradaki bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi
Enbiya 7'deki olayı kesinleştiriyor. Zikir ehli her devirde var. Zikir ehli daimi zikrin sahipleri. Her devirde var ve kıyamete kadar da olmakta devam edecek. Öyleyse bütün devirlerde insanların arasında hep Allah ile konuşabilen birileri var olmuş. Bunlar nebiler olmuş, bunlar resuller olmuş, bunlar resul veya nebi olmayan velilerin üst kademeleri olmuş. Ama şurası kesin ki Allah Teala insanlardan bir kısmına bütün devirlerde, peygamberlerin var olduğu devirde de, var olmadığı devirde de mutlaka vahyetmiş. Vahyin de insanla Allah-u Teala'nın konuşmasının mutlak olarak kullanıldığı bir vasıta olduğunu görüyoruz. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala orada diyor ki, Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiy ile. Yani Allah-u Teala bir insanla konuşursa onunla vahiy yoluyla konuşur diyor Allah-u Teala. Devam ediyor veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul göndererek bu Resul, Melek Resul. Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek onu bir vasıta olarak kullanıyor. Allah bilir ve hikmet sahibidir diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 51. ayet-i kerimesinde. Arapçası şöyle: ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illâ vahyen ev min verâi hicâbin ev yürsüle resûlen fe yuhiye bi iznihi mâ yeşâhu innehu alîn hakîm. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvele bakalım. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Allah-u Teala kimlere vahyetmiş? Bakıyoruz ki Allah-u Teala havarilere vahyetmiş. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik, bizim teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyetmiş. Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yere, göklere, dağlara vahyettiğini söylüyor. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Vahiy müessesesi bütün zamanlarda geniş spektrumlu bir müessese. Bırakınız Allah-u Teala'nın insanlara vahyetmesini, arıya da vahyettiğini açık bir şekilde dile getirmiş Allah-u Teala. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'nın annesine vahyetmiş. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik diyor. Çocuğu bir sepete koyarak Nil Nehri'ne bırak diye annene vahyetmiştik diyor Hazreti Musa'ya Taha suresinin 38. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, vahiy müessesesinin peygamberlerle sona ereceğini söylemek
bir büyük yanlışa imza atmak demektir. Ama insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmemişler ki sevgili kardeşlerim. İnsanlar dinlerini gene insanlardan öğrenmişler. Kendilerine itimat ettikleri, kendilerine din bilgisini ulaştıran insanlardan. Ama bir husus hep gözden kaçmış. Bu insanlar nereden öğrenmişler dinlerini? Onlar da kendilerinden evvel gelen gene insanlardan öğrenmişler. O insanlar din adamları olarak duruma hakim olanlar. Demişler ki Kur'an-ı Kerim'i siz anlamaya çalışmayın. Anlamaya kalkarsanız sizin için tehlikeli olabilir, hatta delirebilirsiniz. Bırakınız bu konunun uzmanları daha evvelki alimlerden de gerekli kendilerine ulaşan derslerin ışığı altında Kur'an-ı Kerim'i onlar öğrensinler ve size öğretsinler. İşte kıyamet buradan kopmuş. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe sadece Kur'an'la eğitiliyordu. Dört halife devrinde de bu devam etti. Sonra her şey mahvoldu. Kur'an'dan insanlar öğrenmeyi devre dışı bıraktılar ve bir din öğretisi Kur'an dışında devam etti.

İşte mutlaka o devirde de her kavimde Allah'ın Resulleri vardı. Fakat din konusunda önde olanlar onlar değillerdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde çok açık bir şekilde bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul bulunduğunu söylüyor. İslam alemi de tek bir ülkeden ibaret değildi. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hep bütün ülkelerde Resuller olmuştur. Ama hiçbirinin ben Resulüm diye Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ etmeye kalktığı zaman hiç kimse tarafından ciddiye alınmadığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da nebi olmayan bir Resul mutlaka Arap kavminin içinde de oldu. Ama görüyoruz ki böyle bir müessese görünmüyor. Dejenerasyon İslam alemini kemirdiği sürece İslam alemini oluşturan kavimlerin her birinde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardı. Hem Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine göre hem de Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine göre. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Sonra da İsrail kavmine hitap ediyor. Size de Resul gönderdik diyor. Ey İsrailliler. Ama size Resuller geldiği zaman bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da hiç dinlemediniz diyor. Ama bütün Resullere kavim gönderildi. Resul bütün kavimlere mutlak olarak bütün devirlerde Resul gönderildiği, ard arda gönderildiğini söylüyor. Bakara 87'de de Allah-u Teala Müminin 44'te de bütün kavimlere ard arda arkası kesilmeksizin devamlı olarak Resuller gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Ve o Resullerin İslam aleminde gölgede kaldıklarını görüyoruz. Bu devirde de aynı şey söz konusu değil mi sevgili kardeşlerim? Orada da bütün devirlerde o Resullere düşman olmuşlar sadece insanlar. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu son derece açık bir şekilde söylüyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Yani kavmin büyük çoğunluğu, kavme hakim olanlar Resulü reddetmişler. Bunun manası çok açık. Resulün hükmü yok. Oysa ki ilmi alan, bilgiyi alan ve o ilmi tam Allah'ın istediği şekilde etrafa, insanlara aktaran sadece temelde Allah'ın Resulleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da 14 asırdır bütün kavimlere Allah-u Teala Resul gönderiyor. Kesintisiz olarak her kavme Resul geliyor ve bütün insanlara anlatıyor Allah-u Teala'nın söylediklerini. Neyle anlatıyor? Bunu söyledikleri hususları
yalan söyleyerek mi ifade ediyor Allah'ın Resulleri? Hayır, Allah-u Teala kendilerine neyi vahyetmişse onu ifade ediyor. Ama kavmin ileri gelenleri hep negatif standartlarda. Allah-u Teala insanlara Allah'ın hep en güzel standartlarda öğretiyi ulaştırdığını Resulleri vasıtasıyla, ama insanlara hakim olanlar her devirde o devrin saadatları ve küberası. Diyorlar ki halk orada kıyamet gününde cehennemde Allah-u Teala diyorlar ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, her konuda ileri gelenlerine itaat ettik. Her konuda ileri gelenlerin arasında, tabi dinde ileri gelenler de var, din açısından onlara itaat etmişler. Dikkat edin, tabi olduk ifadesi kullanılmıyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. İtaat ettik, yani onlar bize söylediler, biz de onların söylediğini gerçekleştirdik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle diyorlar. O yanlış öğretiyi yapanların sebebiyle cehenneme girenler. Orada dinlenenler Resuller değil, dinlenenler saadatlar, yani konunun ileri gelenleri, bir de kübera, yani devrin büyükleri. Bu insanlar parlak laflar söylerler. Ve diğerlerine, büyük kütleye hitap ederler. Onları parlak hitabeleriyle kontrolleri altına alırlar. Hakim olan onlardır. Allah'ın Resulleri ise etraflarındaki küçük bir kütleyle, küçük bir toplulukla her devirde yaşamışlardır. Açıklamalarını yapmışlardır. Ama onlar küberadan olmadıkları için, saadatlar da onların dışındaki şeyleri, din konusundaki ileri gelenlerden bahsediyoruz saadatlar diye, onların söylediklerini değil, kendi saadatlarından öğrendiklerini söyledikleri için insanları hep cehenneme mahkum etmişler. İşte yeni bir devirdeyiz. İçinde bulunduğumuz devir. Allah Teala bize bütün insanların öğrenmesi lazım gelen standartları, ilmi ve irfanı bütün boyutlarıyla vermiş. Vermiş de ne olmuş? Biz bunları 30 seneden beri insanlara hep söylemişiz. Elinizdeki ilim sizleri kurtaramaz demişiz. Gideceğiniz yer cehennemdir demişiz. Söylediklerimizi dinlemekle kalmayın demişiz. Kur'an-ı Kerim'i açıp söylediklerimizin doğru olup olmadığını tahkik edin demişiz.

Kendi çevrelerindeki saadattan din konusunun ileri gelenlerinden, dine hakim olanlardan korkmuşlar hep. İşte bugün de aynı trajedi bir defa daha yaşanıyor. Şu anda dünya üzerinde insanlar cehenneme doğru hızla gidiyorlar. Onları bir tarafa bırakalım. Ama sadece bizim ülkemizde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sadece dinlerini bilmedikleri için ve Allah'ın bize öğrettiklerini bunca defa, yüzlerce defa söylememize rağmen tahkik etmedikleri için, tahkik etmeyince sonuca ulaşmaları mümkün değil. Bu ne korkunç bir tuzaktır biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şeytanın öyle korkunç bir tuzağı ki din adamları, hadi canım sen de bunca alim bilmiyor da bu mu biliyor? Bu sahtekar mı biliyor? Allah'ın Resulü olmadığı halde Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden bu sahtekar mı? Halbuki sevgili kardeşlerim, sözlerimizi bir inceleseler, kendilerinin sahip olmadıkları ilahi ilmin sahibi olduğumuzu mutlaka görecekler. İslam dininin sevgili kardeşlerim kalesinin bütün burçları yerle bir edilmiş iblis tarafından. İnsanlar kendilerini kurtaramayacak olan korkunç bir tuzağın içine atılmışlar. Ve de Kur'an'a hiç uymayan hurafeler din alimleri tarafından insanlara lanse edilmiş. Onlar da onu kabul etmişler. Ve de aksinin varit olabileceğine hiç inanmıyorlar. İslam'ın beş şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili evlatlarım. Bu beş şartla gerçekten kurtulabileceğinizi zannediyor musunuz? Kendinize ne kadar zarar verdiğinizi, ne kadar zulmettiğinizin bilmiyor musunuz? Ne zaman inceleyeceksiniz söylediklerimizi? İncelediğiniz zaman ne zaman, zamanın hangi parçasında onların Kur'an'a tam uygun olduğunu, doğruyu söylediğini ne zaman itiraf edeceksiniz? İslam'ın beş şartıyla kimse cehennemden kurtulamaz. Beş tane şart dedik. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şimdi bir sorumuz var size. Bu beş tane şartın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Allah'a, biz diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir televizyon çıkmış, demiş ki biz Allah'laşmayı dilemek diyormuşuz. Yuh be! Bir insana iftira atılabilir ama bu kadarı da atılabilir mi? İnsanın Allah'laşabileceği

böyle bir şeyi söylemek bu iftiraların en büyüğüdür. İnsan bir mahluktur. Allah tarafından, Halik tarafından yaratılmıştır. Allah Halik'tir. Yaratandır. Hiç yaratanla yaratılan bir olur mu? Sevgili kardeşlerim, işte nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün Resuller ilim sahipleri adı verilen bu dini güruh tarafından devre dışı bırakılmışsa, eğer bırakılmamış olsaydı, onları da risaletleriyle tarihe geçen insanlar olarak görecektik. Ama hiç böyle birileri yok. Peygamber Efendimiz Hazretlerinden bu tarafa herhangi bir Resul'ün kalıcı bir şeyler söylemiş olması mümkün olmamış. Sadatlar onların birer sahtekar olduğunu söyleyerek hepsini devre dışı bırakmışlar. Bir sualimiz var. Allah-u Teala Kur'an'da neyi söylemişse o bir hakikat midir, değil midir? Eğer hakikatse Allah-u Teala diyor ki hiçbir devirde hiçbir kavmi Resulsüz bırakmadık. Öyleyse bütün kavimlerde bütün zaman aralarında, zaman parçalarında Allah'ın Resulleri yaşamışlar. Biri öldüğü zaman yerine bir yenisi mutlaka gelmiş. Ve bu insanlar hep iftiraya uğramışlar. Hep halkın karşısında küçük düşürülmeye çalışmışlar. Halka tesir edebilecek dizaynda olan kötü niyetli insanlar her zaman topluma hakim olmuş ve toplumu şeytana mahkum etmiş. Bugün de aynı sonuçlara karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bunca zaman sonra biz Allah'ın Resulü Allah-u Teala'dan vahiy alıyoruz. Ve bütün insanlara kurtuluşun yolunu gösteriyoruz. İslam'ın 5 şartıyla kurtulmanın mümkün olmadığını söylüyoruz. Bunu bir defa daha ispat etmek mecburiyetinde duyuyoruz. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala diyor ki

Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yani Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı yani dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir hakikatin sahibiyiz. Allah Teala açık ve kesin şekilde bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek yok edilmiş. Ve medya duruma hakim olan dinlerini bilmeyen din öğreticileriyle bir arada Allah'ın hakikatlerini birer birer kasıtlı olarak değil, başka alimlerden öğrendikleri ilmin doğru olduğu zannıyla bu noktaya gelmişler. Başka alimlerden din öğrenmişler. Asırlardan beri biriken bir din öğretisi Allah'ın hakikatlerinden onları tamamen ayırmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Şu anda şeytanın kulları olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bütün konularda duruma hakimler. İşte ayet-i kerime son derece açık olarak bu hakikati söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar diyor Allah Teala Allah'a şeytanın kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul iken şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple kaçındılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağut'un kulu iken, tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytanların kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuş bütün sahabe. Şimdi şu anda Allah'a ulaşmayı dileme meselesi bütünüyle yok edilmiş. Hep insanlar Allah'ın kuluyuz diye geçinen insanlar hep şeytanın kulları olarak öğrendikleri bir yanlış ilmin insanları kurtaracağına inandıkları için o ilmi öğretmekte devam ediyorlar. Ne kadar hazin, ne kadar korkunç bir tonu sevgili kardeşlerim. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini Allah'tan öğrenmeye rağmen, Allah'ın öğretmesine rağmen insanlara öğretememek, o öğrendikleri yanlış ilmin karanlığında kalan insanların Allah'ın nuruna gözümüzün önünde ulaşma gayretini bile göstermemeleri ve kitle halinde cehenneme doğru giden bir 70 milyondan fazla insan, sevgili kardeşlerim, buna can mı dayanır? Bütün bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Burada Allah'ın ilmi var. Burada da insanların öğrendiği, asırlardan beri insanları cehenneme götüren yanlış ilim. Sadece tasavvufu yaşayanlar kurtuluşa ulaşmışlar hep. Tasavvuf deyince de başka bir şey zannedilir. Oysa ki tasavvuf mensupları sadece Kur'an'ı yaşayanlardır. Kur'an'ın İslam'ın 5 şartıyla yaşayanların ötesindeki unsurlarını da yaşayanlar. 6. şart Allah'a ulaşmayı dilemek. 7. şart zikir. Farz olmasına rağmen hem zikir farz, yani ara sıra zikretmek, hem çok zikir farz, günün yarısından daha fazla zikretmek, hem de daimi zikir farz, her an Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye kişinin iç dünyasında devamlı zikretmesi kesintisiz bir şekilde. Hepsi farz olmasına rağmen sevgili kardeşlerim, hepsi farz olmasına rağmen bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, Allah Teala'nın huzurunda sizlere sesleniyoruz ve Allah'ın doğrularını mutlaka öğrenin ve kendinizi kurtarın diyoruz. Gerçekten bu ilmi Allah'ın öğretisini
bilen ve sırf din adamlarının bu konudaki tutumları sebebiyle halkın büyük kısmına kabul ettirmenin mümkün olmadığı bir ortamda yaşayan bir Allah'ın Resulü onları kurtaramamanın hüznü içerisinde buradan konuşuyor. Ey bu ülkenin insanları, sizlere yazık oluyor. Ama o yazık olan sizler, sizlere yazık olduğunu fark edemiyorsunuz. Hepinizin bu dünyada yaşarken söylediğimiz Allah'ın hakikatlerini öğrenmenizi ve kendinizi kurtarmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz hüzünle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve az salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Ezbillah. O da ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtüh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Bir mutluluk sohbeti sevgili kardeşlerim. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Arkasında bu var. Çünkü diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Şimdi birisi çıkıp bana diyebilir ki anladık da kul olmakla mutluluk kel alaka. Ne ilgisi var ki? İlgisi %100 sevgili kardeşlerim. Böyle diyenlere cevabımız ilgisi 100 üzerinden 100. Çünkü Allah'a kul olma müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalaletteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemse, gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuluysa, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafilse ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin bütün amelleri boşa gidiyorsa, bu muhtevada bu kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutsuz bir dünya insanı var karşımızda ve de bu dünyada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluk bütün boyutlarıyla devrede.

Bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem diyoruz. O zaman ne oldu? Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir kavram ki cehennem mutsuzluğunu bir anda yok ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese bir saat sonra ölse ama hiç ibadet etmemiş olsa ne olur? Ne olur? Gideceği yer cennet olur. Öbür taraftan da bir başka insan 80 sene yaşasa, 15 yaşında kendisine sorumluluk vacip olduğunu idrak etmişse, İslam'ın 5 şartını tam 65 yıl gerçekleştirmişse, bu kişinin gideceği yer cennet değildir sevgili kardeşlerim. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek fonksiyonu, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme emrine itaat, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin 65 yıllık ibadetinden daha yüksek değer kazanıyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta ise Allah'ın mutlak olarak kulu olduğumuz, şeytanın kulu olmaktan kurtulduğumuz noktadır. Öyleyse Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmişse, üzerimize defaatle farz kılmışsa, kılmış mı? İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Menivine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Vettebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala o bana yönelenlerin sebiline, yoluna tabi ol öyleyse diyor.

Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor. Zümer 54. Allah'a, Rabbine yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce. Yani şu dünya hayatını yaşarken. Üzerimize farz olan bir vetireden bahsediyoruz. Ve bu vetirenin yerine getirilmesi veya getirilmemesi olayını tezekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'a ulaşmayı dileriz ya da dilemeyiz. Ama bir tek dileğin İslam muhtevasında ne kadar derin bir yere sahip olduğunu, ne kadar büyük bir coğrafyayı ifade ettiğini söylemek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dilek. Bu dilek sizi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gerçekten mutlaka cehenneme mi gider? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen bir insan hidayette değildir. Dalalettedir. İşte bu insanın gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ne diyor Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani dalalette bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse dikkat edin, bir başlangıç noktası var. Her şeyin, her aksiyonun, her fiilin, her hareketin bir başlangıç noktası vardır. Allah'a ulaşma davetine icabetinde başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi Kur'an-ı Kerim'e göre şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. İşte Allah Teala'nın, Allah bütün insanları, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık hüviyeti, Zariyat 56 bu hakikati göz önünde söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse gerçekten şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a mı kul olur? Hadi gidin bakalım. Furkan, yani doğruyu yanlıştan ayıran temel ayıraç Kur'an'dır. Ona bakıyoruz, Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'la incelemek, matematikteki sağlamayı, yaptığımız işlemin doğru veya yanlış olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak anlamak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Öyleyse gelin hadi Kur'an-ı Kerim'den bir ayete gidelim beraberce. Hangi ayet? Zümer suresi. Sure adı Zümer. Zümer suresi, tamam. Ayetlerden hangisi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi
lehumül büşra ve beşir ibadi. Ne diyor Allah Teala? Onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta yani, bir başka ifadeyle şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek bir şeyden kaçınmak, kendini ondan kurtarmak. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeye ithaf edilerek bu ayet-i kerime indirilmiş. Zümer 17. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytana kul olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a kul olanlar. Demek ki Allah'ın kulu olmak hepimizin temel hedefi bu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak, Allah'ın kulu olmak, bir büyük mutluluğu yaşamak Allah ile. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişinin dünya saadeti de, cennet saadeti de oluşamaz. Bu mümkün değildir. O kişi mutsuz bir insan olmaya, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece kendisini mahkum etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olması söz konusudur. Her negatif faktör o kişinin üzerindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyle mi diyor Allah Teala? Evet, öyle diyor. Diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı kesin şekilde muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle? O kişinin kazandığı dereceler ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse amel defterinde kazandığı bütün dereceler sıfır hükmündedir. Kazanılmamış hükmündedir. O zaman günah hanesindeki derecelerle kişi hesaba çekilecek. Amel defterinin sevap tarafı sıfır. Biliyorsunuz ki bir insan günahları sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer cennettir. Her söylediğimizin Kur'an'da bir ayet-i kerimesi var. Ve hamdolsun ki onları size yüzlerce defa söyledik. Hadi bu mutluluk sohbetini ayetlerin adını vererek, ayetlerin açıklamasını vererek karmaşık bir hale getirmeyelim. Kalın çizgilerle sizlere hepinizi cehennemden kurtaracak olan formülü vermek istiyoruz. Formülün sahibi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim ile indirmiştir formülü. Bu formül bir dilektir. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı gerçek bir dilekle dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu dilek kalbinizden gelecek. Kalbinizdeki bir dilek. Ha bu arada hepinizi çok seviyoruz.
Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler de bizi çok ama çok seviyorsunuz. Biz de aklımıza gelmişken hemen söyleyelim, sizleri, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği bir sevgidir. Kalbimizden silinmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese karşı mutlak sevgi duyarız üst boyutta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de sevgi duyarız. Ama onlara duyduğumuz sevgi daha alt boyuttadır. Acımayla karışıktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlere sevgimiz övgüyle karışıktır. Onların mutluluğa ulaştıklarının kesin ilmine sahip olarak onları seviyoruz. Cennetlik olanların sevgisi bu. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennem olduğu için biz, elbette o kişi bizim dışımızdadır. Biz onu gene severiz ama bu sevgi acımayla karışık bir sevgidir. Gidecekleri yer cehennem olduğu için. Sevgili kardeşlerim, cennete gitme müessesesi bu kadar kolaysa, sadece bir tek dilekle bir insan cehenneme gitmekten kurtuluyorsa, mutlaka Allah'ın cennetine girecekse ve de Allah-u Teala üçüncü kat cennete kadar olan kesimi Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara garanti etmişse ve de dünya mutluluğunun yarısını da garanti etmişse, o zaman göz var, mizan var sevgili kardeşlerim. Göz var, izan var da deniyor bu ifadeye. Aslında ikisi de doğrudur. Mizan, doğruyu gösteren kantar, gösterge. İzan da bir insanın akıl sahibi olması, izan sahibi olması, ölçülü bir dizaynın bilincinde olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size biz söylemez miyiz şimdi? Hadi koşun, koşun, eni, koşun, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Ayet-i kerimede Allah-u Teala arz kelimesini kullanmış. Ama birçok Kur'an-ı Kerim meali onu Türkçeleştirirken eni demiş. Hayır, arz yeryüzü, yer küresinin, toprağının adıdır. Arz üzerinde yaşadığımız bu coğrafyadır. Öyleyse arzları yerlerle gökler kadar olan diyor. Yani 7 tane gök katı Allah'ın 7 tane cennetini ifade eder. Sadece bir tanesi birinci kattadır. Birer birer her katta ayrı bir cennet. 7 tane gök katı, 7 tane cenneti simgeler. 7 tane yer katı, 7 tane cehennemi simgeler. Ve Allah-u Teala yerlerin melekûtu diyor, yerlerin sırları diyor, o sıra ehil olana 7 kat cehennemi gösteriyor. Göklerin melekûtu diyor, ehil olana bundan sonraki evrede göklerin melekûtunu, gök katlarının sırlarını gösteriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bu sırların Allah-u Teala tarafından sahibi kılındığımız için bu kadar rahatız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Yüce Rabbimiz bizi seçmiş, dünyadaki en büyük sorumluluğu bizim omuzlarımıza vermiş. Dünyadaki en ağır sorumluluk bugün bu noktada bizim omuzlarımızın üzerindedir.
Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kesin ve açık bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fiddini diyor. Dinde zorlama yoktur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkilerde kimse kimseyi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Dinde zorlama yoktur diyor. La ikrahe fiddini. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde zorlamanın mevcut olmadığı bir dizaynı yeryüzüne yerleştirmek mecburiyetindeyiz. İslam aleminin yeniden dünya üzerinde yeşermesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz şey bir uyum halidir. İç dünyamızda bir uyum hali, kesintisiz bir huzur, kesintisiz bir kavgasız devre. Mutsuzluğun temeli kavgadır, kaostur. Orada mutsuzluk vardır sadece. Ama Allah ile ilişkiler söz konusuysa, kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren iç dünyasında mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama o kişinin nefsi var. Nefsi afetlerle dolu. O kişinin ruhu var. Ruhu da hasletlerle dolu. Öyleyse iç dünyasında devamlı kavga var bu kişinin. Kavga varsa mutluluk yoktur. Evet, kişinin durumu gerçekten öyle. Nefsi afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği her fiili işlemek istiyor. Ruhu ise Allah'ın bütün güzelliklerine yönelik, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istiyor. Yasak ettiklerini ise asla yapmak istemiyor. Vücuda kumanda edense akıl, akıl nefsin ve ruhun taleplerini alır ve kararını vererek kişiye yapılması, kendi standartlarında yapılması lazım geleni emreder. Ama gelin görün ki akıl hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın şartlarına göre emreder. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak edilen her fiilin meşru olduğu, serbest bırakıldığı bir ortamda şekillenen bir öyle bir ortamda şuurlanan bir akıl hep nefsin afetlerini yeşil ışık yakacaktır. Başlangıçta bütün insanlara şeytanın hükmetmesi hiç zor değildir. Neden? Çünkü şeytan onlara nefslerin istikamette taleplerde bulunacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini isteyecektir. Nefsin bütün afetleri zaten onu istiyor. Veya Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını isteyecektir. Nefsin bütün afetleri aynı zamanda da onu istiyor. İç dünyamızdaki kavganın arkasında yatan sebep, ruhumuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi istemesi. Ne oldu? Nefse taban tabana zıt oldu. Gene ruhumuzun Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istememesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? İki düşman kardeş içimizde yaşıyor. Nefsimiz ve ruhumuz. Biz istesek de yaşıyor, istemesek de yaşıyor. Hangi yanlış şeyi yapmışsak, Allah'ın bir emrine itaat etmemişsek veya yasak ettiği bir fiili işlemişsek, o nefsimizin şeytanla birlikte bize oynadığı bir oyundur. Bize derecat kaybettirir Allah-u Teala'nın katında.
Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmemişsek gene puan kaybettik. Hem Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğimizde hem de Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmediğimizde, mesela vaktinde bir namazı kılmadığımızda derecat kaybederiz. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizayna baktığımız zaman ruhumuzla nefsimiz arasındaki farkı açıkça ortaya koyabilmemiz lazım. Ruh da fizik vücudumuzun şeklindedir. Nefs de. Gördüğümüz zaman ikisini birbirinden ayırt edemeyiz. Ama Allah Teala bizi ulul-elbab ve ihlas makamlarına ulaştırmadan önce ruhları göremeyiz. Ruhların asıl göründüğü yer ihlas makamıdır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında gördüğümüz bütün insanlar ruh hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse eğer iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsa, iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorsa ve şeytan da bunu emrediyorsa, onu bize süslü göstermeye çalışıyorsa, yapmamızı söylüyorsa, nefsimizin afetlerine paralel bir talep olduğu için nefsimiz mutlaka onları yapmak isteyecektir. Böyle bir ortamda Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasaklandığı, Allah'ın yasaklarının ise mübah görüldüğü bir ortamda akıl bu uygulama standartlarına göre şuur kazanır ve o kişiyi Allah'ın yasaklarını işlemeye müsaade ederek ve Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasına müsaade ederek kazandığı o şuurun tatbikatını emreder. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah Teala tarafından mutlaka en güzel standartlarda yaratıldığını düşünün. Her şey insana da verilen bir mahlukun mutluluğu için yaratılmış. Yerler, gökler, cinler, şeytanlar, hepsi. Sevgili kardeşlerim, şu şeytanı hadi gelin beraber bir düşünelim. Neyi emrediyordu? Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamızı. Ama biz öğrenmişsek dinimizi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi, nefsimize emrettiği zaman ona karşı çıkarız. Ve o onları işlememizi söylese de biz işlemeyiz. Emrettiği şeyleri de yapmamamızı söylemesine rağmen biz irademizi kullanarak orada da başarıyı kazanırız. Sevgili kardeşlerim, şeytan bizi her istikamette kandırmaya çalışır. Gayesi bütün insanları hem bu dünyada mutsuz etmektir, hem de neticede bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemektir. Allah Teala da ona diyor ki sen ve sana tabi olanların hepsini cehennemde cezalandıracağım. Bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın kulu. Söyledik Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Zümer 17'de Allah Teala'nın söylediği şey, bütün insanlar şeytanın kulu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu oluyor. Öyleyse konumuz kul olmak. Bırakınız Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını, ama daha konunun başlangıcında bir insan Kur'an-ı Kerim'in elifbasını bilmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından haberdar değilse, onun kurtuluşu mümkün değildir. Bu giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen bir insanın
mutlu olması o kişi hangi şartların içinde olursa olsun mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutluluk alelade bir olgu değildir. Mutluluk bir insanın Allah'ın emrettiği hedefe doğru yürümesinin işaretlerini taşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk denilen müesseseyi hiçbir şekilde yaşayamaz. Sakın mutlulukla zevki birbirine karıştırmayın. Bir insan bir olaydan zevk alır. O zevk süresince zevk yaşanır ama sonra biter. Mutluluksa öyle bir şey değildir. Bizim mutluluktan kastımız yaşanan zevkler değildir. Mutsuz bir insan da bazen zevki yaşayabilir. Ama mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Bir, mutluluğun birinci işareti kesintisiz bir devamlılığa sahip olması. Yani kişinin her an mutlu olması. İki, mutluluk, iç dünyamızda mutluluk, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlarla aramızdaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk, Allah'ın bütün emirlerini yaptığımız, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğimiz zaman gerçekleşen bir olgu. Mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. İşte sana kavga. Aralarında mutlaka çekişme var. Ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyi yapmak istiyor. Nefsiniz de istemiyor. İşte gene kavga. Bir, emirler cephesinde Allah emretmiş. Ruhunuz yapmak istiyor, nefsiniz yapmak istemiyor. İki, nehiler cephesinde Allah bir fiili yasak etmiş. Nefsiniz onu işlemek istiyor. Ruhunuz da istemiyor. Ne oldu? Her an karşı karşıya iki tane kuvvet var. Bu devamlı bir sürtüşme, devamlı bir kavgayı ifade eder. İç dünyanızda bu sebeple mutsuzsunuz. Mutluluk mümkün mü? Elbette. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi diye bir olay var. Nefs tezkiyesinde nefsinizin kalbinin afetlerini %100'den %49'a düşürebilirsiniz. Hem de bunun için öyle ciddi bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Çünkü Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın sözü var. Ey ahali diyor, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka bana kendime Allah'a ulaştırırım diyor Allah Teala. Neymiş? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendine ulaştırırmış. Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettiler. Dileseler Allah Teala onları kendisine ulaştıracak. Yani üçüncü seviye hidayete ulaştıracak. Bir kişinin hidayete ermesine sebebiyet verecek. Hidayetin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu hidayetin başlangıç noktası da birinci hidayettir. Mürşidine ulaşır kişi 14. basamakta, birinci hidayet 3. basamakta yaşanır. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği an ikinci hidayettedir. Nefs tezkiyesi başlar, nefsinin kalbindeki afetlerin yerini Allah'ın ilahiden gönderdiği fazıllar almaya başlar. İlk %7 fazıllah, ruh zemin kattan birinci kata yükselir. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 fazıl, ikinci gök katına yükseliyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7
nur birikimi nefsimizin kalbinde, başlangıçta da Allah'ın nasibiyle ilk %2 rahmet birikimi ve böylece 7 defa %7 nur birikimiyle ruhumuz 7 tane gök katını çıkar. Sonra da Allah'ın zatına ulaşır. 7. katta 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz için Allah'a ulaşmak Allah'ın inanılmaz derecede kolaylaştırdığı bir vetiredir. Biz ulaşmayacağız sevgili kardeşlerim. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah'ın bu istikametteki emri ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, dilek faslı bize ait. Ama eylem, ruhumuzun Allah'a ulaşması bize ait değil, Allah'a ait. İyi ama diyeceksiniz, biz bunu gerçekleştirmek için namaz kılmak mecburiyetindeyiz, doğru. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz, doğru. Oruç tutmak mecburiyetindeyiz, doğru. Hacca gitmek mecburiyetindeyiz, kelime-i şehadet getirmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. İşte bunlardan şu Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti var ya sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti. Allah'ın bir nimeti, bir can kurtaran simidi. Ne demek istiyoruz? Ey sevgili kardeşlerim, aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, o kişinin ruhu Allah'a

ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak birbirinin dışında iki konu. Ama birincisi ikincisinin mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. İkincisinin mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. Yani aranızdan henüz Allah'a ulaşmayı dilememişlerden her kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı gerçek anlamda dilerse o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 aylık bir ömrü varsa o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi birisi çıkıp bana şunu diyebilir ki, iyi ben Allah'a ulaşmayı diledim ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. Ha, ey aziz kardeşim, hiç merak etme. Namaz kılmayı sevmiyorsun ama Allah sana namazı mutlaka sevdirir. Bir başkası diyor, ben zikir yapmayı sevmiyorum. Sen gene sevme ama Allah-u Teala mutlaka sana zikri sevdirir. Öyleyse probleminiz var mı? Allah-u Teala size sevdirecek namazı, orucu, zikri. Oruç tutup da acıkan bir kardeşimiz diyebilir ki, ben oruç tutmakta o kadar acıkıyorum ki ben oruç tutamam. Allah'a ulaşmayı dile, ondan sonra oruç tut bakalım, tutar mısın, tutamaz mısın? Allah-u Teala hepinizdeki bu talebe paralel bir şekilde hepinizi kendisine mutlak olarak ulaştırır. Hepiniz demekle hepinizin ruhlarını kastediyoruz tabii. Sevgili kardeşlerim, ruhlarınız Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve Allah-u Teala emanetlerin kendisine iade edilmesini emrediyor Nisa 8'de. İnna Allahe ye'murukum en tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Bu bir emir. Kaç emanetimiz var? Aslında bir. Ruhumuz emanet. Ama ve de lakin ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücudumuzdaki emanet yok oluyor. Allah-u Teala fizik vücudumuzu emanet haline getiriyor. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 25. basamak, Allah-u Teala nefsimizi emanet haline getiriyor. Ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah-u Teala irademizi emanet haline getiriyor. Ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. İradenin Allah'a teslimi bir kişiyi en üstün makama ulaştırır. Bu normal insanlar için, yani Resul olarak doğmamış olan bütün insanlar için en üst seviyedir. Burası irşat makamıdır. Kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamak. İradesini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamak. Ve de 7. kat cennetin adın cennetlerinin sahibi olmayı başarmıştır. 7. kat cennet en üst cennettir. Sadece iradesini de Allah'a teslim edenlerin girebileceği bir cennettir. Onun ötesinde daha üst kademede insanlar var mı? Evet. Her devirdeki bütün kavimlerde bulunan Resuller mutlaka adın cennetlerine girerler. Onların amel-i salihat yapan ve salih makamına ulaşan anneleri, babaları, eşleri de aynı yere girerler. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmedikleri halde oraya girme hakkının eşleri sebebiyle, babaları sebebiyle

ile sahipleri olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her konuda Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Allah-u Teala'nın hepinizin istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlak saadeti. O yalnız sizlerin mutluluğa ulaşmasını ister. Allah için istenen şey sizin saadetiniz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İsteyin verelim diyor Allah Teala. Benden isteyeceksiniz. Sana ulaşmayı diliyorum. Ben de diyor sizi kendime ulaştıracağım. Garanti vermiş Allah Teala. İşte şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırır demektir. Öyleyse ne kalıyor geriye? Hepinize Allah'ın en büyük müjdesi bu. Cennete gitmek bütün insanların en büyük hayalidir. Herkes de umamam der. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Evet, sizi cennetine alacak. İstediği şey son derece basit. Sadece ona ulaşmayı dileyeceksiniz. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, biliyorum diyeceksiniz ki biz hayatımızda hiç böyle bir şey duymadık. Duymadınız tamam. Ama Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ayetlerle belki 100 defa bunların açıklamasını yaptık. Hiçbir karanlık nokta, hiçbir gölgede kalan şey artık kalmadı. Hidayet çağı bütün boyutlarıyla işlemeye başladı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görmek için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın öğretisine bir göz atmak lazım. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Üçüncü basamakta. Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi 21. basamakta. 22. basamakta hemen arkasından otomatik olarak gelecek. Neyi sağladı bu o kişiye? Bir. O kişi üçüncü kat cennetin sahibi oldu. İki. O kişi dünya saadetinin yarısını elde etti. Öyleyse cennet saadetinin üçüncü katı, üçüncü kat cennet ve de dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, dinin bu gerçekleri bilinmediği bütün devrelerde, yani bundan evvelki 20-30 senelik devreden evvelki bütün devrelerde bu söylediğimiz şeylerin hiçbiri bilinmiyordu. Yani Allah'a ulaşmayı dileme kavramından kimsenin haberi yoktu. Sahabe hariç. Tabi'in hariç. Tebe-i tabi'in de hariç. Ondan sonra sadece tebe-i tabi'ine tabi olanların devam ettirdiği bir silsile hariç. Ama onlar da bu istikamette bilmiyorlardı. Kur'an ayetleriyle onları bağdaştırmıyorlardı. Efendileri onları ne öğretmişse onlar da onları başkalarına öğretiyorlardı. Bu bir öğretiydi. Kur'an ayetleriyle sağlamlaştırılmıyordu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi Allah Teala bize bunları öğretti ve Kur'an ayetleriyle öğretti. Artık öğreti tamamlanmıştır. Şimdi dünyaya açılmak zamanıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetinin yarısını nasıl elde eder peki bu kişi? Nefs tezkiyesi yapar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta o kişinin ruhu bir gök katı aşar.
Öyleyse 7 gök katı aşması lazım. %49 nur nefsin kalbinde. %2 de baştan fazıl değil de rahmet nuru olarak kalbe giriyor. %49+2 %51. Bir kişinin kalbindeki karanlıkların yarısından fazlası yok olunca o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Peki bizi mutsuzluğa götüren faktör ne? Nefsimizin afetleri. Ama %51'i gitmiş. O zaman 24 saatlik bir zaman parçasının %51'ini mutlu geçirmek gibi artık bir imkanın sahibiyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bunu garanti ediyor. %51 nur birikimini garanti ediyor. Herkes dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayabilsin, mutlu olsunlar diye. O kadar çok seviyor ki sizleri, herkesin mutlu olmasını istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi bekliyor. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. O da sizi mutlaka kendisine ulaştırsın. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, O sizi inanamayacağınız kadar fazla seviyor ve sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir talebi de yok. Öyleyse hadi bana bir söz verin bakalım şimdi. Biz de mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz deyin. Hadi. Eğer sözünüzü tutarsanız Allah da sözünü tutar. Mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Tereddüdü olan, hangi noktada ise tereddüdü, her şehirde konferanslar vereceğiz. Onlar bize ulaşsınlar, konferanslarımızda yüz yüze sualleri sorsunlar, yüz yüze cevaplarını verelim. Şimdiye kadar öğrettiklerimiz, eğer bizim bilgisayarımızdan www.mihir.com'dan bakılırsa, o zaman bütün anlattıklarımızın detaylarını orada bulacaksınız. Bu da size doyulmaz mutluluklara götürecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bunları anlatmaktan, size anlatmaktan ne kadar büyük mutluluk duyuyorsak, siz de bunları yaşadığınız zaman o büyük mutluluğu aynen yaşayacaksınız. Gazanız mübarek olsun. Allah yolunda yapacağınız cihat, nefsinizle cihattır. Cihadınız mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek gene mutluluk üzere beraber olalım diyorum. Ne dersiniz? Mutlu olma. Herkesin mutlu olmak için can attığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Öyle paraların içinde yüzen insanları mutlu zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Belki birçok insanın en büyük handikapı paradır. Ama şunu bilsinler ki o kardeşlerim, para mutluluğun sebebi değildir. Asli sebep sizde. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Buradan hep mutluluğun Allah'ın koyduğu formülünü veriyoruz size. Mutlu olmanız başkalarını mutlu kılmanıza bağlı. Hangi ölçüde bunu yapabilirseniz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizlerle beraberiz. Hadi gelin beraberce bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Allah'ın yolunda bir olalım, beraber olalım. Kalp kalbe olalım, gönül gönüle olalım. Can dostu olalım. Birçok insan o ulaşamadığı, erişemediği mutluluğu çok uzaklarda bir şey olarak düşünür. Herkese göre farklı bir mutluluk vasıtası vardır ya da sebebi vardır. Eşiyle geçinemeyen bir aile üyesi, karı veya koca, eşi kendisine iyi davrandığı zaman mutlu olacağını zanneder. Bilmez ki öyle olsa bile nefs başka sebeplerden onu gene huzursuz etmeye devam edecektir. Her zaman sizi mutsuz edecek, huzursuz edecek sebepler oluşacaktır. Daimi zikre ulaşmadıkça. Sonsuz mutluluğun arkasında daimi zikir var. Ne zaman hep Allah'ı zikrediyorsanız, o zaman kalbinizin içi Allah'ın nurlarıyla doludur. Afetlerin hepsi kalbinizi terk etmiştir. Huy canın yongasıdır derler. Huy çıkmayınca, can çıkmayınca huy çıkmaz derler. Sevgili kardeşlerim, doğru değil. Bir insan ne kadar kötü huylu olursa olsun, zikir yaparken kötü olması mümkün değildir. Her zikir, nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa hepsini kapı dışarı eder. Zikir boyunca size şeytan tasallut edemez. Ne öfke afetiniz, ne kin afetiniz, ne intikam afetiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, irşat makamına ulaşıp da kalbinizdeki küfür kelimesi alınmışsa, kalbinizin içine iman yazılmışsa,
bu şartların sahibi olan bir kişi zikir yaptığı zaman onun nefsinin kalbi sadece faziletlerle dolar. Ve nefsin kalbi ona bir mutluluğu yaşatır. Eğer kalbinizde bütün afetler yok olmuşsa, sizin huzursuz olmanız, mümkün olmanız, mutsuz olmanız mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, Allah'ın güzelliklerini insanlar bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de hep mutsuzlar. Mutluluğun formülünü bilmiyorlar. Bütün sıkıntılar cehaletin arkasına saklanırlar. Cehalet aslında sadece çözümü bilmemektir. Her açıda cehaleti yakalarsınız. Çözümü bilmemek. Neden böyle diyoruz? Hep problemlerimiz mi var da çözümü bilmemek? Evet, hep problemlerimiz var. Hiç kimse gösteremezsiniz. Problemi olmayan bir insan gösteremezsiniz. Kafasında bir sürü tilki dolaşır, kuyrukları birbirine değmeden hep bir takım problemleri çözmek için düşünür insanlar. Mutlaka şu anda hepinizin bir problemi vardır. Hangi standartlarda olursa olsun, problem çözülmesi gereken bir düğüm demek. Herkesin hayatında her saniye çoğunlukla başkaları tarafından oluşturulan problemler oluşur. Her zaman vardır. Önemli olan o problemlerin çözümü için yolu bulabilmeniz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? İnsanların çok büyük bir kısmı sonsuz bir labirentte, binlerce, on binlerce yolu olan ve birbirine bağdaşmayan bir labirentte yollarını kaybetmiş durumdadırlar. Bunun bir tek sebebi vardır. Kendilerini o labirentten kurtaracak olan, çıkış yolunu bulduracak olan ilme sahip olmamaları. Herkesi alıyoruz devreye. Daimi zikre ulaşmadıkça herkes bu labirentin içindedir. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız zaman problemler bitecek mi? Hayır, problemler ömrünüz boyunca hep var olacak. Ama problemlerin sizin üzerinizdeki yükünü Allah-u Teala mutlaka sıfırlayacak. Öyleyse hiçbir devrede çıkışı mümkün olmayan bir labirentte olmayacaksınız. Her zaman ufkunuz Allah'a doğru olacaktır.

öksürüklü bir çıkışa sahip olacak. Her zaman çıkış daima vardır. Allah bütün çözümleri bilir. Ama biz insanlar bilmeyiz. Ne mutlu o insanlara ki Allah'tan tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlardır daimi zikirle. Ne diyor Allah Teala? Senden önce de Resuller, erkekler göndermedik ki onlara vahyetmiş olmayalım. Senden önce de vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Adamlar gönderdik. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Nedir? Zikir ehlinin durumu nedir? Çok açık, çok basit. Allah ile konuşmak, ona sual sormak ve ondan cevap almak imkanının sahipleri. Kim bu insanlar? Bu insanların hepsi daimi zikrin sahipleri. Ve dünya üzerinde hamdolsun ki yeterli sayıda daimi zikir sahibi insan var. Öyleyse bu insanlar başkalarından farklı mı? Farklı sevgili kardeşlerim. Onlar ulul elbab, onlar muhlis,

Onlar irşat takvasının sahipleri, onlar mürşitler. Onlar resuller. Onlar her devirde bir tek kişi olmak üzere devrin imamları. Öyleyse muhtevaya bakalım sevgili kardeşlerim. Her şeyin insanlar tarafından özellikle çerçevelerinden çıkarıldığı bir boşlukta yüzüyor dünya. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söyledikleri ne kadar acı bir gerçek ama alimler tarafından devre dışı bırakılmış. En güven duyduğunuz isimlerin açıkladığı tefsirlere bakıyorum sevgili kardeşlerim. Ve korkunç bir hayal sükutu. Dikkat edin, hayal sükutu değil, hayal sükutu düşmesi demek. Kaç kişi kaldık eskilerden şurada sevgili kardeşlerim? Asıl benliğini, Osmanlılığını kaybetmemiş. Onun için öksürüklerle konumuza hep devam ederiz. Sevgili kardeşlerim, bu can bu tende kaldıkça ne öksürükler ne hastalıklar hiç merak etmeyin bizi birbirimizden ayıramaz. Ölüme gelince o da Allah'ın elinde. Öyleyse her açıdan biz onunuz, her şeyimizle ama aynı zamanda da sizleriniz. Her şeyimizi, zamanımızın her parçasını sizin için kullanırız. Sizler için kullanırız. Öyleyse burada bilin ki hepinizi çok seven, hepiniz için yaşayan, sizlerin mutluluğunuz için var olan birileri var. O birilerinden biri işte bu. Sizin içiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne kadar hazin bir tecelli. Tefsirler görüyorum sevgili kardeşlerim. Mealler görüyorum. Allah'ın söylediklerinden ne kadar uzaklarda, Allah'ın söylediklerinin ne kadar dışında kalmış insanlar. Bu iblisin bu kadar kurnazca tuzaklar kurabilmesi, bütün insanları kandırabilmesi, hazin bir tabloyu ortaya koyuyor. Allah ile konuşmak, ondan vahiy almak imkanını bulamayan insanlar farkına bile varmadan şeytanın tuzağına balıklama dalmışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra elimizde kalanlara baktığımız zaman korkunç bir gerçek çıkıyor karşımıza. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i onun anlattığının tamamen dışında bir hedefe ulaştırılmış.
insanları kurtuluşa ulaştıracak yerde son derece hazin bir olay. Kurtuluştan men edecek olan bir hüviyet kazanmış. Sevgili kardeşlerim, hep bir ümitle bakıyorum. O en tanınmış insanların Kur'an-ı Kerim meallerine, Kur'an-ı Kerim tefsirlerine, zaten tefsirlerin sayısı çok az. Ve korkuyorum sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'ın söylediklerinin gizlenmesini sadece temin eden o açıklamalara insanlar o tertemiz kalpleriyle inanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, durum insanların sarılabilecekleri bir dal bulamamaları noktasına gelip dayanmış. Her dilde yapılan çevirilere de baktığım zaman aynı korkunç gerçeği görüyorum. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i mealler açısından, tefsirler açısından hedefinin tamamen tersini gösteren bir hüviyet almış. İnsanları yedi safhaya götüren değil, yedi safhanın hepsinden alan, cehenneme götüren bir dizayn kazanıyor. Hep alıyorum, bakıyorum sevgili kardeşlerim. Acaba o ne yazmış? Acaba şu kadar güvenilen falanca adam ne yazmış? Korkunç netice sevgili kardeşlerim. İblis perde arkasından görünmeyen bir sıfatta bütün insanların hidayetini engelleyecek olan her şeyi yapmış. Onun için hidayetin bu devirdeki önemini içim yanarak hüzünle, kaygıyla gözlemliyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın bugün içinde bulunduğu her cümerç sebepsiz değildir. Allah'ın bir tek dini artık bir tek din değildir. Yüzden fazla din vardır dünya üzerinde. Mukaddes kitaplı olan dinler de dinler olduğunu zannetmektedirler. Ve Allah'ın yedi safhası İslam da dahil olmak üzere bütün dinlerde insanların %90'dan fazlasına unutturulmuş durumda. Onun için Allah'ın bize öğrettikleri, sevgili kardeşlerim, sözümü dikkatle dinleyin. Allah'ın bize öğrettikleri diyorum. Kitaplardan öğrendiklerimiz değil. Size Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kitaplardan öğrendiğimiz bir şeyi söylemeyiz. Ve o Allah'ın söyledikleridir ki insanlığın nasıl bu kadar canavarlaşabileceğini, nasıl bu kadar menfaatlerine düşkün oluşlarını, nasıl birbirlerini öldürebildiklerini çok güzel açıklıyor. İblis özellikle din adamlarını kullanmış. Allah'tan vahiy almayan din adamları.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu pırıl pırıl en aydınlık günlerden daha aydınlık bir zemin içerisinde sizi hayatınız boyunca götürür, ondan sonra da sonsuza götürür. Mutluluğunuz kesintisiz. Ama ya subaşlarını şakiler tutmuşsa, Allah'ın bütün güzelliklerini çoğu özellikle kasıtla yok olmuşsa, sonradan gelen nesiller de onların o yanlışlıklarını çoğu bilmeksizin ama sorumsuzca devam ettirmişlerse ve bugün dinlerini yaşamak isteyen insanların yaşamaları çok büyük bir kısmı için imkansız hale gelmişse, işte problemimiz orada sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın insan kurtuluşunun 7 safhasını içeren o dizaynı. Artık ne tefsirlerde ne meallerde görünmüyor. Herkes, sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerini değiştirmiş olanların kumandasına girmiş. Asırlar boyunca yeni nesillere eskilerin ulaştırdığı bütün dokümanlar Allah'ın söylediklerinin dışında bir hüviyet kazanmış. Bugünkü İslam öğretisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok. İradeyi Allah'a teslim etmek yok. İslam'dan bir enkaz kalmış. İslam'ın 5 şartı. Onun için Allah Teala buyuruyor, hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diye. Eğer insanlar ibadet ederek İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa, böyle bir dizaynda bizim için böyle bir dizaynda bizim için sadece hüzünlenmek kalıyor. Sevgili kardeşlerim, hep bir ümitle bakıyorum. Yeni bir tefsir, yeni bir meal. Bütün kapılar kapatılmış.
İblisin söylediklerine dikkat edin. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, pek azı hariç bütün o insanları kendime bağlayacağım diyor Allah Teala'ya. Ne kadar hazin bir tecelli sevgili kardeşlerim. Her şey yok edilmiş. Ve bunları anlatan biz ve bizim gibi bütün milletlerin içinde olan Allah'ın vahyini alanlar hepsini insanlar inkar etmişler. Onların söylediklerine uymayan, Allah'ın söylediklerini ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yazdıklarını söylediğimiz için. Ne kadar hazin bir tablo sevgili kardeşlerim. Bugün dünyada bütün kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır hamdolsun. Hiçbir devirde yok olmayacaklardır. Bugün de bütün kavimlerde var. Size biz ne anlatıyorsak, onlar da kendi kavimlerine, kendi milletlerine, onların lisanıyla aynı şeyleri anlatıyor. Ama bütün toplumlarda hepsi dışlanmış vaziyette. Özellikle su başlarını tutanlar, söylediklerinin yanlış olduğunun anlaşılmaması için ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Ve imkanlar zaten onlarda sevgili kardeşlerim. İşte bütün dünyada televizyonları parselleyenlere dikkatle bakın. Bütün gayretleriyle Allah'ın söylediklerini tersine çıkarmaya, Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Öyleyse yapabilirler mi? Hayır, yapamazlar sevgili kardeşlerim. Asırlar boyunca Allah'ın nurunu kimse söndürememiş. Söndürememiş de ne olmuş? Şu olmuş. Bütün dinlerin içinde insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyor. Yaşamamışlar. Yaşamayacaklar. Ama bütün dinlerin içinde ne kadar din zannedilen şey varsa hepsinin içinde o dinin mensuplarının %10'undan çok daha az bir kısmı hangi dinin içinde bulunurlarsa bulunsunlar bizim size öğrettiklerimizi öğretiyorlar ve yaşıyorlar. Onlar Allah'ın dostları. Ve tabii bu muhteva birçok anlaşmazlığın temelini oluşturur. Sahtekarlar her devrede bütün imkanların sahibidirler. Ve Allah'ın dostlarını, Kur'an doğrularını söyleyenleri ki aslında ikinci bir kitap hiç olmamıştır. Bütün kitaplarda Allah-u Teala tek bir şeriatı, Kur'an'daki şeriatı söylediğini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün karanlıklar sona erecektir.
en azından hakikati herkese ispat edeceğiz. Onun için dikkatle bize bakın. Sadece doğruları söyleriz. Ve Kur'an-ı Kerim bu doğrulardan örülmüştür. En açık şekilde Allah'ın hidayetten bahsettiği bütün ayetler hidayeti yok edici bir hüviyette Türkçe'ye çevrilmiştir. Başka dillere de öyle çevrilmiştir. Sevgili kardeşlerim, evet, öksürük bitti. Allah'ın hidayet çağına hamdolsun ki ulaştık. Bu çağda mühür bizdedir. Daha konumuzun başlangıcındayız. ...27. yıl. Sevgili kardeşlerim, İblis bütün gücüyle bu kainattaki en büyük düşmanına saldırıyor. O biziz. Gelecek günlerde bunu hepiniz açık ve kesin bir şekilde göreceksiniz. Perdeler kalkınca gerçek ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inananlar da onun tarafından kandırıldıklarının farkında bile olmadan Allah'a karşı savaş veriyorlar. Ne kadar hazin bir tablo değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların Allah'ın 7 tane safhasını sahabenin hepsini yaşamasına rağmen unutabilmesi ve Allah'ın dostlarına karşı çıkabilmesi, ona düşman saflarda yer alabilmesi, gerçekten üzerinde çok düşünülmesi lazım gelen bir fenomendir. Bu fenomenin gelişme süresince gelecek günlerde perdeler bir bir önünüzde, ufkunuzda açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya hidayeti öğretmekle vazifelendirildik. İşte o ne olduğu bilinmeyen hidayet. Nedir hidayet? Nerede hidayet kelimesi geçmişse ulaşmak manasına gelen bu kelime, vasıl olmak, ulaşmak manasına gelen bu kelime doğru yol,
kelimesiyle ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet doğru yol değildir. Hidayet yol değildir. Hidayet bir yolun üzerinde olmaktır. Yolun kendisi değildir hidayet. Yolun üzerinde olmaktır. Niçin yolun üzerinde olmaktır? Ruhunu Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Ruhun sırat-ı müstakimi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Nefsi Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Nefsin sırat-ı müstakimi. İradeyi Allah'a teslim etmek için sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. İradenin sırat-ı müstakimi. Ve 28 basamaklık bir skala içerisinde, bir merdiven üzerinde İslam 7 tane safhadan oluşur. Size hidayet nedir sualinize verdikleri cevap, hidayet doğru yoldur şeklinde olursa, onlara hemen ikinci bir sual sorun sevgili kardeşlerim. Onların duralayacakları, cevap vermekte zorlanacakları bir sual. Hay Allah razı olsun deyin. Siz dediniz ki hidayet doğru yoldur. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Böyle dediğiniz zaman size cevap verirken hayli tekleyeceklerdir. Çünkü aynı cevabı vermek mecburiyetindeler. Çünkü kitaplar o insanların farkına bile varmadan şeytana alet olan insanların asırlar boyunca sevgili kardeşlerim arkasında sadece Allah'tan vahiy alamamaları var. Ve neticede şu çıkıyor ortaya. Sırat-ı müstakim nedir diyorsunuz? Doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür diyorsunuz? Cevap vermiyorlar.

hidayete de doğru yol, sırat-ı müstakime de doğru yol diyenler, bir ikilem içinde kaldıklarını acaba hiç düşündüler mi? Sırat-ı müstakim Allah'ın dosdoğru yoludur diyor. Çok güzel. İki doğru arasındaki, iki nokta arasındaki en kısa mesafe doğru yoldur. Ama bu iki noktadan birisi sizin bulunduğunuz yerse, ikinci nokta neresi? Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını Allah-u Teala Kur'an'ın her yerinde söylüyor. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. İsra suresinin 41. ayet-i kerimesi. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah-u Teala. Ruhunuzu bana ulaştıracak yol diyor. 73 ayet-i kerimede ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor Allah-u Teala. Ve sevgili kardeşlerim, hepsi tahrif edilmiş. Türkçeleştirilirken de, İngilizceye çevrilirken de, Arapça açıklamalarında da hepsi İblis'in korkunç bir tuzağıyla tahrif edilmiş. Öyleyse buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. Dünya bir sahtekarlık olayıyla karşı karşıyadır. Kur'an'ın hiçbir harfi asli metninde bugüne kadar değiştirilememiştir. Bir tek kelimesi değiştirilememiştir. Bir tek harfi değiştirilememiştir. Ama ne yazık ki Kur'an'ın açıklamalarına gelince İblis orada konuya el koymuş. Neden? Başkasının yapamayacağı için. Kur'an'ı değiştirmek yetkisinin olmaması yüzünden. Bu kitabın muhafızı biziz diyor Allah Teala. Bu kitabı muhafaza edecek olan biziz, biz diyor. Yani indiren de biziz, muhafızı da biziz. Kimseye dokundurmayız diyor. Ama dokundurmadığı Kur'an'ın aslı. İnsanlar Allah'ın ne söylediğini siz anlayamazsınız. Bunu ancak biz açıklarız. Fikrini başka insanlara kabul ettirerek yola çıkmışlar. İblis hepsini ayrı ayrı etkilemiş. Ne zaman içinde Kur'an-ı Kerim açıklamaları, mealleri, tefsirleri zaman boyunca bugüne gelene kadar şirazesinden tamamen çıkmış. Mehmet Akif Ersoy'un nasıl bir yük altında olduğunu şimdi çok iyi anlıyoruz. Etrafındaki insanlar hep o eski yanlışların devamını ona kabul ettirmeye çalışırken o büyük bir hüznün içindeydi. Doğruları söyleyememenin, açıklayamamanın o büyük sıkıntısını yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, size çağımızın en önemli olayından bahsediyorum. Hidayet. Hidayet Allah'a teslimleri içerir.
ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bizi ilk defa dinleyenler, hiç duymadığınız şeylerden bahsediyoruz değil mi? Evet, çünkü o kitapların hiçbirinde bunları bulamazsınız. Ve hakikatleri gizlerken çok ustaca davrandıkları da iddia edilemez. Birçok yerlerde büyük hasar vermişler kendilerine. Kolayca yakalanabilecek olan yüzlerce hata. Sevgili kardeşlerim, bu hataları bilerek

kendi düşüncelerini düşünen, kendi düşüncelerinin mahsulü zanneden bir hüviyet taşıyor. Bütün bu kainattaki en sahtekar mahluk iblistir. Bütün insanlarla onun dostları, kabilesi devamlı temas halindedir. Ve sizin içinizdeki sessiz sesinizi, düşüncenizin sesini çok güzel taklit etmek yeteneğinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığınız zaman din tarihinin yeni bir safhaya girdiğini göreceksiniz. Karanlık dalların arkasından güneş doğmuştur. Hidayet güneşi. Öyleyse hidayet bütün dünyaya mutlaka açıklanacaktır. Ve biliyorsunuz bir atalar sözü var. Güneş balçıkla sıvanmaz. Allah'ın radyolarını, Allah'ın televizyonlarını kapatmak, güneşi balçıkla sıvayabilmek anlamına gelmiyor. İşte bizi o radyolardan, televizyonlardan dinlerken şimdi uydudan dinliyorsunuz. Şimdi bilgisayardan dinliyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, biz size bilgisayarla şu anda ulaşabiliyoruz. Öyleyse hidayet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'ın %90'dan fazlası tarafından artık yaşanmıyor. Ki o yaşantı Hazreti Musa ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Ki o yaşantı Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Bütün nebilere, bütün resullere tabi olanların da yaşantısıydı. Hazreti Adem'in de ona tabi olanların da yaşantısıydı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki tane din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Allah'a teslim dini, yani hidayet dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gözlerinizin içine baka baka yalan söyleyenler çoğu bilmeden bu yalanı söyleyenlerdir. Kendilerine bir miras bırakılmıştır. Bu miras yalanlar üzerine oturtulmuştur. Hüsniye sahibi olanlar da, kötü niyet sahibi olanlar da aynı noktaya ulaşmışlardır. Yalanlar üzerine, yanlışların üzerine inşa edilmiş bir iskelenin üstündedirler.

Öyleyse siz sevgili kardeşlerim şu anda yaşamakta olan nesillerin içinde en bahtlı olan insanlarsınız. Çünkü dünya ve kainat hidayetinin merkezinde yaşıyorsunuz. Bizimle berabersiniz. Allah'ın öğretisini sizlere sunan bizimle. Öyleyse kalbinizdeki şey hep hidayet güneşi olacak. İnsanların Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de teslim etmek mecburiyetinde olduğunu bilenlersiniz. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Sizi engelleyebilmek için her şey yapılıyor. Elbette şeytanın dostları uyumayacaklardır. Onun insanların %90'dan fazlasını kendisiyle birlikte cehenneme götürecek olan sahtekarlıklarına son vermek zamanı gelmiştir. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile iblis değiştirmeyi başaramamıştır. Öyleyse her şey Kur'an-ı Kerim'de en açık şekilde ifade edilmiş. Ve daha güzeli bütün sahabenin o İslam'ın 7 tane safhasını yaşadığı ayetlerle yegan yegan anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. Kavramlar koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e. Farzlar koymuş. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerinize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Tam 12 defa. Ve din adamları yetişmiş asırlarca. Ve bugün de onların kalıntıları, bütün televizyonları parsellemişler. Diyorlar ki, ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Ruh insana hayat verir. Herkes bunu biliyor, sen bilmiyor musun? Ruhu aldığınız zaman kişi ölür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bunları adamlar açık açık söylüyor. Herkes de söylediklerine inanıyor. Öyle bir kültür almışlar. ...73 ayet-i kerimede Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor. 19 tane ayrı fiil kullanmış. Ve bu 73 ayet-i kerimeden 12'si farz. Ve insanlar fütursuzca hiç anlamadıkları şeyleri sadece iddia ediyorlar. Yaşamadıkları şeyleri. Onun için sevgili kardeşlerim, o kitabı bir defa daha dikkatle okuyun. Saptırılan ve insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren Kur'an'daki hidayet ayetleri. Ve sevgili kardeşlerim,
gelecek günler her geçen gün Allah'ın söylediklerinin biraz daha aydınlık kazandığı bir olayı yansıtacaktır. Hidayet. Hidayet güneşi doğmuştur ve şimdi görevi etrafı, dünyayı ve kainatı aydınlatmaktır. Çünkü hidayet alemlere hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde varsınız. Hepiniz hidayete ermek üzere hayata getirildiniz. Ve gelecek günlerde hiç kimsenin sizin hidayetinize mani olamadığı bir noktaya ulaşacağız. Öyleyse bir taraftan şeytan açıktan açığa 8 tane uydudan birçok üniversitesiyle bütün dünyaya transandantal meditasyonu, yogayı, hipnozu, bütün şeytani ilimleri ulaştırırken öbür tarafta inananlar kendi işlerinde yüzlerce gruba ayrılmışlar. Ve insanların inananların içinde de %90'dan fazlası salt bilmedikleri için, doğrunun ne olduğunu bilmedikleri için, iblis onlara yanlışları doğru diye yutturduğu için kurtuluşa ulaşamayacak durumdalar. İşte bu devirde bütün o insanlara kurtuluşa ulaştırmakla, öğretmekle görevliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak o mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığınız zaman. Mutlu olmanız için. Allah Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kullukta, kuvve platformundaki, kuvve standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane İhsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kassü sebiyni. Sebiyinin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder.
bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse, Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse, ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetiniz henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız oradan sonra dikey bir yolculukla, Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada, üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerinizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İrşada ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz gene %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz gene %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat 50'de diyor ki وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu,
hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Farzlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimun. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah Teala. Farz. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, yedinci kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez.
bir saadet rehberidir. Yetmez, ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zavallılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendine yakındır. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de etraflarındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa
ruhlarını da, veşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar, sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı iltica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi. Bütün esnafı tabiydi. Halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilm-i nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda.
Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o 7 safanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hacet namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların daveti üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki, siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri
o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet lalasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki lala ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve Kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede. Gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede. Bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, Padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor Kubbe altı vezirlerine diyor ki muhasara devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası II. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor. II. Murad soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor Şemsettin'i getirdim diyor. Köse diyor Şemsettin'e. Akşemseddin Hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra sen Sultanı İklimi Rum değil mi sen? Öyleyim diyor II. Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor II. Murat. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki
onun hocası var diye diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı. Osmanlı cihan devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu, köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse, arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Goliat zırhlısının bordasının delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerimi yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa, arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzaklardan oluşan ...300 kişilik bir kuvvet siperlerinden çıkıyor. Osmanlı siperlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan. Ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Anzak askerlerinin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanızla mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini. Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türk'üz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle,

Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, veçiniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Günde 3.000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız, sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek.

İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız, Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere, mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salavat.

Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah اَتَّازِيمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ شَفَاقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
Ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi, muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz, yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ''Ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım.'' Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah, bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu, senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalalette ise o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına
mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan
kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun, onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştün. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan,
Orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da onunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa, dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun, dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi O yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların
nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim, siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi? Onlara ne söyledin dedi. Samiri, ben

0: mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir.
1: Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri, onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar.
0: Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah, onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik fakat o unuttu ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem! Muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi, ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem, Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşmanınız.

Müslüman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi: Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed feyzübillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim dersinde, Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bizleri bir araya getirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir defa daha bizleri bir araya getirdiği için, bir defa daha bu güzelliği bizlere yaşattığı için. Öyleyse Nahl suresinin 23. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La cereme ennallâhe ya'lemu ma yusirrûne ve ma yulinnûn innehu la yuhibbul müstekbirin. Kelimeler la cereme, şüphe yok, şüphesiz ennallâhe, muhakkak ki Allah, ya'lemu, bilir, ma yusirrûne, gizledikleri sırları, sakladıkları şeyler. Ve ma yulinun, ve acıkladıkları aleni olan şeyler. Yusirrun sır kelimesinden geliyor. Yulinun aleni, ilan aynı kökten geliyor. İnnehu muhakkak ki o la yuhibbu sevmez el müstekbirin büyüklenen, kibirlenen kimseler. La cereme, şüphe yok. Ennallâhe, Allah'ın olduğuna. Ya'lemu ma yusirrûne, onların gizlediklerini, sırlarını, sakladıkları şeyleri bilir. Ve ma yulinûne, ve açıkladıkları aleni olan şeyleri. İnnehu la yuhibbül müstekbirîn. Muhakkak ki o, kibirlenenleri sevmez. Allah Teala diyor ki cümleciklerde la cereme, şüphe yok ennallâhe, Allah'ın olduğuna. Ya'lemu mâ yusirrûne, onların gizlediklerini, sırlarını, sakladıkları şeyleri bilir. Ve mâ yu'linûn, ve açıkladıkları aleni olan şeyleri. İnnehu la yuhibbil müstekbirîn, muhakkak ki o kibirlenenleri sevmez. Şimdi bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman onların gizlediklerini, yani sırlarını sakladıkları şeyleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki o kibirlenenleri sevmez. Başka bir şekilde de cümle olabilir. Muhakkak ki Allah, şüphesiz ki Allah onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir. Şimdi ilk şekliyle cümleyi devreye alıyoruz. Onların gizlediklerini ve gizledikleri
onların gizledikleri ve açıkladıkları, yani aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki o kibirlenenleri sevmez. Allah Teala muhakkak ki her şeyi bilir. Gizlenenleri ve kibirlenenleri de sevmez. Kibirlileri Allah Teala'nın sevmediğini Allah Teala burada ifade buyuruyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de pek çok defa tekrar ettiği bir husus var. Allah insanların gizledikleri her şeyi bilir. Açığa vurduklarını da bilir. Allah Teala daima bunlarıyla beraberdir. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu konuda kimse bunun aksini zaten düşünemez. Allah her şeyi bilir. Allah'ı yâlemu külli şeyin diyor. Başka bir ayetinde. İster insanlar gizlesinler, ister açıklasınlar. Allah'a göre fark etmez. Ve Nahl Suresinin 24. ayeti kerimesi. Ve izâ kıyle lehum mâzâ enzele rabbukum kâlu esâtirül evvelîn. Ve izâ kıyle denildiği zaman lehum onlara mâzâ ne enzele indirdi rabbukum sizin Rabbiniz. Galu dediler ki esatürü satırlar, masallar, asılsız sözler, el evvelin evvelkilerin, daha önce geçmiş olanların asılsız sözlerini indirdilerler. Ve izâ kıyle lehum cümlecikler ve onlara denildiği zaman mâzâ enzele rabbüküm Rabbiniz ne indirdi? Galu esatürün evvelin evvelkilerin masallarını dediler. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sık sık eskilerden bahsediyor gerçekten. Hazreti İbrahim'den, Hazreti Yunus'tan, Hazreti Davud'tan, Hazreti Eyüp'ten pek çok peygamber ve resul adı vermiş Allah Teala. Ve insanlara ibret olması için hepsinin başından geçen olayları Allah Teala anlatıyor hepimize. Böyle bir dilek dizaynda